0: sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onun adı zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet kerimesi. Utlu uhiye minel kitabı. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. İnne salatı tenhevle anil fahşai vel münkeri vala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et. Anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. Zikir 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismini Rabbike diyor. 108. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet saadetine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaşacak olan şartlar, fizik vücudunuzda nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. İşte Allah Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız. Zikrinizi artıracaksınız. Zikrinizi artıracaksınız. Zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam Düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği sadece bir tek şey var, tek bir şey. Bütün insanların mutluluğu, bütün insanların saadeti. Allah kainattaki en değerli mahluk olarak insanı yaratmış. Ve yarattığı bu insan, insan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, biz dünyada neyi yarattıysak, yarattığımız her şeyi insan için yarattık. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde böyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde kainat üzerine verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta oldukları sürece. Mihenk menfezinden yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hikmetin en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin mertebesine giriyor. Yüzün ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar, her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayın kılarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahiri alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar. 7 tane gök katını aşar. Sidret-i müntehayı aşar. Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emr Alemi. Neden Emr Alemi demiştir acaba adını? Allah-u Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefse sahipsiniz, o da bir emirdir. Yalnız bunların farklarına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var, ruhunuz. Allah'tan geldi, bir emanet olarak sizde, onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir vakit gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاكِ Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. Vellezine sabır ittigae veçhe Rabbim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela, evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsem, ey nefsler sizlerden yemin istiyorum, ey ruhlar sizlerden misak istiyorum, ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş, sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki, Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat ettik. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misakı ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde
1: ve bi ahdullahi efu diyor Allah Teala. Allah ile olan ahdinize ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz, 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı, 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınmış üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet kelimesine. İnnallâhe e'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder, teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de: İnneddine indallahil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selametse sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah Teala Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sufle sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sufle sükun yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığını muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptık. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi tezkiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. Zulüm gören kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kulak sormuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf, zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucunu ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Böylece üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabi insanlar bu söylediklerimizden Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fussilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapar, diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim 3. basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu. affetmesi yetmez. Nefsinde hiç afet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihat ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimse tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları, kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da, 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da, ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepkik ediyor ve arkasından kinle hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diyen, yetişemedim hayattayken, dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz, Ankara'daymışız, o kanser hastanesindeymiş, orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir jip geliyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseydiniz, gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize, bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben de bir sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız, ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah-u Teala'ya şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Yine kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok, ben inandım. Bir defa daha kılarsınız. Gene aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz güne kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki, sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde, bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacak. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti diyorum bunu.
0: Çünkü o kadar
1: ha, aramızda fark yok. Biz de bunlar, ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3.000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın, sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor, yerlerde vardır, göklerde de vardır diyor, ikisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor, yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin, insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zamanı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
0: Hayır.
1: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. Oysa ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Araf suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde, aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim, tamam da dedik, çok güzel yapmışsın da, ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa mutlaka ulaşacaklarını düşünüyorlar.

Ne zaman Allah'tan bahsedeceğim? Herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ezoziyak diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminizyon. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen, gene bir gönüllü öğretmendi. Bir de dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize zodyaktan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de macun olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor, Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafiilerde bizim gibi %2,5 değil, 1/4 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatım. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O zamanlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan alıyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun iki katını verelim sana, bize ver. Diyor. Üç katını verelim, beş katını verelim, on katını verelim. Hep istiyor. Diyorlar anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'i zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar üç katını vermişler, beş katını vermişler, on katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok veren var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla veren. Eğilmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber

Efendim Sezen Özgür izlemiş. Demiş. O. O zat. Bunu dediğin zaman zaten hepsini dağıtmış sana be. Ve öyle gelmiş. Daha çok ferahlar demiş. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunacaktır diyor. Bir de 100 değil, bir de 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. O diyor kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadette boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nuri Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin. Ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini boş verin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutunca sarsıyorlar. Baba ya ilahi Allah Muhammed Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahi Allah Muhammed Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler, senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler, kim dediler bu son nefesinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Gene sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidinin de diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100 bin defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz.
Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çıkıp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse kâhidet namazında görmüşseniz mutlaka olur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Madde bir. Madde iki sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başlarının üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez, onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın üzerine girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar, kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, ikinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dediği çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, bedel etmişse, münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz, biz de mümin olduk işte. Bakın, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa, biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun erkek olsun Allah cennetine alacak, esasını hızlandıracaktır. Ne demek istiyor Allah Teala? Kadın olsun erkek olsun Allah onların hepsini cennetine alacak, esasını hızlandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah-u Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemine atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerimi kavurduğum gibi hafif kavrulduktan sonra da hop Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin
bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızı din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş. Mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sahiden şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Ba'su Ba'del Melke'ye inanmak, yani ölümden sonra tekrar bahsedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha, Allah'a mülaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak. Dikkat edin. Buhari'de 12 ciltlik bir hadis kitabı. Arapçasında bu söylediğim aynen var. Türkçesinde cennette Allah'ı görmek diyorlar. Allah'a mülaki olmak diyor. Açıkça bunu kullanmış hadis-i şerif. Yani Allah'a mülaki olmak, ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatında ifna olmak demek. İman şartının içinde bu da olduğu halde hadiste insanlar bu inançları yanlış bildikleri şeyler sebebiyle değiştirmişler hadisi. Nasıl Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hidayeti gizlemişlerse, insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını gizlemişlerse, bunu da yapmışlar. Hadisleri de gizlemişler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyinler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan
iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah-u Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuzun devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplarına inanmayı, Dâsim Adel Mevte'ye inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim akrabeler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik tasarlamak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saade ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu saadetin içindeler. Saadetlerin içindeler. Ve Allah Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah da lanet eder, lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini
bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Behey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söz diyorsun onlara. Behey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ve ey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyor ben. Öyleyse müminim. Şimdi Allah-u Teala diyor ki Arap Suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerinde iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğidir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amin olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amin olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüne beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasretlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır. Yetmez, Allah-u Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon kat olacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de onu uygulayacak olan herkesi mutluluğa getirmek, cennete götürmek varken kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki tek bir Allah bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman. Bütün insanları o hedefe
ulaştırmak için gayret sarf ettiler. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymayı demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerini de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor ama en çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın da mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şey söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine saadetini mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihate eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah Teala'nın cennetine girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur. İlk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi. Kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor.
ve Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Biri bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırınca kullanan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüze yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette. O ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz çöküp tövbe etmeyen insanların hepsini dalalette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri dalaletten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime dalalet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamak mahvetmek istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllen lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Dalaletten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah'tan cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğim gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde bir söküm tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basamağa gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp sana onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra
ve sonuç. Sabrı tavsiye ederler. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuntunu. Diyor ki Allah Teala onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de, hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkül yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuhuna davet. Başlangıçta insanlar ilim öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar. Ve ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler. Ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah-u Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp yüzünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Bu sırat-ı 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar mürşitlerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu hikmetin birinci makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız demin katı görebilirsiniz. Ulul Elbap makamında, daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah-u Teala sizi ihlas makamına ulaştırır.
ve birinci gökkatından başlayarak bütün gökkatlarını, yedi tane gökkatını, yedinci gökkatının yedi tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütüldü mülfaya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. Yedinci gökkatını da sütüldü mülfaya kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuh'u yaşarsınız. Allah Teala size seslenir. Ve böylece Allah Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini, bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir düzeyine kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulul Albab makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sütüldü müntaha kadar gördükten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecekse irşada zemin ve mevzul problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbine sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah Teala irşada sizi tayin eder irşad makamına. Der ki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirlerine gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah yeridir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Abi.
1: Hay Allah razı olsun.
2: Ben Hazreti Seri Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sabıkının evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem gökyerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salam.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldun. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldun. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğin gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere, bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını
Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öyle.

Yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli ferdi haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Bunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vakıa suresinde sabıkunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabıkunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabıkun nedir? Kimdir sabıkun? Sabıkun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbab makamı, daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbab. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın, ulul elbab sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbab makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse ihlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye, çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 109 karanlıkla buraya ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider.
Neden? Çünkü

0: Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mühürün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarıyla açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet fazla selavat, bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi Hulülebab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye Hulülebab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sürece Hulülebab'tasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıdretül Müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an Tevbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. Tevbe-i Nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabık kul olmanın da en üst makamıdır. İşte Ulu'l-Elbab için peki onlar bir kısmı Ulu'l-Elbab makamında, bir kısmı İhlas makamında, bir kısmı Salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi Salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salahta olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar. Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor. İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarında, nefslerinde. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar hazzin azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi hazzül azimdir, birisi fevzül azimdir, birisi de ecrül azimdir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Top noktada, noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi ne diyor bunlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah Teala, diyor ki o onlar var ya diyor, onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah Teala kainatı 6 evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde 1. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te İnnel hüda hüdallah buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسُلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman Eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. Ellezine, onlar yufune, ifa ederler, yerine getirirler bir atılayı Allah ile olan bütün ahitlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahitlerini. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel. Nakzetmezler misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. Vellezine, ve onlar yasulune, vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi, emelallahi, Allah'ın emrettiği şeyi. Bihi, ona, Allah'a, en yüksele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daha öteye attığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yuvafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle vellezine sabir iptigâhe beşer abeyim, onlar vellezine, ve onlar sabir iptigâhe, sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birinci işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun ki sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte İblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet işlerinin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı, mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını bir takiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster Ensar olsun ister Muhacir'in bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi, insanların irşadı bitmemiştir, devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydi diyorlar.
1: Allah.
0: Allah'ın Tövbe suresinin 100. ayet kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor atlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, atlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Neyse tabiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayeti kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayeti kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşitlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah-u Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu İleyhil Vesilete diyen Allah-u Teala yine bir diziyi işaret etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefslerini yapacakları cihatın neticesinde ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılmıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve saddan sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil melezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah-u Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah-u Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldu. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah-u Teala'nın kullandığı, bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah-u Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabı çevirmediğini görüyoruz. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime, yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme. Mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra. Ve tabiatıyla Allah-u Teala onları, onların fizik vücutlarını ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil, aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşidlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi, onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak, bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah-u Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah-u Teala. Kat andolsun ki eflaha, onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu, nefslerini teskiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini teskiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini nefsimizin teskiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış ama Rad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah-u Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhunu bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm ademun mübin ve aynı bu doni hazal surat müstakim. Diyor ki Elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidüş şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları diyor Allah-u Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin. Sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnnehu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar ve ahdler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela 3 yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah-u Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bize diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler, tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, fizik vücudunuzu, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah-u Teala, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar, şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah-u Teala gene de soruyor, itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki, atana, itaat ettik. Bunun üzerine Allah'ın söylediği şu, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu misaki, yeminleri, misakleri, vahdleri farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden bu ayet-i kerimeyle üzerimize farz kılınıyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesiyle ve bi ahdillahi efu buyuran Allah-u Teala, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Yemininizi, mizakinizde, ahdinizi de yerine getirin demektir bu. Üç yeminimiz birden ikinci defa farz. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde nefsimizin tezkiyesi üçüncü defa farz kılınmış üzerimize. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine aminu aleyküm enfisüküm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerimize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki, ya eyyühennâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm seccekun, ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yemini birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmeden Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiyekümün azabı, üzerinize kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime, Rum suresi 31. ayet-i kerime, Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime. Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime. Lokman 15 buyuruyor ki Allah Teala, ve tebi semila men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah'u yedir, arus selamı yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskir ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ettiler mi? Bir evvelki ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kul olduklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat efyaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de 3'er defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar. Ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah-u Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah-u Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizayne ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah-u Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle anlat. Açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder.

kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükmüne karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ يَسْكُرَ اللّٰهَ فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese. Orada da ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikret ibaresi zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmi nedununun sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Ulu'l-elbab kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Ulu'l-elbab kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulu'l-elbab yeskurallâhe kıyamen, kuğuden ve ala cunubihim diyor. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin teskiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri Allah-u Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir

Kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle farz ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde yedi tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katından mutlaka gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür üç tane nurun, rahmet, fazla, salavatın baskısıyla zikir boyunca orada kalacaktır. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

0: Kapat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah-u Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ifna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar kayıpta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekan, la mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi indi ilahide sona eriyor. Ve tahtlar indi ilahinin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor, beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşma sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı, yani ulu'l-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulu'l-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah-u Teala zühd makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah-u Teala'ya diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretin lissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Neyi ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan zühd telakki eden Allah-u Teala pozitif zühdü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühdün de pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühdünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühdür. Kim bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet mevzusu var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdir. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son neviye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması, ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücutla da nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Eğer tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah Teala buyuruyor ki sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, el şeklinde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıktan yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin İhsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulul-elbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Müslümler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kuğuden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulü'l-Elbab kimdir? Allah-u Teala ulü'l-Elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulü'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulü'l-Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulü'l-Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulü'l-Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulü'l-Elbab'ın gazoz ağacıdır. Boyuna Ulü'l-Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulü'l-Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulü'l-Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulü'l-Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son %9 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulü'l-Elbab standartlarındayız. İşte tabii bütün sahabe önce Ulü'l-Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulü'l-Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لِهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş, muhlis kullar dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendiniz için yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci acımasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün 7 katını da gördüler. 7. katın 7 alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar Fevz-i Azim'in sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır. En büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekmil azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey ameli olanlar, hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnnallâhe ye'murüküm antuadil emanati ilâ ehlâ, Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içinizde dışınızda pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah-u Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah-u Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç kimsenin yaşaması mümkün değil. Biz bütün gönlümüzle hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve Rabbimizin bütün ihsanlarına muhatap olmanızı, sahip olmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sizlere Allah'tan bahsetmek istiyorum. Coşkuyla, övünçle ona hayran olurum. Bilin ki Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'ın yoluna girerseniz önce onu seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Sonra da hayran olacaksınız. Ve bütün ömrünüz hayran olmakla geçecek. Bilin ki Allah'ın yolunda sevgiden başka bir şey yoktur. Herkes, her şey sevgi üzerine örülmüştür. Allah'ın yolunda olanlar için nefrete yer yoktur. Allah-u Teala hepinizin sorunsuz bir saadete ulaşmanızı, bu hedefe ulaşmak için de muhakkak nefsinizin afetlerini yok etmenizi hedef gösteriyor. İşte nefsinizin afetlerinden en önde geleni nefrettir. Ruhunuzun hasretlerinden en önde geleni de sevgidir. Bu iki faktörden sevgiye ne kadar yer verirseniz, nefretin yeri o kadar küçülür. Bu iki faktör, sevgiyle nefret, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasretleri arasında bir denge unsurudur. 10 puanlık bir sistem içerisinde iki tarafa da Allah-u Teala'nın ortalama 10 puan vereceğini hesap ederseniz nefsinizin afetleri ve ruhunuzun hasretleri istikametinde bir insanda nefret 5 puansa yani o kişinin 10 puanlık nefret statüsü 5 puan ise buna karşılık sevgi 10 puan değil, ondan 5 faz olarak 15 puandır. Böylece gördüğümüz o ki, nefret azaldıkça sevgi çoğalır. Nefretin 3 puan olduğu bir yerde, sevgi 17 puanla yükselmiştir. Nefretin 12 puan olduğu bir yerde, sevgi 8 puana düşmüştür. İkisinin toplamının daima 20 etmesi kaydıyla hesaplarınızı ona göre yapın. Bir insanda nefret ne kadar azalırsa, sevgi o kadar çoğalır. Sevgi ne kadar azalırsa nefret o kadar çoğalır. Öyleyse nefs durumu arasındaki bütün ilişkilerde durum böyledir. Bir insanın hasisliği ile cömertliği arasındaki ilişkilerde hasislik çoğaldıkça cömertlik azalır. Cömertlik çoğaldıkça hasislik azalır. Bir insanın isyanla itaat unsurları arasında nefsin isyan afetiyle ruhun itaat hasreti arasında ilişki gene aynı standartlardadır. Bu standartlar hiç değişmez, en iyidir. Allah-u Teala'nın hedefi nefsin bütün afetlerini yok etmek ve ruhunuzun bütün hasretlerini, bütün güzelliklerini nefsinize monte etmek ve nefsinizi de bir ruh haline getirmektir. Yalnız Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren ve Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak. Yani nefsinizi ruh hüviyetine sokmak. Biliniz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala ıslah müessesesinden bahseder. Islah müessesesi yalnız nefsiniz için geçerlidir. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir ayette ruhun ıslahına dair bir işaret bulamazsınız. Çünkü ruhunuz programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan tamamileşmiş bir özellik. İşte ruhunuz budur. Allah ne emretmişse %100 onu yerine getirir. Allah neyi yasaklamışsa asla yasak edilen bir fiili işlemez. Nefsiniz mi? Nefsiniz aman Allah'ım. Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak ister. Allah neyi yasaklamışsa onları da özellikle yapmak ister. Dikkat edin, nefsinizin ilişkisi şeytanlıdır ve gene dikkat edin, ruhunuzun ilişkisi Allah'ladır. Öyleyse Allah ne ister sizden? Mutluluğunuzu ister. Ruhunuz da sizi mutlu etmek için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. Çünkü sizin mutluluğunuz bunların böyle yapılmasına bağlıdır. Nefsiniz mi şeytandan aldığı taktikler neticesinde Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmayı marifet zanneder. Emrettiklerini yerine getirmez. Yasak ettiklerini de özellikle işlemeye çalışır. Çünkü şeytan doğuşunuzdan itibaren nefsinize tesir etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Ve muhtevasına aldığı her şey Allah'ın emirlerine itaatsizlik şeklindedir. Yasaklarını mutlaka işlemek şeklindedir. Şeytan insanlara ne yapar? Allah'ın bütün güzel şeylerini, güzel emirlerini, ki bütün emirleri eğer emretmiş Allah Teala mutlaka bir güzelliktir, insanlara çirkin göstermeye çalışır. Madde bir. Bir de Allah neyi yasak etmişse onları da süslü göstermeye çalışır insanlara. İnsanları onları yapmaya davet eder. Hayatı, sonsuz hayatı kandırmakla geçecektir. Şeytan insanlık tarihi kadar eski bir varlıktır. Yaşamasına hala devam eder. Kıyametten sonra da devam edecektir. Kıyamete kadar da bütün Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini, yani sizleri Allah'ın yolundan çıkarıp şeytanın yoluna, kendi yoluna almak için gayret içinde olacaktır. Şimdi sahneyi beraber hatırlayalım. Neydi sahne? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Canlandırıyor. Ve bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin bakalım şimdi. Çünkü ben ona ruhumdan üfürdüm. Dikkat edin, secde aslında Adem Aleyhisselam'a yapılmıyor. Secde Adem Aleyhisselam'ın bünyesinde meknuz olan ruha yapılıyor. Ruh ise Allah'ın insana verdiği bir emanettir. İnsanı mukaddes kılan da sadece o ruhtur. Bizim fizik vücudumuz Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzla birlikte olduğu zaman bir mukaddes hüviyet taşır. Hele kim o Allah'a ait olan ruhu Allah'a iade etmeyi başarırsa, Allah'a ulaştırmayı başarırsa, sağ iken, yaşarken, hayattayken, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın indinde mukaddes bir insandır. Böylece Allah-u Teala'nın indinde evliya olmak, temel standartlara ruhun Allah'a ulaştırılmasıyla teşekkür eder. Ruhun Allah'a ulaştırıldığı noktaya dikkatle bakalım. Bu nokta orta noktadır. Başlangıç noktası. Nefsinizin %100 karanlık olduğu, ruhunuzun %100 aydınlık olduğu bir nokta. Bu işe ruhu karıştırmayalım. Çünkü ruh daima %100 aydınlıktır. Hiç değişmez. Hiçbir kuvvet yeryüzünde ruhu onun nurlarını azaltmak istikametinde bir tesirin altına asla alamaz. Hiçbir zaman ruhunuz Allah'ın nurlarından bir fedakarlık yapmaz. Hiçbir zaman hiçbir ruhun nuru azalmaz. Bütün muhtevası nurdur ve her güzellik ruhunuzun hasletleri arasındadır. Haslet adını da kullanabilirsiniz. Fazilet adını da kullanabilirsiniz. Her ikisi de Allah-u Teala'nın güzelliklerini temsil eder. Ruhunuzda bunların hepsi yerleşmiştir. Sevgi de bunlardan en üst seviyedeki Allah'ın değer verdiği bir haslettir.
1: Allah.
0: İşte ruhunuz böyle bir statü içinde. Yani ruhunuz yaratıldı ve programlandı. Programlandığı an ahsendir. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemesi mümkün değildir. İşte ahsenin manası bu. Eğer lügat manasına bakarsanız sıfat olarak güzellerin en güzeli demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözünü şimdi beraberce hatırlayalım Kur'an-ı Kerim'den. Ne diyor? Aranızdan ahsen olanı seçmek üzere biz altı zaman parçasında kainatı yarattık diyor. Seçmiş mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahsen tabiri sadece onun için kullanılıyor. Bütün insanlık tarihi içerisinde Allah'ın ahsen kabul ettiği en büyük insan gelmiş geçmiş ve gelecekler içerisinde en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ruhunuza ve nefsinize dikkatle bakın ki bu iki düşman kardeş bir gün büyük dostlar olacak. Hepiniz onu gerçekleştirmek üzere yoldasınız. Şimdi üç tane noktaya bakacağız beraberce. Başlangıç noktası bir, orta nokta iki, son nokta üç. Başlangıç noktasına bakıyoruz. Nefsinizin kalbi %100 karanlık. Yalnız karanlıklardan örülü. Karanlıklardan başka, afetlerden başka hiçbir şey yok bünyesinde. Yalnız karanlıklar bütün boyutlarıyla nefsinizin kalbini doldurmuş. Kapkaranlık bir kalbiniz var. Yalnız sizin değil. Bütün dünyada ve kainatta yaşayan bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren kapkaranlıktır. Yetmez. O kişi nefs tezkiyesine başlayana kadar şeytan o kalbin karanlıklarına daha kim bilir ne kadar karanlık katacaktır. Ömür boyunca kişi nefs tezkiyesi yapmadı. Kalbi her gün kararır, yetmez ve sertleşir. Allah-u Teala böyle olan kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. Yani kararmış, yani sertleşmiş. Taş kadar sert, aynı zamanda da karanlık gece, yıldızsız, aysız bir gece kadar karanlık. Hiçbir ışık sızmayan bir bodrum kadar karanlık. İşte başlangıç noktası bütün nefsler için, nefslerin kalpleri için böyle. Yalnız karanlıklardan oluşuyor. Bir numara başlangıç noktası bütün insanların nefsleri sadece karanlıklardan ibaret. Kişi mürşidine ulaştı, nefs tezkiyesine başladı. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini tamamladı. Yani huşudan aldığı %2 nurla beraber %51 nuru Allah'ın katından taşıdı, nefsinin kalbine yerleştirdi kişi. Nefsin kalbi yarayı biraz aşarak aydınlandı. Burası orta nokta. Tezkiye oldunuz. Nefsinizin kalbinde henüz bütün aklanmalar tamamlanmadı. Hala %49 karanlık var. Ama aydınlıklar yarıyı geçti. Artık aydınlıklar duruma hakim. Orta noktayı burada gerçekleştirdiniz ve Allah'ın evliyası oldunuz. Şimdi üçüncü noktaya bakıyoruz. Son noktaya bakıyoruz.

bir muhteşem kalp hali. İşte size üç nevi kalp durumu. Başlangıç noktası %100 karanlık, orta noktası yarı yarıya karanlık, yarısı karanlık, yarısı aydınlık, son noktası baştan aşağı aydınlık, nurlardan oluşmuş bir nur kalbi, nefs kalbi. Bu neye benziyor? Ruhun kalbine benziyor. Bütün ruhların kalbi %100 hasletlerle örüldür. Yani sadece nurlarla doludur. Allah'ın bütün güzellikleri ruhun kalbine Allah Teala tarafından doldurulmuştur. Hasletler ve faziletler olarak. İşte nefsiniz de bir gün o vaziyete gelsin diye yaratılmış ve hedef gösterilmiş. Allah Teala nefsinizi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. Sonra diyor biz onu esferi sahibine gönderdik diyor. Ahseni takvim. Bir zaman parçasının sonunda ahsen olabilecek özelliğe sahip bir kalp. Nefsinizin kalbi. İşte o nefsinizin kalbinin hedefi ıslah olmaktır. Bütün kalplerin, nefs kalplerinin ıslahının tamamlandığı nokta, ıslahın tamamlanmış olduğu salah noktasıdır. Kim mürşidine ulaşır da ıslah olursa, onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Islah olmak demek ki öyle bir nokta ki, fevzül azim, yani azim olan mükafat o kişinindir. Nerede azim kelimesi görürseniz orada son işareti vardır. Yolun sonu. Nefsin kalbinin son ulaşacağı nokta neresidir? %100 nurlardan, faziletlerden, hasletlerden oluşan bir nefs kalbi. İşte burası müntehadır, son noktadır. Son nokta ahsen noktadır. Bir insanın nefsinin kalbinin ahsen olduğu noktada o nefs karanlıklardan, yani afetlerden tamamen kurtulmuştur. Hasletler, faziletler, nurlar, ki hasletlerle faziletler nurlardan, nurlarla temsil edilirler, aydınlıklarla temsil edilirler. Nurlar o nefsin kalbini %100 doldurmuştur. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır. İşte bütün insanların hedefi bu noktadır. Bu nokta ihlas noktasıdır ve ıslahın tamamlandığı yerde de, yani tövbe-i nasuh'tan sonra da salah noktasıdır. Islahla salah arasında sadece %9'luk bir, ıslahla hullerbap arasında sadece %9'luk bir nur farkı vardır. Daimi zikre ulaştığınız gün nefsinizin kalbindeki nurlar %91'e kadar yükselmiştir. Karanlık %9 kalmıştır. Çok kısa bir zaman parçasında bu %9 karanlıklar da yok olur. Ve nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolar. Burası ihlas noktasıdır. Yani halis olduğunuz nokta. Ve bundan sonra Allah-u Teala'nın size bu kalbinizin mutlak aydınlanmasına noktaya itibaren gösterdiği 7 tane gök katı boyunca durumunuz değişmez. Hep aynı parlaklıkla, daimi zikrin sahibi olarak nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşarak hayatınıza devam edersiniz. Öyle bir gün gelir ki 7 gök katının da görmüşsünüzdür. 7. gök katının 7 tane alemini de görmüşsünüzdür. İşte sona ulaştınız. Burada Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet edecektir. Tövbe-i nasuh daveti sizin ıslahınızın tamamlandığını, salihlerden olduğunuzu gösterir. Ve o zaman nefsinizin kalbinde %100 aydınlığın yanı başında bir de başınızın üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Ve bu nur 30 santime kadar küçülebilen, en büyük salonlar genişliğine kadar büyüyebilen bir özellik taşır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın de başında böyle bir nur vardı, salah nuru. Ve onu görenler bulut olarak vasıflandırıyorlardı. Kalp gözüyle görebiliyordu. Ve hep onun başında bir bulut olduğu, onu güneşten koruduğu söylenir. Gerçekten Allah Teala'nın nuru böyle bir bulut görünümünde de çekilen birçok fotoğraf böyle olduğunu gösterdi. Öyleyse nefsinizin kalbine dikkatle bakın. O kapkaranlık kalbi Allah'ın nurlarıyla doldurmak sizin esas vazifeniz. Nefsin

0: Sizde afetler duruma hakim oldukça ne olur? Çok basit. Sadece mutsuz bir insan olursunuz. Her huzursuzluk sizi bulur. Her an sıkıntıların içinde yaşarsınız. Ve hep etrafınızdaki insanlardan şikayetçisiniz. Falanca bana öyle davrandığı için huzursuzum. Peşmekan bana böyle kötü sözler söylediği için huzursuzum. Beni adam yerine koymadıkları için huzursuzum. Anlaşamadığım için huzursuzum vesaire vesaire. Ama dikkat edin, hakikati söylemiyorsunuz. Çünkü huzursuzluğunuzun sebebi o insanlar değil. Sizsiniz. Sadece sizsiniz. Etrafınızdaki insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, bunlar sizi huzursuz etmeye yeterli değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıkları değildir. Sizi huzursuz eden onların yaptıklarından etkilenme oranınızdır. Onların davranış biçimlerinden yüzde ne kadar etkileniyorsunuz? İşte o kadar huzursuzsunuz. Yolunuza devam ederseniz, engellerden yılmazsanız, Allah-u Teala'nın koruyuculuğu altında, mürşidinizin de bir vekil sıfatıyla koruyuculuğu altında bir yol kat edeceksiniz. Bu yolun sonunda nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmayacak. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. Ne olacaksınız? Eskilerin tabiriyle insanı kamil olacaksınız. Kemal sıfatlarını bütünüyle bünyesinde barındıran, nefsini ruh hüviyetine getirmiş olan, iki tane ruhu olan bir insan olacaksınız. İç dünyanızda iki güneş birden oluşacak. Birisi nefsinizin güneşi iç dünyanızda, birisi ruhunuzun güneşi dış dünyanızda. Dikkat edin, ihlasa ulaştığınız zaman iç dünyanız tamamen nur olmuştur. Salaha ulaştığınız zaman dış dünyanız nur olmuştur. Başınızın üzerinde de daire şeklinde bir salah nuru oluşmuştur. Şimdi Yunus'u hatırlayın. Ne diyor Yunus? Belki bizim Yunus da bir gün söylemeye başlar bunları. Ne diyor? İçim dışım pür nur oldu diyor. Hem içi nur olmuş, nefsinin kalbi %100 nur olmuş, hem de dışı, başının üzerinde de kocaman bir nur oluşmuş. Yunus salaha ulaştı mı? Ulaştığı kesin. Çünkü diyor ki ben ne dersem o da tutar diyor. Bir insanın Allah-u Teala ile bu kadar sıkı ilişkiye girilmesi ancak salah makamının muhtevası içindedir. Hatta salahın da en üst noktalarından ikincisini ifade eder bu. Bir insanın Allah'a söylediği her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi hali herkesin ulaşamayacağı bir noktadır. Ama Yunus'un buraya ulaştığı kesin. O ne derse ben yaparım, ben ne dersem o dost tutar diyor. Demek ki öyle bir ilişkileri var ki, öyle bir içli dışlı olmuşlar ki Allah-u Teala'yla. Zaten Yunus Allah-u Teala'nın kölesi, ben diyor onun kölesiyim. Yani Allah-u Teala ne emrederse Yunus'un onu yapmaması tabii düşünülemez. Ama Allah'ın sizin dediklerinizi anında yapması diye bir olay söz konusu değil. Siz talep ettiğiniz şeyin olgunluk seviyesinde değilseniz Allah Teala size evvela o olgunluk seviyesine çıkaracaktır. Ondan sonra talep ettiğinizi gerçekleştirecektir. Eğer o olgunluk seviyesindeyseniz o zaman onu hemen verir. İşte salah makamının en üst boyutuna doğru yaklaştığınız zaman öyle bir olgunluk seviyesine ulaşırsınız ki neyi talep ederseniz zaten ona layıksınızdır. Allah Teala anında verir. Bakınız, Allah Teala ihmal etmez, imhal eder. Yani süreyi uzatır. Diyelim ki henüz sahip olmadığınız salah makamının bir yetkisini Allah Teala'dan istediniz. Allah Teala onu size verecektir. Eğer siz onun bedelini ödemeye hazırsanız, yani hayatınızı size Allah'ın ihsan ettiği, aslında Allah'a olan sizin de sizin zannettiğiniz her şeyi o hedefe ulaşmak için harcamaya hazırsanız, bunun gereklerini, elinizdeki her şeyi Allah için harcayarak gerçekleştirirseniz, adım adım o istediğiniz hedefe yaklaşacaksınız ve bir gün 12'den vuracaksınız. Bir gün o hedefin sahibi olacaksınız. Ne zaman? Ne zaman onun bedelini bütünüyle ödeyebilirseniz. İşte bu seviye farklılığını bir anda gidermek mümkün değildir. Mesela bir kişi düşünün, fizik vücudunu Allah-u Teala'ya daha yeni teslim etmiş ama salahta olmak istiyor. Ne olması lazım? Evvela ulu'l-elbap olacak. Daimi zikrin sahibi. Ondan sonra muhlis olacak. Nefsindeki bütün afetler yok olacak. Ondan sonra tövbe-i nasuha davet edilecek ve salah makamının sahibi olacak. Salah makamının da 7 tane makamı var kendi içerisinde. O 7 tane faslın 6.'sında ulaşabileceği bir şey istemiş Allah-u Teala'dan, hedef istemiş. O hedefe ulaştırmak için Allah-u Teala bunların hepsini ona mutlaka sağlayacaktır. Şartı ne? Kişi Allah'ın kendisine o hedefe ulaşmak için ihsan ettiği her şeyi o hedefe ulaşmak için kullanmanın standardı içine girmek mecburiyetinde. Mutlaka kullanmayı şiar edilmiş olacak kendisine. Kalbiyle ve bütün vücuduyla bunu yapmak isteyecek. Ve Allah Teala her halinden bunu görecek. İşte bu kişi mutlaka o makamın sahibi olacaktır. Ne zaman? Adım adım oraya ulaşacaktır. Önce ulu'l-elbap olacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Salah makamında da 6. makama kadar çıkacaktır. Adım adım çıkacaktır. Bütün o makamları ona çıkartan Allah Teala'dır. İşte İradenin bağlanması, iradenin refi ve tasarruf. Tasarruf her devirde bir kişiye Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Onun bir altındaki makam iradenin ref edilmesidir. İradenin bağlanmasından sonraki son makam. İşte orada bütün insanlar Allah-u Teala'ya çok yakın bir ilişkinin içine girerler. Böyle bir ilişki bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu muhteşem hedefe bir insanın ulaşabilmesi bütün boyutlarıyla o kişinin Allah yolunda saadeti yaşaması anlamına gelir. Mutluluğunuz bilin ki kalbinizin, nefsinizin kalbinizin durumuyla %100 orantılıdır. Nefsinizin kalbinde ne kadar nur birikimi sağlayabilirseniz o kadar mutlusunuz. %50 nur birikimi sağladınız. Yarı yarıya mutlusunuz. %90 nur birikimi sağladınız. %90 mutlusunuz. %100 nur birikimi sağladınız. %100 mutlusunuz. Biliyorsunuz ki mutluluk iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk diye 3 ayrı cephede oluşması lazım gelen bir vetiredir. Madde 1. Sonsuz bir vetiredir. Bitmesi mümkün olmayan kesintisiz bir vetiredir. Madde 2. İşte hepiniz için söz konusu olan şey bu saadeti yaşamaktır. Hepiniz Allah'ın bu mutluluğu yolunda lazım gelen bedeli ödemeye hazırsanız o hedef sizi bekliyor. Allah-u Teala'nın unutmayın hepiniz için sözü var. Diyor ki ucibu davete dâi İza deani, beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine mutlaka icabet ederim. Allah-u Teala'nın beni davet ettikleri zaman dediği zamanı ben tayin ederim demek. O tayin eder. Liyakatinizle, dikkat edin kanuna, liyakatinizle Allah'ın mükafatı daima birbirine eşittir. Öyleyse mevcut olduğunuz, sahip olduğunuz liyakat seviyesinin ötesinde bir mükafat istediniz. Liyakatiniz bu, mükafatınız bu. Allah-u Teala liyakatinizi o mükafatın seviyesine yükseltecektir. Ulaştığınız anda mükafatı hemen teslim edecektir. Buradan, bulunduğunuz noktadan o mükafatın seviyesine ulaşabilmeniz için sizin iştiyakinizin var olması lazım. Başkalarından farklı normal bir insandan, alelade bir insandan farklı bir yapının, Allah'a hizmet açısından başkalarından farklı bir yapının sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu size kimi hatırlatmalı? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlatmalı. Ne diyordu? Ben zaten kendim zekatım. Öyleyse ne demek bu zekat ne? Sizin kazandıklarınızdan %5'i, 2 tane %2,5'u, 2 tane 40'ta 1'i size helal değil. Onları vermek mecburiyetindesiniz. Mutlaka vereceksiniz. Vermediniz, Allah Teala kat kat sizden onları alır. İster verin, ister vermeyin. Vereyim. Vermediğiniz zaman sizden nasıl bunların Allah Teala tarafından alındığını, başka insanlar vesile edilerek alındığını kendiniz yaşayın. Beklemediğiniz sebeplerle nerelerde neler kaybediyorsunuz birer birer görün. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkilerde her şey size bağlıdır. Bütün sonuçları vücuda getiren başkaları değildir, sizsiniz. Bir insanın size kötü davranmasının arkasında sizin belki başka birisine yaptığınız kötü bir davranış, yanlış bir davranış yapmaktadır. Her fatura ödenir. Dışınızdaki insanlardan A'ya yaptığınız bir kötülüğün karşılığını B'den geriye alırsınız. Ama mutlaka alırsınız. Eşitlik hiç bozulmaz. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tek bir yolu var. Bir tek yolu var. Siz başkalarına daima onların huzuruna huzur katacak olan bir davranış biçimi uyguladığınız sürece çevrenizdeki insanlardan da size aynı şeyler geri dönecektir. Dikkat edin, Allah'ın kanunu başkasına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olmaktır. Öyleyse eğer siz başka insanlara huzursuzluk veriyorsanız, sıkıntı veriyorsanız ne bekliyorsunuz başka insanlardan? Belki sizin huzursuzluk verdiğiniz, sıkıntı verdiğiniz insandan değil. Ama başkalarından otomatik olarak Allah'ın kanunu hükmünü yürütecektir. Size başkalarına yaptığınız kötülükler aynen geri dönecektir. Men dakka dukka. İşte böyle söylüyor Allah-u Teala. Men dakka dukka. Türkçesi mi? Çalma kapını. Çalarlar kapını. Çalma kapımı, çalarlar kapını. Ne demek bu? Yani kime ne kadar kötülük edersen arkadaş, onun bedelini geriye alırsın. Bunun karşılığı da var tabii. Kime ne kadar iyilik edersen, onun bedelini geriye alırsın. Birinde insanlara yaptığınız kötülüğün karşılığını kötülük olarak alıyorsunuz. İkincisinde insanlara yaptığınız hayrın karşılığını gene hayır olarak alıyorsunuz. Güzellikler güzelliklerle, çirkinlikler çirkinliklerle demiş. Böylece gördüğümüz odur ki Allah-u Teala'nın indinde kanunlar var. Elbette insanlar başlangıçta bu kanunları bilmedikleri için hep huzursuzluk çekerler. Bir takım insanlar zannederler ki ben enerjik olursam, güçlü olursam, insanları kuvvetimle ezerim ve de kendime bir dünya yaratırım ki ben bu dünyada mutlu olurum. İşte en çok mutsuz olan bu zavallılardır. Çünkü başkalarına yaptıkları her zorbalığın bedelini başka insanlardan ve başka şekillerde Allah-u Teala onlara aynen iade eder. En mutsuz olan bu insanlardır ki her an bir düşmanın tehlikesinden tedirgindirler. Her an düşmancı bir davranış beklerler. Neden? Teyakkuzdadırlar. Her an bir saldırıya uğrayacakları korkusundadırlar. Neden? Çünkü kendileri başkalarına devamlı kötülük etmektedir. İç dünyalara onlara onun karşılığının mutlaka geleceğini, kendilerine de aynı kötülüklerin ulaşacağını söylemektedir. Bu tedirgin dünyada bu insanların hayatları bir zehirdir. Bir insan düşünün, hayatı her gün başkalarına bir şeyler yapabilir miyim diye, bir kötülük yapabilir miyim diye geçiyor. Bu insanın bütün hayatı zehirdir. Her an acaba benim yaptığım kötülüğün karşısında kim bana başka bir kötülüğü getirecek diye huzursuzluk içinde insanların intikam almasının kaçınılmaz olduğunu bilmenin sıkıntısı içerisinde bu insanlar yaşarlar. Niçin? O başkalarının kapısını çalmış. Mutlaka onun da kapısını çalacaklar. Allah Teala'nın bir sözü var. Su testisi su yolunda kırılır. Hani okuyorsunuz gazetelerde. Falanca kabadayı öldürüldü. Neden? Kim bilir kaç kişiyi öldürmüş. Bir gün onun da sonucu bu. Öldürülecek. Yaptıklarının bedelini bu dünya üzerinde de ödemek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse mutlu olmanın yolu var mı? Elbette var. Siz etrafınızdaki insanlara mutluluk verecek davranışlarda bulunuyorsanız onlardan da size mutlaka sizi mutlu edecek davranışlar geri dönecektir. İşte bir insanın salah makamında sonsuz mutluluğa sahip olmasının sebebi budur. Bu insanlar sadece başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Ve şu kanunu en iyi bilenlerdir. Başkalarına mutluluktan yana ne verebiliyorsanız toplumdan onu mutlaka alırsınız. Neden hep mutludurlar? Hep başkalarına bir şeyler verdikleri için. Hep o güzellikleri, Allah'ın kendilerine verdiği güzellikleri başkalarıyla paylaştıkları için. Hep vermenin almaktan daha mukaddes olduğunu bildikleri için. Ve Allah-u Teala onlara öyle şeyler yaşatır ki onlar başkalarını mutlu etmenin mükafatını Allah'ın kendilerine ihsan ettiği sonsuz mutluluk denizinde hep yaşamaya devam edenlerdir. Kanunu öğrenmişler ve tatbik etmişlerdir. Kanun nedir? Başkalarına verebileceğiniz mutluluk kadar mutlusunuz. Her zaman diyorum ki sizlere dikkat edin üç rakamına. Bir, sizsiniz. İki, başkaları. Üç, Allah. Başka bir şey yok. Siz bir numarasınız. Başkaları, bütün sizden başka olan her şey numara iki ve onları hepinizi yaratan Allah numara üç. İlişkiler sizinle başkaları arasında sonucu tayin eden Allah. Başkalarına kötü şeyler veriyorsunuz. Onları huzursuz ediyorsunuz. Başkalarına size kötü şeyler dönecek, siz de huzursuz olacaksınız. Başkalarını mutlu etmek için kendinizi seferber etmişsiniz. Onlardan size geri dönen şey de mutluluktur. Her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarını severseniz her yerde sevilirsiniz. Siz başkalarından nefret ediyorsunuz, başkalarına kötü davranıyorsunuz ve ondan sonra da onların size iyi davranmasını bekliyorsunuz. Bunun adı kurt masalı. Hani şu attan tekmeyi yiyen kurt gibi her zaman düşmanlarınızın çiftelerini yemekle hayatınız geçer. Siz onlara ne kadar kötülük ederseniz aynı kötülükler mutlaka toplumun bir başka kesiminden size geri döner. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Sıfıra sıfır, elde bir sıfır. Bütün davranışlarınızın sonucu bu. İşte bunun için Allah Teala bütün emirler Allah'a döner diyor. Allah'a da sıfırlanır, tekrar size geri döner. Ne kadar güzel bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Dikkat edin, kainatın merkezi sizsiniz. Hadi bir nebze size Merkez Efendi'den bahsedeyim. Sümbül Efendi bir gün talebelerin arasında bir gencin geldiğini görüyor. Bakıyor, bir köşede durmuş suspus, şeyin arkasında saklanmış. Sütunun dinliyor. Ama daha evvel kaç defa Sümbül Efendi ona görünmüş rüyasında, gel bakalım demiş, gel bekliyorum seni. Ve diyor ki oradaki diyor, sütunun arkasındaki diyor. Şimdi diyor size ben bir şey anlatacağım diyor. Anlattığım şeyi diyor hem siz anlayacaksınız diyor, hem diyor sütunun arkasındaki anlayacak diyor, anlatıyor. Şimdi anlatacağımı diyor siz anlamayacaksınız, sütunun arkasındaki anlayacak diyor ve anlatıyor. Yüzü kıpkırmızı bir halde, şimdi diyor çık ortaya, sonradan Merkez Efendi adını alacak olan daha çaylak talebe, ne deniyor onlara? İşte daha yeni girenlere bir isim verilir. Eskiden o isim verilir. Şimdi hatırlayamıyorum ne isim verildiğini. Belki hatırlarım. Çıkıyor. Ve ihvanın arasına karışıyor. İhvan. Bu tabire dikkat edin. İhvan kardeşler demek. Bütün tarikatlarda bu isim kullanılır. İhvan kardeşler demektir. Uhuvvet aynı kökten gelir. Kardeşlik demektir. İşte Allah-u Teala'nın indinde bu Merkez Efendi adını alacak zat yıllar sonra bir imtihana tabi tutuluyor hocası tarafından. Bütün oradaki tarikat mensuplarına hocaları Sümbül Efendi diyor ki bugün diyor çıkacaksınız piyasaya. İstanbul sizi diyor. İstanbul kazan siz kepçe, her tarafı dolaşacaksınız diyor. Bütün haksızlıkları, yanlış davranışları diyor kaydedeceksiniz. Bana getireceksiniz. Bu kayıtları en iyi yapan diyor benim postuma oturacak diyor ben rahmetli olduğum zaman. Herkes neler yazmışlar. Mahkemelere gitmişler. Bütün haksızlıkları birer birer dile getirmişler. Bu haksızlık demişler, şu haksızlık demişler. Ve hepsi okumuş hocalarına birer birer. Bizim Merkez Efendi'de tıs yok. Hiçbir şey söyleyemiyor hocası ben. Hocası diyor, sen diyor bir şey söylemiyor musun? Efendim diyor, ben bütün İstanbul'u dolaştım diyor. Ama size getirebileceğim özellikle diyor, hiçbir şey bulamadım diyor. Her şey diyor, merkezinde diyor. Ne demek istemiş? Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine bakıyoruz beraberce. Ne diyor? Birinci mısra, hak şerleri hayr eyler. İkinci mısra. Zannetme ki gayr eyler. Üçüncü mısra. Görelim Mevla neyler. Dördüncü mısra. Neylerse güzel eyler. Ne demek istiyor acaba? Şerler var ki Allah Teala hak şerleri hayr eyler diyor. Ama sonuç? Sonuç hep hayır. İşte hak şerleri hayr eyler diyen Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri iki ayrı görüşü temsil ediyor bu sözleriyle. Bir insan bize bir kötülük yapıyor. Nasıl değerlendiriyoruz? Bu bir şerdir diyoruz. Neden? Çünkü üzüldük. Bize göre hayrı ve şerri birbirinden ayıran sistem bizim üzmesidir. Eğer bir olay bizi üzüyorsa bu şerdir. Bizi sevindirmesidir. Bir olay bizi sevindiriyorsa bu da hayırdır. Öyleyse hayrı ve şerri muhtevasını yerlerine oturttuğumuz zaman biz insanlara göre tarif ederim. Hayır, bizleri sevindiren şeyler olarak tarafımızdan ifade edilir. Şer, bizleri üzen şeyler. Kül diyen yanlış. Allah-u Teala Bakara Suresi 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onların bir kısmı hayırdır. Olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Halbuki onların bir kısmı şerdir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Şöyle demek istiyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman kesin bir olguyla karşılaşacaksınız. Size yüzden olaylar değil, size derecat kaybettiren olaylar şerdir. Sizi sevindiren olaylar değil, size derecat kazandıran olaylar hayırdır. Öyleyse bunun ışığı altında bakalım. Birinizin bir şeyini bir hırsız çalmış. Hırsız seviniyor çaldığı şeyle. Bir otomobil çalmış mesela. Sevinç içerisinde o otomobille gezeceğini düşünüyor veya satacak arabayı, para kazanacak diye düşünüyor oradan. Sevinçli hırsız. Halbuki hırsızlık yaptı. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işledi. İslam'da olsa elinin kesilmesi lazım. Şer işlemiş adam. Ama seviniyor. Öyleyse olay var ki şerdir, şer olduğu kesindir, derecat kaybettiriyor. Ama hırsız seviniyor, kişi seviniyor. Şimdi çalınan kişi için düşünelim, arabası çalınan kişi için. Ne oldu? Hırsız arabasını çaldı. Hırsız derecat kaybetti. Ama kul hakkı doğdu. Hırsızın kaybettiği bütün derecat hırsızdan alındı. Arabası çalınana verildi. Hırsız kimdir? Zalimdir. Zulmetmiştir. Arabanın sahibine. Arabanın sahibi kimdir? Mazlumdur. Kendisine zulmedilendir. Daima mazlumdan zalime bir akış vardır. Mazlumdan zalime bir akış vardır. Pozitif bir akış. Zalimden mazluma bir akış vardır. Negatif bir akış. Yani mazlumun negatif dereceleri, zalimin negatif dereceleri mazluma gelir, pozitif olur. Ve de o zaman neye sevinmemiz lazım, neye üzülmemiz lazım, bu konuya biraz daha dikkat etmemiz lazım. İşte lazım olanları bir araya getirdiğimiz zaman bundan çıkan sonuç zannettiğimizin değil, Allah'ın yazdığının doğru olması. Bakınız ne diyor Allah Teala? Onlar kitabı bilmezler. Onlar emaniyeye tabi olurlar. Kendi yazdıkları kitaplara tabi olurlar. Onlar zanlarıyla hareket edenlerdir. Öyleyse Allah'ın hakikatleri var. O hakikatlerin yanında insanların da zannı var. Hep bize bir şey söyledikleri zaman yeni duyduğumuz bir şey hayırdır inşallah deriz. Aklımızda bir şey söyleyecektir hayırdır inşallah deriz. Ama hayrı nasıl değerlendiririz? Bizi mutlu edecek olan şeyler. Hep insanlar evlenirler ve de hayır mıdır, şer midir diye bir kafa var. Kafalarında hep sual var. İşte hayırlıysa olsun. Hayırlıysa olsun sözünün arkasında yatan Allah'ın hakikatini biliyor musunuz? Hayrın oluşması sizin üzülmenize bağlıdır. Ne zaman başka birisi sizi zulmederse o sizin için bir hayırdır. Ne zaman başka birisi size bir kötülük ederse o sizin için bir hayırdır. Derecat kazanırsınız. Ne zaman siz başkasına bir iyilikte bulunursanız o sizin için bir hayırdır. Öyleyse görüyorsunuz ki hep sizin fedakarlıklarınızla alakalı konular sizin için hayırdır. Öyleyse işte kızımız evlendi falancayla, acaba bir hayır mıdır, bir şer midir? Anlamı ne? Yani benim kızım nefsinin istikametinde mutlu olsun, ben ona hayır telakki ederim. Eğer eşi ona zulmediyorsa bundan daha büyük şer olamaz. O anne baba için. Ama aslında zulme uğrayan kişi zulme uğradığı için hayır kazanmaktadır. Öyleyse hayrı ve şerri onun ait olduğu istikamette yerlerine oturttuğunuz zaman hayır ve şer hakkında ne kadar zanla hareket ettiniz, sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi İbrahim Hakkı Hazretlerine denelim. Ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Ne yaptı? Hırsız bir şeyinizi çaldı. Üzüldünüz, bu bir şerdir dediniz. Ama aslında ondan derecat kazandınız. Öyleyse sizin şer zannettiğiniz şeyi, olayı, ki olay aynı olaydır, olay değişmiyor. Sadece görüş değişik. Allah Teala hayra çevirmiş oluyor. Şerri hayra çevirmiş oluyor. Zannetme ki gayreyler diyor. Ne kadar üzülürseniz üzünün, arkasında hayır yatar. Sonra görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Bu ne demek? Başka bir insan sizden sadece iki tür davranışta bulunabilir. Eğer bir olay başka birisi tarafından gerçekleştirilmişse ve size bir tesir icra etmişse bunun adına Kur'an-ı Kerim kader diyor. Eğer bir olayı siz vücuda getirmişseniz bunun adına da kaza diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi başka birisi bir olay vücuda getiriyor, size tesir ediyor. İki sonuç var. Size bir zarar verebilir, birinci alternatif. Size bir fayda sağlar, fayda verebilir olay, ikinci alternatif. Zarar verdiği takdirde üzülürsünüz. olayı şer olarak değerlendirirsiniz. Oysa ki zarar verdiği zaman o sadece sizin için bir hayırdır. Öyleyse önemli olan şu yaşadığınız dünya hayatındaki sonuçlar mı? Yoksa sonsuz hayatınız için gerekli olan sonuçlar mı? Buna siz karar vereceksiniz. Bu dünya hayatı mı değerli? 100 sene yaşayın, isterseniz 200 sene yaşayın. Yoksa 200 trilyon sene, belki de ondan çok daha uzun, sonsuza kadar yaşayacağınız cennet hayatı mı değerli? Unutmayın. Sizi cennete götürecek olan şey kazandığınız derecelerdir. Cehenneme götürecek olan şey kaybettiğiniz derecelerdir. Öyleyse burada hayrı ve şerri yerliğine oturalım. Güzelliği ve çirkinliği burada yerliğine oturalım. Eğer güzellik ve çirkinlik dediğinden müesseseler şu dünyaya göre tayin edecekse, o sizin nefsinizin ölçüsü. Cennete göre tayin edecekse, o sizin ruhunuzun ölçüsü. Ruhunuz yalnız güzellikleri temsil eden müessesedir. Nefsiniz yalnız çirkinlikleri temsil eden müessesedir. Birisi Allah'a dönüktür, birisi şeytana dönüktür. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne bakalım. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İşte burada iki tane bakış karşılaşıyor ve çapraşık bir hal alıyor. Birinci bakış, ben diyor güzelliği bu dünya için isterim. Bana göre güzellik bu dünyada istediğim gibi yaşamaktır. Yaşadı, nefsinin istikametinde Allah'ın yetekette her şeyi yaptı. Güzel bir şey yaptığını zannediyor. Halbuki her şeyle, yaptığı her davranışla değer kaybetti kişi. Güzellik telakkisi kaybettiği değerlerle değerlendirdiğiniz zaman bir çirkinliğe dönüşüyor. Şer olaylar işlemiş oluyor kişi. O zaman Allah-u Teala'nın güzelliğine dikkatle bakın. Eğer siz hayır işliyorsanız, derecat kazanıcı davranışlarda bulunuyorsanız, işte o hayırdır, o güzelliktir. Eğer derecat kaybeden sonuçlara ulaşıyorsunuz, işte o şerdir, o güzelliği çirkin hale getirmektir. Öyleyse ayrı ayrı açılardan meseleye baktığımız zaman farklı sonuçlarla karşılaşıyoruz. Olay aynı olay. Hırsızın arabayı çalması şerdir. Ona sevinç verse de. Arabasının çalınması kişinin hayırdır. Ona üzüntü verse de. Arabası çalınan kişinin arabasının çalışması bir güzelliktir. Ona üzülse de. Arabayı çalan adamın araba çalması bir çirkinliktir. Ona sevinç verse de. Öyleyse güzelliği ve çirkinliği Allah'a göre değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ya da şöyle söyleyelim. Hangi olayı şeytanın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir çirkinliktir. Hangi olayı Allah'ın istikametinde gerçekleştirmişseniz bu bir güzelliktir. Öyleyse Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne dikkat edin. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Allah güzel eyler. Eğer bir olay Allah'ın istediği istikametteyse Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Şeytanın istediği istikametteyse şeytanın yardımıyla gerçekleşir. Öyleyse Allah neylerse güzel eyler deyince dört dörtlük olarak her şeyi yerliğine oturtmuş oluyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ve asırlardan beri bu söylediğim dört mısra Allah'ın bütün evliyası tarafından söylenmektedir. Hak şerleri hayr eyler, zannetmek ilk hayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne yapmış Merkez Efendi? Efendim demiş, ben demiş her tarafı dolaştım. Size ulaştırabileceğim hiçbir şeye rastlayamadım. Her şey merkezinde demiş. Çünkü Allah-u Teala'nın hesapların anında ödendiğini göstermiş. Hırsız hırsızlığı yaptığı anda o kadar derecatı kaybediyor. Hırsızlığı yaptığı anda o derecat öbür tarafa veriliyor. Sıfıra sıfır, önde var sıfır. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Hırsız hırsızlığı yaptığı anda Diğeri hırsızlık, 1000 derecelik bir hırsızlık. 1000 derece kaybediyor. Arabayı çaldı ama 1000 dereceyi kaybetti. Pozitifle, ona göre pozitifle negatif birbirine getirdi, sıfır. Şimdi geriye dönüyoruz. Arabası çalan adam, arabayı çaldırdı. Ölçülerine göre 1000 derecelik kaybı var. 1000 derece kazandı. Kayıpla kazanç birbirine eşit oldu. Gene sıfır. İki tarafta sıfır. Bu sıfırı negatife döndürmek elinde mi kişinin? Evet. Hırsızı yakalayıp da kısa tatbik ederse tekrar eski haline dönecek. Kazandığını tekrar kişi kaybedecek. Öyleyse pozitiflerle negatifler arasındaki dengeyi, dünya malının dünya malıyla değerlendirilmesinde, kazancın da kazanılan derecatın kaybedilen derecatla değerlendirilmesinde bir defa daha gözden geçireceksiniz. Bir adamın arabası çalındı, araba gitti. Araba hırsızda. Hırsızdan araba geri alınıp adama verildiği zaman ne olur? Sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Hırsızdan onun parası alınıp arabanın sahibine verildiği zaman, diyeti alınıp arabanın sahibine verildiği zaman sıfır sıfır, elde var sıfır olur. Ama bu Allah'ın koyduğu dengenin sıfırlanması anlamına gelmiyor. Çünkü arabası çalındığı anda adamın hırsızın arabayı çalmasıyla beraber hırsızdan arabanın değerine eşit bir derecat alınır ve arabanın sahibine iade edilir. Bu fizik bir malla kazanılan derecenin sıfırlanmasıdır. Eğer arabayı bulurlarsa, adam geriye alırsa, o zaman kazandığı derecatın tekrar iadesi söz konusu olacaktır. Öyleyse yeni bir sıfıra sıfır olayıyla karşı karşıyasınız. Ama bu seferki sadece dereceler arasında, kazanılan ve kaybedilen derecat arasında. İşte Allah-u Teala kazandığınız bir dereceyi tekrar kaybetmemeniz için Allah'ın evliyasına bir şart koşmuş. Kısas sizin için hayırlı değildir diyor. Ne demek istiyorum? Eğer size birisi bir tokat attığı zaman onun kaybettiği derecat 100 derecat ise siz o 100 derecatı kazanırsınız. Tokatı yemişsinizdir ama karşında 100 derecat kazanmışsınızdır. Şimdi ne oldu? Tokatı atan 100 derecat kaybetti. Onun defterine negatif yazıldı. Şerhanesine yazıldı. Ama sizin defterinizin pozitif tarafına yazıldı. Hayırhanesine yazıldı. Ne oldu? Tokatı yiyen taraf 100 derecelik bir kazancın sahibi. Sonra eğer mahkemeye müracaat ettiyse kişi, kadı efendi de kısas hükmettiyse, bu kişi karşı tarafın suratına tokatı yiyen bir tokat attığı zaman kazandığı 100 derece tekrar sahibine iade edilecektir. Yani kazandığı 100 dereceyi kaybedecektir. Sıfırlık, sıfır sonucuna ulaşmak, eşitlik temin edilecektir. Ama ondan evvelki noktada derece açısından tokatı yiyen kişi kazançlıdır. İşte Allah-u Teala'nın evliyasına Allah-u Teala'nın emri affedin hükmüdür. Nefsine hakim olamayan kişi, Allah'ın evliyası olamamış olan kişi, yolda da olsa nefsinde hala afetler vardır. Tokatı yediği zaman mutlaka tokat atmak ister. Allah-u Teala buna müsaade eder. Kısas hükmünün gereği olarak. Ama kişi kazandığı 100 derecatı tekrar iade eder ve sıfıra ulaşır. Ama eğer kişi evliya mertebesine ulaşmışsa onun görevi affetmektir. Kazanır ve kazandığını mağdur eder. Ya daimi zikre ulaşmış olan bir kişi söz konusuysa, onlar kötülüğe mukabele edenlerdir. Nasıl? İyilikle mukabele edenlerdir. İşte burada kazanç iki katına çıkar. Niçin? Kişi başka birisine bir tokat yedi, 100 derecat kazandı. Onu kısasla geriye alsaydı, o da ona bir tokat atsaydı 100 derece kaybedecekti. Öyle yapmıyor. Ona bir iyilikte bulunuyor. Kendisine kötülük eden kişiye bir iyilikte bulunuyor. O iyiliğin de 100 derece atettiğini düşünelim. Ne oldu? 200 derece kazancı var. üç ayrı kişi, üç ayrı davranış biçimi. Dikkat edin, Allah'ın indinde kıymetli olan sizin bu dünyada mal kazanmanız değildir, derecat kazanmanızdır. O kazandığınız derecelerle Allah'ın indinde kıymetli olursunuz. Ne oldu? Başkasının kadrini ulamış olan kişi, bu kadir sebebiyle, kendisine yapılan zulüm sebebiyle derecat kazandı. Onu affetti, kazandığı derecatı kaybetmemiş oldu. Ona bir iyilik yaptı, bir defa daha aynı dereceyi kazandı. Eğer iyiliğin derecesi de ona eşitse, daha fazlaysa daha fazlasını da kazandı. Öyleyse Allah'ın muradı nedir? Allah'ın muradı sizin şu dünyadaki 100 senelik hayatınızda biraz üzülmemeniz değildir. Azıcık üzülmenizde fayda görür. Allah'ın güzelliklerini öğrenebilirsiniz diye. Ama kazancınızın hep sizi kurtaracak olan manevi değerlerdeki artış olması Allah'ın temel hedefidir. Öyleyse insanların felsefeleriyle Allah'ın Kur'an'daki öğretileri hiçbir devrede birbirine eşit olmamıştır. İnsanlar hep şu çok güvendikleri akıllarıyla hareket ederler. Öyle kardeşlerimiz var ki babaları onların tasavvufa girmeleri sebebiyle çok üzüntü duymuştur. Başkalarının oğullarına bak diyor mesela bir tanesi. Vurduğunu koparıyor çocuk diyor. Tuttuğunu koparıyor diyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki o paraların bir kısmının haram olduğunu kabul ediyor musunuz? Evet diyor, bir kısmı haram biliyorum ama diyor kazanıyor. Şimdi orada durun bakalım. Eğer bir insan kazanıyorsa, bu kazandığının bir kısmı haramsa orada durun. Onun o kişiye hiçbir ayrı olmaz. Sadece kaybettirir. İşte nefsinizde hırsla direnen bir mevsize var ki o hırs sizi helal veya haram kazancın daha üst noktasına götürmek için mütemadiyen didikler. Götürmek istediği hedef daha çok kazanmanızdır. Ama haram, ama helal. İşte burada çok dikkat etmeniz lazım. Haram ve helal mefhumlarına çok dikkat etmeniz lazım. Yalnız helalden hareket etmek mecburiyetindesiniz. Şimdi ona diyoruz ki, bak senin oğlun falanca okuldan mezun. Ama şu anda onun bulduğu iş, üniversiteden mezun olanların çok daha fazla para kazandığı bir iş. Öyleyse o insanların kazançlarıyla onun kazancına dikkatle bak. Sen onun babasının aynı mesleği icra ediyorsunuz. Onun kadar para kazanabiliyor musun? Hayır diyor babası, kazanamıyorum. E o zaman şikayetin ne? Ne kalıyor geriye? Eğer Allah'ın yoluna girmekten şikayet ettiği oğlu aynı meslekte olan babasından daha fazla para kazanıyorsa, daha o yaşta ve babası onun başkaları gibi vur adamın ensesine av ağzındaki lokmayı tarzında bir insan değilse, babasından üzüntü duyuyorsa, sadece babasının yanlış bir düşüncenin, zanna dayalı bir düşüncenin eseri olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Öyleyse bütün güzellikler sizler için. Mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'ın yolunda sizin zanlarınızın ulaştığı noktaları yaşamak değildir. Allah'ın sizi yönelttiği hedeflere ulaşmanızdır. Bu hedefler zanlarla belirlenemez ve ayarlanamaz. O hedefler Allah'ın gösterdiği hedeflerdir. Anlayamazsınız başlangıçta ne olduğunu. Ama bu yolun içinde yaşadıkça mutluluğu tanımlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizin içinde mutluluk vardır. Öyleyse hepinizin Allah'ın sizi ulaştırmak istediği cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaşmanızı dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat.
1: Elhamdülillah, Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var, bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selamu Aleyhi ve Sellem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır işleyen bir insan hüviyetine girecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak, ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlangıçta afetlerden öldüğü cihetle hep şerre dönük taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi olunuz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalara rağmen faziletler, faziller oluyor ki fazla kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasletler ruhun özelliği yalnız hayrı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hüviyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için sadece hasletlerden oluştuğu için bütün hasletler hayrı talep ediyorsa nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sisteme sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği, nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefsi hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü nefsimiz de, ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine işte Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır, nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır, ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merci olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedefleri öğrenmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırma. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temyiz eder. Temyiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Yani haksızın haklıyla ayrılması, hakkın alışması için ortaya çıkan bir davranış biçimi. Ortaya çıkan bir mahkeme ve onun sonucu. Bu mahkemenin de her zaman doğruyu söylediğini iddia etmek gerçekten çok güç, özellikle bizim ülkemiz için. Ama bu konu temyiz mahkemesinin konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren, faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi, bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Sahneler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. işte

düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki, olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah-u Teala. Ve yine Allah-u Teala buyuruyor, olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindirme olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye, malı çalan, malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer alacağını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Öyleyse ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derecat malı çalan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah-u Seriyyül Hisab. Kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararlığına ölecek olan bir davranış biçiminde bulunursa bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. Zulmün derecesi ne kadarsa derhal zalimden alınır. Zalimin negatif hanesine geçer. Yani işlediği şerlerin kesimine, sol tarafına yazılır. Ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Öyleyse Merkez Efendi'yi hatırlayın. Sümbül Efendi'nin sonradan davranı olacak olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki, bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, kapalı çarşıyı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani mürşidinin davranı olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, evladım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş. O da haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katilin meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda fiilin karşılığı derece.

0: Ne kadar zulüm görmüşse kişi aynı miktarda da derece kazanıyor, dengeleniyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah Teala neden Allah'a seyrediyor, hesaplıyor, Allah'ın hesabı çabuk görücüdür, hemen görücüdür diyor. İşte bu sebepten dolayı. Bir başka sebep de kıyamet günü oluşan bir olay. Allah Teala buyuruyor ki bu arada bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğinde ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere. Eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmimiz sadece 2.4 saat sürer. 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katilin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar, düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizi zannedersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onunla derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onunla derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklığına, münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. Mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, Allah-u Teala buyurur ki Habibim, sana tabi olmak, bize tabi olmak demektir. Habibim, sana teslim olmak, bize teslim olmak demektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler, Allah adına teslim alanlardır. Allah-u Teala bu Allah adına teslim alma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. Bunu hangi ölçüde yaptıkları da onların resullerinin imtihanıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtuluş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbirine eşit olmayan insanlar. Düşüncelerinde hep hakikatler var, davranışlarında hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevredildiği şeyler, namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor, görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var şekil itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey aynı şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklinde eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hak kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün müşrikler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Ama hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı bir derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. O da evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yer verin diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın vasfı derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirinden ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat edilen sistemle, söylenen arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şöyle istediniz, şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular, yalan söylediniz. Olayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günahı işlediğiniz zaman derece kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derecat kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan yönetmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sorduklarınız zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derecat kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi evleti istikamet çabasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayetinde diyor ki kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil. Tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız diyor. Allah Teala diyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. İnsanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikamette çekiştirirler. Eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derecat kazandırdığı için doğru, derecat kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derecat kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derecat kaybettiren olaylar. Dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri. Onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O niyet edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hükmün sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize ulaşıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı selama çeviririz. Şimdi insanlar var hep Allah-u Teala'ya yarattı beni falanca günahını affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki dua gafiller. Sadece o günahınızı değil bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez. Hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz. Onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece benden aylar boyunca istediğiniz o Ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet dediğiniz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevabe çevireceğim. Ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki, Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, onlar sana gelsin verdi. Ve senin önünde diz çöküp, tövbe edip, öperek Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış? Allah-u Teala sahabenin talebi üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevirmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar. Ama dikkat edin, sevap annesi de sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor bir. Bir defa da affedilip sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır. Sevap haliniz bütün günahlarınızla da ayrılmak üzere bütün işlediğiniz sevapların totalı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirine haberdar değil. Etraflarında kim var? Müftüler. Etraflarında kim var? Falan diyorlar. Onlar ne söylerlerse diyorlar bu doğrudur. Allah Teala diyor ki alallahi kastüs sebini, sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah Teala böyle söylüyor. Alallahi kastüs sebili, sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah Teala? Vestainu bis sabr ve salatu innehu lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sevgililere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerimede açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl olarak inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah-u Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış, diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz, ikincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa, benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem, ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor, bir müşriye tabi olmuş, olmazsınız diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah-u Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Mesele de kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen akılda duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor? Uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah-u Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğine bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi, mürşidinizi isteyin emrine boyun eğecek kişi hacet namazını kılacak, bu abdesti alacak, mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve o mürşide ulaşacak. Allah-u Teala onu kime ulaştıracaksa o mürşide. İşte Allah-u Teala'nın indinde doğru düşünme alışkanlığının başlayabilmesi ancak bu dizayna bağlı. Eğer bir hak mürşide tabi olduysanız sözlerimiz geçirdi. Yoksa zaten kalbinizde küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere ne söylemişse onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azra Aleyhisselam gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak oradan ruhun senden ayrılır. Azra Aleyhisselam da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Tamam. Yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da eğer salt bu istikametik yeminleri sayarsanız tam 9 defa üzerinize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakadar ben 2 tane daha emri yerine getiririz bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa Ama üç yıldızınızı da Ebru'dan iki ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insanın doğru düşünme alışkanlığının, onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz. Çünkü dalalet eder. Bir, çünkü küfürdedir. İki, o mürşidine ulaşmamıştır. Zamanımızın cemadanları mürşide ulaşmanın bir zorunluluk olmadığını iddia ediyorlar. Allah Teala da üzerimize mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunca din adamının bunca seneler üniversitelerde okuyarak edindikleri bu din ilmi onları kurtarabilir mi? İşte korkunç gerçek burada. Kurtaramaz. Çünkü onlar mürşitlerine ulaşmayı istemiyorlar. Allah-u Teala'nın üzerlerine farz kıldığı hususu gerçekleştiremiyorlar ve gerçekleştiremedikleri için mürşitlerine ulaşmadıkları sebeple 10 ayet-i kerime gelince dalaletler, 7 grup ayet-i kerime gelince de gidecekleri yer cehennem. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşsalar ne yazar? Ulaşmasalar ne yazar? Kendilerini kurtarmaları hiçbir zaman mümkün değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı bir takım şartlara sahip olmanızla gerçekleşen bir meseledir. Mutlaka, mutlaka, mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ve bu ulaşmayı palavradan yaparsanız eğer, o zaman münafıklardan hiçbir farkınız kalmaz. Ne yapmış münafıklar? Onlar da gitmişler. Mahkumlar sahabe ne yapıyor? Gidiyorlar, el öpüyorlar. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulü atıyorlar. Tamam. Tövbe ediyorlar. Tamam. Onlar da gitmişler. Aynını yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Önünde diz çöküp tövbe etmişler. Arkadan da demişler ki la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Ve hepsinde gideceği yer cehennem. Hem diyorsun ki onlar da sahabenin yaptığını yapmışlar. Hem de diyorsun gidecekleri yer cehennem. Sahabenin gideceği yer cennet. Onların gideceği yer cehennem. Neden? İşte onlar o hakikati bilmiyorlardı. Tabi olmak gereğini onlar bir defa Allah'a inanmıyorlardı. Onlar İslam'a inanmıyorlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nebisi ve Resulü olduğuna inanmıyorlardı. Ve niçin öyleyse yapmak mecburiyetinde kaldılar bunu? İslam beldesinde barınanlar cizye hakkı bir vergi vermekle mükelleftiler. Evvela bütün münafıklar bu vergiden kaçmak için İslam görünmek mecburiyetindeydiler. Mümin görünmek mecburiyetindeydiler. İkincisi onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekte tabi olan bütün sahabeye kötü davrandılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmını işkence ettiler ve onların arasına girdikleri zaman hala aynı standartlarda olurlarsa İslam'ın da kendilerine aynı şekilde davranacağını düşünüyorlardı. Onlar da kendilerine zarar verecek olarak düşünüyorlardı. Bu iki sebepten dolayı sahabe gibi görünmek mecburiyetindeydiler ve görünüşte tövbe ettikleri halde, el öptükleri halde aslında ne tövbe ettiler ne de el öptüler. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, kiramen katibin melekleri sizin sadece davranışlarınızı hayat filmine almazlar diyor. Onlar düşüncelerinizi de alırlar diyor. Ve sahabenin tabi olursa düşünce tarzı Allah'a ulaşmak tarzıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, münafıkların düşünme tarzı aldatmak. Onlar bizi İslam sansınlar, ona tabi olduğumuz insansızlar, onu Resul olarak kabul ettiğimiz insansızlar, ama hiçbirisi olmasın, biz sadece öyle görünelim. Görünmeyi başardılar. Ya sonra sahabeye baktılar, kendilerine baktılar. Dediler ki biz de mümin olduk. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani öldüğünüz zaman madem ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kullandığınız zaman herkes miydi? O zaman İslam aletlerinde defnedeceksiniz. Tamam. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Allah imanı kalbinizin içine yazmadı. Halbuki onlar da sahabe gibi olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda, yüzükü tövbe ettikleri anda, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri anda, onların başlarının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın diyor gelecekti. Aynı anda Sünnetullah her kişinin kalbinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini oradan çekip alacaktı. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ne olacaktı nefsleri? Nefs eskisine başlayacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Kimdir müminler? Ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimdir müminler? Nefsleri nefs eskisine başlamış olanlar. Kimdir müminler? Kalplerinin içine Allah'ın sünnetullahının iman kelimesini yazdığı insanlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar hakkında söylediğine bakın. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi. Onlar da sahabe gibi olsaydı kalplerinin içine iman yazılacaktı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah diyen kişi kim gelip elbirinde diz çökmüşse tövbe etmişse elini öpmüş de bunu söylemişse La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demişse onlar mutlaka cennete girerler diyor. Öyleyse bunu söylemekten söylemeye fark var. Gerçek anlamda Allah'a falan dilemeyen bir kişi zaten mürşidine ulaşmayı da dilemez. Herkes bir mürşide ulaşıyor diye ben de gideyim bir mürşide ulaşayım diyen insan aslında bir boşluktadır. O mürşidine tabi falan olmamıştır. Tabiyetin ne olduğunu bilmemektedir. Niçin tabi olunur? Hedef mürşide ulaşmak değildir. Mürşid vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını temin etmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bütün bu doğru düşünme alışkanlığı konusunda söylediklerimiz bir baza dayalı. Asgari mürşide ulaşmış olmaya dayalı. Mürşidinize ulaşmadınız, doğru düşünme alışkanlığı size hiçbir katkıda bulunamaz. Hiçbir değer kazanamazsınız. Kazanabileceğiniz bütün değerleri elinizin tersiyle, cahiliye sebebiyle itmişsiniz. Bugün bizim bu söylediklerimize birçok insan karşı çıkıyor. Ama doğruyu öğrendikleri zaman susuyorlar. Ve yakın gelecekte göreceksiniz ki herkes o söyledikleri her şeyden vazgeçmek mecburiyetine kalacaklar. Biz onlara ne söylüyorsak onlar da söyleyecekler. Şimdi ne oldu? Uzun uzun faiz konusunu anlattık. Faiz nedir konusunu. Ancak bundan 15 gün evvel Yaşar Nuri Öztürk'le Diyanet İşleri Başkanı bizim söylediğimiz faiz sisteminin Allah'ın söylediği faiz sistemi olduğunu kabul ettiler. Bu konunun başlangıcı, sonun başlangıcı, onların sonlarının başlangıcı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim meali var. Ama o Kur'an-ı Kerim mealini okursanız tam bizim o resimli kitaptaki kişiyi göreceksiniz. Hani Yunus Emre diye bir resimli renkli resimli kitap bastırdık diyorsunuz. İşte tam orada Yaşar Nuri Öztürk'ü tam anlamıyla göreceksiniz. O oradaki kişi. Ama inceleyip de söylediğimizin Kur'an-ı Kerim'e tam uygun olduğunu gördüğü zaman diyor ki tamam, faiz odur. Faiz nedir? Bir, emek karşılığı olmayan açıktan alınan bir para. İki, taraflardan birinin muamelekinde mutlaka azalmaya sebebiyet verecek. Ötekinin muamelekinde mutlaka çoğalmaya sebebiyet verecek. Öyleyse riba denilen müessesinin temelinde bu var. Enflasyon, eğer sizin cebinizdeki paranın, bankaya verdiğiniz paranın bir yıl içinde %80'ini götürmüşse ve siz de oraya yazdıysanız ben Müslümanım, faiz istemiyorum demişsiniz, banka size senenin sonunda ona bir sene verdiğiniz 100 milyon lirayı geri vermişse, geçen sene ödediğiniz 100 milyon lirayla 10 çuval pirinç alıyorsanız, bu sene ona 2 çuval pirinç alabiliyorsanız, 8 çuval pirinç cebinizden banka tarafından alınmış olur. Onun için banka bunu tazmin etmek mecburiyetinde. Dikkat edin ki adalet müessesesi burada tatbikler. Allah Teala niçin misliyle verilir demiyor Kur'an-ı Kerim'de? Taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma diyor. 14 yıl evvel Allah Teala enflasyonu bugün mevcut olacak olan enflasyonu biliyordu. Enflasyon sebebiyle değer kaybetme müessesesi Allah'ın adalet müessesesinin zedelediği gibi hak isminin de zedelenmesine sebebiyet verir. Allah el-haktır. Hakkın sahibidir. Hakkın çiğnenmesine müsaade etmez. Allah el-adildir. Adaletin sahibidir. Adaletin adil olmasını emreder. Öyleyse adalet yok. Eğer ben bankaya demişsem ben faiz istemiyorum, 100 milyonu 100 milyon olarak vermişse bana banka, Türk kanunlarına göre banka görevini yapmıştır. Banka bana olan borcunu ödemiştir. Ama adalet oluşmuş mudur? 10 çuval pirinç alan ben, ertesi sene 2 çuval pirinç alabiliyorum. 8 çuval pirincimi banka götürmüş. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk böyle düşünüyor. Diyanet İşleri Başkanı da böyle düşünüyor. Bu diyorlar, eğer banka size bu aradaki 8 çuvallık farkı veriyor da siz bir sene evvel 10 çuval pirinç alırken bir sene sonra da 10 çuval pirinç alabiliyorsanız adalet o zaman tahakkuk etmiştir. Ne bankaya siz faiz verdiniz ne de bankadan siz faiz aldınız. Öyleyse nasıl burada olay oluşmuşsa, hakikat ortaya çıkmışsa Allah'ın kanunlarına göre ne olmuş? Ne olduğuna dikkatle bakın. Ben bir sene evvel bankaya veriyorum 10 çuval pirinç alacak kadar para. Benim muamelekimden 10 çuval pirinç çıkıyor. Bankaya veriliyor. Banka bir sene sonra bana 2 çuval pirinci geri veriyor. Benim muamelekimden 8 çuval pirinç bankanın kanun yoluyla, hukuk yoluyla cebine girdi. Gene kanun yoluyla, hukuk yoluyla benim cebimden çıktı. Benim muamelekimde azalma var, onun muamelekimde çoğalma var. Eğer Allah Teala bu kanunu koymasaydı Kur'an-ı Kerim'e, banka kendisini adaletin sahibi denecekti. Öbür taraftan %80 enflasyon olduğu bir devrede bankadan %100 faiz alan birisi o %20'nin hesabını hiç hesaba katmayacaktı. Ne oldu? Ben geçen sene bankaya 100 milyon lira verdim. Banka bana bu sene 8 çuval pirinç alırken benim 100 milyon liram, 10 çuval pirinç alırken bu sene bankadan verdiği payıyla 12 çuval pirinç parası verdi. Bankanın muamelekinde azalma oldu, benim filmde çoğalma oldu. O iki çuval pirinç bana helal değildir. Farkı anlatabiliyor muyum? Enflasyonun ötesinde bankanın bana verdiği şey benim için helal olamaz. Emek yok. Faizin temel faktörü. Bir, ikincisi benim muamelekimde çoğalma olamaz. Bana o parayı verecek olanın muamelekinde de olamaz. Benimkinde azalma olamaz, onunkinde de olamaz. Onu olsa hangi tarafın muamelekinde azalma olmuşsa o öbür tarafa faiz vermiştir. Hangi tarafın muamelekinde çoğalma olmuşsa o diğer taraftan faiz almıştır. Bunları yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama sonuç, onlar doğruyu gördüler. Tıpkı 6-7 seneler Bursa Müstesi'yle yaptığımız tartışma gibi ne oldu? Ona dedik ki zikir farzına değildir dedi. O zaman Müzemir Suresinin 8. ayet-i kerimesini söyledik. Ve Nisa Suresinin 103. ayet-i kerimesini söyledik. O zaman farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Öyleyse doğruları bütün dünya öğrenecektir. Başka bir yerden değil. Bizden öğrenecekler. Bunu hiç unutmayın. Gelecek günlerde bütün dünyanın Allah'ın hakikatini öğreneceği bir tek merkez var dünyada. Mihrab'ta. Biz Allah'ın bu görevi görevlendirdiği kişiyi her geçen gün yeni bir doğrunun yanlışların yerini aldığını göreceksiniz. Ve Allah'ın bütün hakikatleri o gün geldiğinde ikinci asrı saadet yaşandığında herkes tarafından öğrenilmiş olacak. Öyleyse Allah'ın doğrularını doğru düşünme alışkanlığının çatısı içerisinde takip ettirebildiğiniz takdirde bir mürşide tabi olmanız kaydıyla geçerlidir doğru düşünme alışkanlığı ve bunu mutlaka iradenizi devreye sokarak yapmak mecburiyetindesiniz. Daimi zikir sahiplerinden farkınız, onlar iradelerini devreye sokmadan her zaman hayır işlerler. Çünkü nefsleri de ruh hümiyetine girmiştir. Hem nefsleri hayır istediği için, hem de ruhları hayır istediği için hep hayır işlerler. Ama sizin nefsiniz şerri işlemek istediği halde siz iradenizle nefsinizin bu talebine mani olabildiğiniz takdirde doğru düşünme alışkanlığını yaşayabilirsiniz. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı sizi münkerden nehyeden, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan men eden ve Allah'ın bütün güzelliklerini işlemeye sevk eden, yani marufa emreden bir özellik taşır. Bunu takip ettirmeniz ise iradenizi mutlaka devreye sokmakla mümkündür. Öyleyse iradenizle, doğru düşüncenizle daimi zikirde olanların yaşadığı hayatı yaşamanız mümkündür. Hangi ölçüde bunu gerçekleştirebilirseniz o kadar mümkündür. Ama temel fayda unutmayacaksınız. Mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'tan sorarak o zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olacaksınız doğrudan doğruya veya Allah'ın size gösterdiği Allah'ın mürşidlerinden birine tabi olacaksınız. Bu işi kendi kendinize yapmaya kalktınız mı? Size ait olmayan bir mürşide ulaşmış ve ona tabi olabilmiş olmanız mümkündür. Neyse size hiçbir şey kazandıramaz. Öyleyse hepinizin doğru düşünme alışkanlığına, bu vesileyle dünya saadetine, bu vesileyle cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Fatiha.
1: El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nestaîn. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın elinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizinle başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı. Davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan, bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için, Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey, etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır. Sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir. Ve bu yanlışa dikkatle bakın. o yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha

muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzele ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, bunun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken, niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim. Beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikate böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır.
yaptı.

yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onun söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiatı hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiatı hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazrül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiatı hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen hatama, ben hem senden hem de Allah Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor. Ve eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur. Ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır.
negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Ya sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Öyleyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişide derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam gidiyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu. Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınızla sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor.
Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada iki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz,
Eğer arkadaşlarının sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa o zaman anlaşmazlığı ulaştırın Irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseyi kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah Teala'nın yedi teslimini yaşamak, sürf ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz. Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar tekrar tekrar tekrar
yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışını. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak öfkeyle, "Sen bana böyle yaptın, sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur" falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. "Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle başka bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim." Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek.
Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız, ondan gidip abd dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsanız, sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi, sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Allah Teala bizi sizlere karşı davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın
sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah-u Teala'nın bunun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır. Dolayısıyla hep Allah'ın doğrularını inikas ettirir, yansıtır. Nasıl bir ayna ışığı yansıtıyorsa, görüntüyü yansıtıyorsa, biz de sadece o kadarız. Sadece bir naçiz yansıtıcı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bilmem ki nasıl anlatacağım size, nasıl anlatabilirim. Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için.
Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye, Allah Teala biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan o zaman, gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirseniz onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah-u Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, yine sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yapılan yayınımızda sevgili mürşidimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Ali Mihir, eski sohbetlerinde yine sizlerle birlikteler, yine sizlere sohbetlerini ulaştırıyorlar. Kendileri şu anda hattımızda sizlerle birlikte. Sevgili efendimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. İzlediğinizden sonsuz ümit ve muhabbet yapıyoruz. Ve bugünkü bu eski sohbetinizde de sizi dinleyenlerimizde baş başa bırakarak dualarınızı bekliyoruz sevgili efendimiz.
3: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlere bir defa daha hitap etmek muhakkak zevklerinden biri. Allah'ın bizlere böyle bir imkanı sağlaması, bizlere karşı olan sevgisinin bir nişanesi olarak düşünüyorum. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bizden ne istiyor acaba? Allah'ın bizden istediği şeye baktığımız zaman her şey yerlerine oturuyor. Allah bizden sadece mutlu olmamızı istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bunun için indirmiş bütün mukaddes kitapları. Ve mutluluğumuz Allah'a teslim olma süreci içinde devamlı artarak gidiyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, yani İslam olmanın ilk safhasında nefsimizin afetlerini %50'den biraz daha fazla yok etmiş oluruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %80'ini aşarız. Nefsimizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman saadetimiz tamamlanır. Mutlak bir saadetin sahibi oluruz. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Mutlu olmak, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini yaşamak, İşte bunun için yaratılmışız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen bu mahluku, mutluluğu hak etmek üzere yaratılmıştır. Onun yapısındaki maya, bu mutlulukların hepsini yaşamayı ona nasip kılabilecek olan bir muhtevadadır. Allah-u Teala tarafından insana verilen bir hediye bu. Mutlu olmanın bütün boyutlarını yaşayabilecek özelliklerle yaratılan insan adı verilen bir mahluk söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizin indinde bir düşünce seli var olmalı. Bir sel gibi düşünceniz sizi, madem ki Allah bizi, hepimizi, bütün insanları mutlu olmak için yarattı ve fıtraten bizi buna ehil kıldı, bu yetkiyi fıtrat olarak bize verdi. Öyleyse Allah'ın verdiği bu imkanı Allah'ın emri gereğince kullanmalıyım. Çünkü Allah Teala emrini vermiş sizin hepinizin Allah'a teslim olmanızı, yani ruhunuzu, yani fizik vücudunuzu, yani nefsinizi Allah'a teslim etmenizi ve yani mutlak saadete ulaşmanızı istiyor. Cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin gene bütününe, yani Zülcenahayn olmanızı istiyor Allah-u Teala. Zülcenahayn olmanızı isteyerek
dünya saadetinin ve cennet saadetinin bütününe sahip olmanızı hedeflemiş durumda. Allah-u Teala tarafından bu kadar sevilen sizler, onun sizlere ihsan edildiği bu saadeti sakın elinizin tersiyle itmeyin. Allah'ın mutluluk işitesini dikkatle izleyin Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Bütün insanları saadete, mutluluğa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna davet eder. Ve bu davetin ötesi Kur'an-ı Kerim garanti verir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse dünya saadetinin de %80'ine sahip olur. Kim nefsini de Allah'a teslim ederse dünya saadeti de bütünüyle onun olur. Öyleyse Allah-u Teala bu garantiyi veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra onu yapıyor, sonra da tarif veriyor. Nasıl hedefinize ulaşacaksınız? Nasıl hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olacaksınız? İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nasılın cevabı Kur'an-ı Kerim'in bir saadet reçetesi olduğunu gösterir. Nasıl doktorun verdiği reçeteyi ilaçları kullanmakta aynen tatbik ederseniz, ilaçlar doğru ilaçlarsa sizi mutlaka iyiliğe götürür. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın indirdiği kitap olarak bizi yaratan Allah'ın, bizi bizim kendimizi tanıdığımızdan sonsuz kat fazla tanıyan Allah'ın, kendi yarattığı mahlukunun ve mutlu olmasını istediği mahlukunun nasıl mutlu olacağına dair verdiği reçeteyi Kur'an-ı Kerim bizlere gösteriyor. Bu reçeteyi hangi boyutta tatbik edebilirsek o boyutta mutlu oluruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyin en güzele dönük olduğu, bu reçeteyi dizayn ettiği bir ortamda yaşamak söz konusu. Öyleyse dikkatle bakın reçeteye sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyor Allah-u Teala? Mutluluğa ulaşmanın yolu, yordamı zikir adlı bir müesseseden geçer diyor. Bu sebeple zikri Allah-u Teala'nın farz kıldığını görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Hem zikir, hem çok zikir, yani günün yarısından daha fazla zikir, hem de daimi zikir. Üçü de farz. Hiç düşündünüz mü neden Allah-u Teala acaba zikri, çok zikri, daimi zikri farz kılmış? Hiç aralık kapı bırakmamış zikirsizler dönük. Eğer Kur'an-ı Kerim hükümlerini tatbik edecekseniz daimi zikre ulaşmak hedefimiz olmalı sevgili izleyenler ve deneyenler. İşte bu daimi zikirdir ki sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılar. Öyleyse hayatınızın en güzel edilmesini, sonsuz bir mutluluğun içinde yaşamayı istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer isterseniz bilin ki bu yol Allah'ın reçetesini tatbik etmekten geçer.
Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim niçin bir saadet davetiyesidir? Allah'ın farzlarını dikkate aldığınız zaman Kur'an-ı Kerim'in neden bir saadet davetiyesi olduğunu göreceksiniz. Allah farz kılmış. Neyi farz kılmış? Allah'a teslim olmanızı. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi ve böylece Allah'a teslim olmanızı Allah Teala farz kılmış. Öyleyse 28 basamaklık böyle bir süreç içerisinde mutluluğunuzun da sıfırdan doruk noktaya çıkması Allah'ın temel hedefidir. Ama neden davetiye? Allah Teala, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslimi farz kıldığına göre bu teslim ruhunuzu kapsadığında cennet saadeti kesinlikle sizin olduğuna göre, dünya saadetinin %80'i fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde ikinci teslimde gerçekleştiğine göre, dünya saadetinin tamamı nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz üçüncü teslimde tamamlandığına göre, hem cennet saadeti hem dünya saadeti Allah'ın size farz kıldığı teslim emrini gerçekleştirmenize bağımlı. Öyleyse Allah farz kıldığına göre Allah'a teslim olmayı, bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde gideceğiniz yer cennetse dünya saadetinde doruğuna varacaksınız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın koyduğu farzlar sizi mutlaka saadete götürdüğüne göre Allah sizi mutluluğa davet ediyor aslında. Farzlarını yerine getirmek suretiyle mutluluğa ulaşmanızı istiyor. Bu kadar basit bir hedefi var Allah-u Teala'nın. İşte bunun için Allah'ı çok sevmelisiniz. Bunun için ona çok hamd etmelisiniz. Çok şükretmelisiniz. Her güzel şey, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için yaratılmış. Sizin mutluluğunuzu sağlamak üzere, oluşturmak üzere. Bütün bu güzellikleri oluşturacak olan mekanizma, böyle bir dizaynı oluşturuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hedefi görebiliyor musunuz? Allah'ın hedefi sizsiniz. Allah'ın hedefi sizin saadete mutlaka ulaşmanız.

kısmetinde cennet saadetini garanti ediyor Allah-u Teala. Fizik vücudunu ve nefsini teslim ettiğinde dünya saadetini de garanti ediyor. Öyleyse her şeyin en güzele ulaşacağı bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın emirlerine riayet ederseniz her şeyin en güzeline ulaştığınızı göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzeli sizi bekliyor. O en güzellere doğru yürüyün. Saadete doğru yolunuzu tayin edin. Yani Allah'a teslime doğru. Yani İslam olmaya doğru. O ki size farz kılınmış. İşte Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 54. ayet kerimesinde buyuruyor. Ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden Allah'a ruhunuzu döndürün ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a teslim olmanız Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor Zümer Suresinin 54. ayet kerimesinde. Bakara Suresinin 208. ayet kerimesinde aynı farzın bir defa daha söylendiğini görüyoruz. Ey amil olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olma muhtevası içine, standartları içine, Allah'a teslim olma konumu içine hepiniz girin diyor Allah-u Teala. Hepiniz Allah'a teslim olun diyor. Nisa 58'de Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder buyuruyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse o emanetleri Allah'a teslim etmekle hepiniz mükellefsiniz. Emanetlerin Allah'a teslim edilmesi. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İçinizi. İkinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üçüncü teslim. Ve teslimler tamamlanacak. İşte bu teslimler tamamlandığı zaman mutluluğunuz da sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için Allah'ın saadetten başka bir hedef tayini söz konusu değil. Yalnız bir tek hedefi var. Sizi mutlu kılmak. Mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi istiyor. Ve son derece kolay bir hedef göstermişsiniz. İnanılmaz derecede kolay bir olgu. Allah'a ulaşmayı dilemek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman her şey olmuş bitmiştir. Allah-u Teala Vel-Asr suresinde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti etmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin mutlaka

Allah'a mutlaka cennet saadetine ulaşacağını garanti etmiş. Aynı zamanda mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti etmiş. Ben ya cüdika Allah'a fe inne ecel Allah'ı cevap diyor. Kim Allah'a ulaşmayı, mülakip olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Allah'ın sizin istediği tek şey mutlu olmanız, o şerefe ermeniz. Allah Teala'nın mutluluk dizaynına ulaşmanız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için geçerli bir olgudan bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ulaşmak ve mutlaka cennet saadetinin sahibi olmak, yola devam etmek, daha çok zikir yapmak ve dünya saadetine de ulaşmak, daima zikre ulaşırım. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey bir hedef tayini. O kadar. Sadece bir dilek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Son derece kolay bir tatbikat. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O kadar. Bırakın geri kalanı Allah yapsın. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Sizin göreviniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hiç kimseyi Allah'a ulaşmayı dilemek noktasına ulaştırmaz. Kişi bunu kendi iradesiyle kararlaştıracaktır. Kararlaştırırsa mutlak kurtuluşa ulaşacaktır. Kararlaştırmazsa o zaman o hedefe ulaşması mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala inanılması güç bir kolaylıkla bütün insanları cennet saadetine ulaştırmayı garanti ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an her şey tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk, cennet saadeti onu dilediğiniz anda sizin olmuştur. İşte Vel Asr suresi Allah Teala buyuruyor. Vel asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Gördünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Amin olanlar kimlerdir? Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen bir inancın sahibi olmuştur bu kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir inancın sahibi olmak. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilediğine göre Allah'a inandığı kesindir. O inandığı ve ulaşılabilir gördüğü
ruhunu mutlaka geri döndürmek mecburiyetinde olduğu Rabbine ruhunu gönderiyor kişi. Ve saadeti yaşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu yaşıyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bir saadet davetiyesi olarak vermiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i gerçekten bir saadet garantisi olarak vermiş. Garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha sonrası da var. Kur'an-ı Kerim bir reçetidir. Mutluluğun şahikasına çıkana kadar ve çıktıktan sonra neler yapmanız gerektiği gene farzlarla gösterilmiş. Allah-u Teala zikri emrediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Reçetenin temelinde zikir adlı bir müessese var. Kainattaki en büyük ibadet. Öyle mi diyor Allah-u Teala? İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ve ekumus salat inne salatu tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku ve anlat, izah et, açıkla ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ve Allah'ı zikretmek bu ibadetlerin en büyüğüdür diyor. Üç tane zikirden bahsediyor bu ayet-i kerim Ankebut 45 sevgili izleyenler ve dinleyiciler. Birincisi Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. İkincisi namaz kılmak bir zikirdir. Üçüncüsü Allah'ı Allah Allah Allah Allah diye zikretmek, o da bir zikirdir. Ve bu üç tane zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada Allah-u Teala her şeyi Kur'an-ı Kerim'e derc etmiş ve hedef gösteriyor bize. Bu en büyük ibadetin, bizi mutluluğa ulaştıracak olan bu temel vasıtanın azı da, çoğu da, tamamı da farz kılınmış. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtira." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön, Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret buyuruluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte insanlardan her kim Allah'ın zikriyle zikrederse, böyle bir zikir asıldır. Ve zikrettiği süreç içerisinde daimi zikre ulaşan bir insanın iç dünyasına sahip olur.
birkaç dakika içerisinde nefsinin kalbi Allah'ın nuruyla tamamen dolar ve bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesir icra etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Nefsinin kalbi tamamen afetleri def ettiği için, Allah'ın nurlarıyla nefsin kalbi tamamen dolduğu için afetlerin hiçbir rolü yoktur. Şeytanın hiçbir hakimiyeti yoktur. Karanlıklar, zulmani kapı zikirle kapandığı için kalbin içine giremez. Giremezse sevgili izleyenler ve dinleyenler, en ufak bir huzursuzluk kaynağını oluşturamaz şeytan sizde zikir yaptığınız sürece. Şeytanın üzerinizde hiçbir hakimiyeti oluşamaz zikir boyunca. Çünkü nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın ise tesir edebileceği sadece afetler olduğuna göre sizin için yapabileceği hiçbir kötülük söz konusu değildir. Hiçbir şey yapamaz size sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım. Şimdi Allah Teala sizden ne istiyor? Cevap kısa ve kesin. Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey bu. Saadetiniz sizin mutluluğunuz. Eğer söz konusu olan sizseniz, Allah Teala sizi kendisine yakın görüyorsa, mutluluğunuzu istiyorsa, o zaman sizin için onun kulları olarak, onun yaratıkları olarak ve zaten istediğiniz şeyde mutluluk olduğu için yapılması lazım gelen şey o hedefe ulaşmak değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Üstelik Allah-u Teala ara sıra zikretmenizi değil sadece çok zikretmenizi de emrediyor. Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Allah'ın adını çok anarak, yani günün yarısından daha fazla Allah'ı anarak zikredin. Yani zikriniz her gün 12 saati aşsın diyor Allah-u Teala. Çok zikre ulaşın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, çok zikre ulaştığınız zaman günün yarısından daha fazlasını zikirle geçireceksiniz demektir. Bu ise bir mutluluk vesilesidir bütün insanlar için. Öyleyse saadete dikkatle bakın. Bu mutluluğunuzun Allah'ın indinde bir hedefe ulaşması söz konusu. Bu mutluluk hedefi cennet saadetidir. Bu mutluluk hedefi dünya saadetidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse cennet saadeti kolayca kazanılan ama kıyametten sonra yaşanılan bir özellik taşır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bu konu için yeterlidir. Ama dünya saadeti dünyada yaşanan ama yavaş yavaş elde edilen bir süreci ifade eder. İşte saatin sinyalleriyle zikre başladınız. Gördünüz ki 52 dakikadan şu anda 20'li rakamlara inebilen kardeşlerimiz var. Öyleyse hedeflerine doğru yürüyorlar. Her ne kadar onlara sorduğum zaman saatiniz sinyal verince kaç dakika zikredebiliyorsunuz diye genel cevaplar genellikle 4-5 dakikayı aşmıyor. Ama öyle de olsa bu dakikalara inen kardeşlerimiz daha aşağı dakikalara indiklerinde o zikir süreleri 4-5 dakika bile olsa
5 dakika zikreden bir insan 5 dakika indiği zaman daimi zikre ulaşmıştır. Öyleyse kanunu unutmayın. Saatiniz sinyali verdiği anda zikretmeye başlayacaksınız hangi şartların içinde olursanız olun. Onun için diyorum kaç dakika zikretmenizin önemi yoktur. Çünkü kaç dakika zikrediyorsanız o dakikaya saatiniz mutlaka inecektir. 52 dakikadan o zikretme süresine her seferinde 15 dakika zikrediyorsanız saatinizin her sinyalinde ama o 52 dakikada bir çalıyor. Siz de 15 dakika zikrediyorsunuz. Ama saat bir gün 15 dakikaya inecektir. O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yeter ki vazgeçmeyin. Saatinizin verdiği her sinyalde mutlaka Allah'ı zikretmekten vazgeçmeyin. Kainatın en büyük zevkleri o zaman sizin olacak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz bir mutluluğun iliklerinizde, kemiklerinizde size tamamen uyum sağladığını, onunla hemhal olduğunuzu, saadetin sahibi olduğunuzu yaşayacaksınız. Ve Allah'ın sizi niçin yarattığını ancak o zaman yaşayınca anlayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemediğini o zaman anlayacaksınız. İşte böyle bir dizayn. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi mutlaka oluşur. Öyleyse reçeteyi tatbik etmek dediğimiz zaman zikrin yarıdan fazla oluşması sizi mutlaka yani günün yarısından fazla oluşması yani her gün 12 saatten daha fazla zikreder hale gelmeniz sizi züğüt sahibi yapar. Bunun manası kısa bir süre sonra mutlaka fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz demektir. Öyleyse kim günün yarısından fazlasını zikirle geçiriyorsa o mutlaka züğüt makamının sahibi olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin kalbinde de nurlar %70'i aşar. Daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına sahip olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üçüncü safhaya ulaştığımız zaman zikirde burası son safhadır. Allah Teala diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cülübihim ayaktayken de otururken de yen üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı devamlı zikredeceğimiz bir müesseseden bahsediyorum. O farzını koymuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Farzını koyduğuna göre hepinizin bu farzına riayet etmeniz onun temel emri. Öyleyse bir muradı olması lazım. Nedir muradı? Sonsuz bir mutluluk. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler cennet saadetine Allah'a ulaşmayı dileyerek varan insan mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cennet saadetine sahip olur. Hem delaletten kurtulduğu için hem mümin olduğu için. Allah'a ulaştığı zaman bir sebepten daha cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği için. Gördüğünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim birinci teslimini gerçekleştirirse dört ayrı sebepten dolayı o kişi mutlaka cennetin sahibidir. Bir, Allah'a ulaşmayı dilediği için cennetin sahibidir. İki, mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulduğu için cennetin sahibidir. Üç, mürşidine ulaştığı zaman küfürden kurtulup mümin olduğu için cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dört, ruhunu Allah'a ulaştırdığı için cennetin sahibidir.
ilk teslimi gerçekleştirmiştir. Ve Allah'ın söylediği gibi kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa onun yeri mutlaka bizim cennetimizdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi dört ayrı sebepten dolayı cennet saadetini elde etmiştir. Öyleyse daha sonrasına gelin beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne görüyoruz? Daha sonra fizik vücudun teslimiyle dünya saadetinin çok büyük bir bölümünün elde edilmesi. Daha sonra daimi zikre ulaşarak sonsuz bir dünya mutluluğu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir açıdan Allah'a bize verdiği nimetlere bakmak mecburiyetindeyiz. Bir insan daimi zikrin sahibi olursa, kalbinin sesiyle zikir yapıyor demektir. Yani kalbinin her çift atışında içindeki sessiz ses kalbinin atışlarına iştirak ediyor. Kalbinin her çift atışında iki heceyle Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin atışlarına paralel olarak otomatik hale getirmiş. Hiç boş yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonsuz bir Allah'ı zikretme temposuyla o kişi Allah'ı zikrederek kainattaki en mutlu insanlardan birisi oluyor. Öyleyse

Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep mutluluk, mutluluk, mutluluk diyoruz. Nedir mutluluk? Mutluluk, üç aleminizde birden yerleşmesi gereken bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde sizden beklenen şey, bu saadetin sahibi olmak, sulh ve sükunun sahibi olmaktır. Öyleyse bu noktaya dikkatle bakıyoruz. Mutluluk. Bir insan neden mutsuzdur iş dünyasında? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsindeki afetler sebebiyle mutsuzdur. Bütün insanların nefslerinde 19 tane afet var. Bu afetler şeytanın tesir sahalarıdır. Şeytanın size kumanda edebilmesi nefsinizdeki afetleri kullanarak tecelli eder. Öyleyse şeytana kullanabilecek alan bırakmadığınız zaman mutsuzluğunuz da sona erecektir. Şimdi bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişi iş dünyasında neden mutsuz? 1. Nefsinin taleplerini yerine getiriyor. Nefsi duruma hakim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu kişi neden böyle bir mutsuzluğun içerisinde? Çünkü nefsi şerri talep ediyor. Ruhu ise hayrı talep ediyor. Her ikisi de yapılarının gereği olarak nefs için başlangıç noktasında, ruh için sonsuz olarak kendi taleplerinin gerçekleşmesini isterler. Ruh için sonsuz olarak ruh değişmez. O ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece hep ahsen olacaktır. Değişmesi hiçbir zaman söz konusudur. Nefs, o değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsiniz değişerek ruhunuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu özelliğe sahip olduğunu düşünün nefsinizin. Yani nefsinizdeki bütün afetlerin bir gün yok olduğunu ve en güzele ulaşmanızı Allah'ın temin ettiğini düşünün. Ne olur sevgili canlar dediğin o zaman? O zaman nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Neden biter? Önce nefsiniz devamlı olarak şerri istiyordu. Ruhunuz da devamlı olarak hayrı istiyordu. Öyleyse birisinin şerri, birisinin hayrı istediği bir ortamda sevgili izleyenler ve dinleyenler, İkisi de kendi istediklerini yaptırmak istediklerine göre kavga kaçınılmazdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada kişi
mutlaka sıkıntı duyacaktır. İşte iç dünyanızdaki nefsiniz ve ruhunuzun arasındaki kavga kaçınılmaz olduğu için, bu kavgayı devamlı yaşayacağınız için sevgili izleyenler ve dinleyenler, huzursuz olacaksınız. Mutsuzluğu yaşayacaksınız. Öyleyse sadece bu mu sebep? Hayır değil. Daha kötüsü de var. Nefsinizin talepleri başlangıçta aklınız tarafından genel anlamda kabul görür. Ve çoğu zaman aklınız nefsinizin taleplerini kabul eder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada, yani aklınızın, nefsinizin taleplerini kabul ettiği noktada hepiniz için bir huzursuzluk olayı söz konusudur. Sıkıntı duyacaksınız. Ne zaman nefsinizin afetleri ağırlık kazanırsa, ruhunuzun hasretlerinin ötesinde aklınız nefsinizin taleplerini yeşilecek yakarsa, günah işlemiş olursunuz. Her günahın arkasından mutlaka Allah-u Teala'nın size huzursuzluk verdiğini yaşarsınız. Arkadan da ruhunuz nefsinize azap eder. Bir defa daha huzursuz olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse iki defa huzursuz olduğunuz bir ortamda yaşıyorsunuz. İşte böyle bir dizaynda sıkıntılarınız sonsuzdur. Hep hayatınız sıkıntıyla geçer. Nefsinizin ve ruhunuzun devamlı kavgası yüzünden huzursuzsunuz. Ayrıca nefsinizin hakimiyeti altında aklınız nefsinizin taleplerine yeşilecek yapıyorsa, hep günahlar içinde yaşıyorsunuz, hep günaha giriyorsunuz ve her işlediğiniz yanlışın, günahın arkasından mutlaka Allah-u Teala'nın size verdiği huzursuzluk, arkadan da ruhunuzun nefsinize verdiği azap, her ikisi de sizi huzursuz ediyor, üzüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu ve daimi zikre ulaştığınız bir noktayı düşünelim. Böyle bir noktada ne olursunuz? Mutlu olursunuz. Huzur içinde bir hayat yaşarsınız. Neden? Çünkü içinizdeki kavga bitmiştir sevgili izleyenler ve dinleyenler. İçinizdeki kavga sona ermiştir. Neden? Çünkü nefsinizdeki bütün afetler daimi zikre tamamlanmıştır, temizlenmiştir. Bütün afetler yok olmuştur. Yerine ruhunuzun hasretlerini temsil eden faziletler gelmiş ve nefsinizin kalbinin içine yerleşmiştir. Yerleşince ne olur? Bütün hasretler nefsinizin kalbinin içine yerleşince, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler için en güzel olay tahakkuk eder. Her an mutluluğu yaşarsınız. Çünkü iç dünyanızda kavga bitmiştir. Kavganın vücuda getirdiği, kaosun vücuda getirdiği sıkıntı, huzursuzluk ortamı yerini tamamen iç dünyanızda sırf ve sükuna terk etmiştir. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizdeki afetler yok olduğu zaman başka niçin mutlu olursunuz? Şunun için mutlu olursunuz. Nefsinizdeki bütün afetler yok olduğu için yerine ruhun hasretleri gelmiş, yerleşmiştir. Yani nefsinizin talepleri de ruhunuzun taleplerine paralel olmuştur. İkisi de yalnız güzellikleri talep edecek, bütün çirkinlikleri reddedecektir. Yani nefsinizde, ruhunuzda Allah-u Teala ne emretmişse onu yapmak istikametli bir talebin sahibi olacaktır.
nefsiniz de ruhunuz da Allah neyi yasak etmişse onu da yapmamak istikametinde bir talebin ve neticede öyle bir davranışın sahibi olacaktır. Öyleyse her seferinde hayır işleyeceksiniz. Her davranışınızın arkasından mutluluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda sevgiyi izleyenler ve dinleyenler. Sonrası mı? Sırası hep sonsuza kadar mutlu olmak. Dünya sayesinde hayatınız boyunca yaşamak. Sonra da mutlaka Allah'ın cennetine gitmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi beraberce dış dünyanıza bakalım. Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç düşündünüz mü? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizi dış dünyanızda mutsuz eden şey dışarıdaki insanlarla olan kavganızdır. Nefsinizde afetler var olduğu için etrafınızdaki insanlara onları kıracak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve tabiatıyla haksız yere bir başkasının kalbini kırdığınız zaman huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah-u Teala size huzursuzluğu hissettirir yaptığınız haksız davranış sebebiyle. Arkadan ruhunuz nefsinizi azap eder, bir defa daha üzülürsünüz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her fatura ödenir. Her yaptığınız hatanın, günahın bedelini bir defa manevi azap olarak mutlaka ruhunuz nefsinize ödetir. Allah da size huzursuzluk verir. İki defa huzursuz olursunuz, sıkıntı duyarsınız. Yetmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başka insanlara yaptığınız o zulüm var ya, o insanlar mutlaka sizden bu zulmün intikamını almak isteyeceklerdir. Ellerine fırsat geçince de bunu mutlaka gerçekleştireceklerdir. İşte ne zaman etrafınızdaki zulüm yapmış olduğunuz insanlardan birisi size bir zulüm yaparsa, yani sizden intikamını alırsa, sizin yaptığınızın karşılığını yapmıştır size, o zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Yine yetmez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ondan intikam almayı diler, şiddetlenirsiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz, yeni bir günah işlediğiniz için bir defa daha mutsuz olursunuz, huzursuz olursunuz. Şimdi o kişinin çok güçlü olduğunu, İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. O zaman intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Kin duyarsınız o kişiye karşı. Ve intikamınızı alamamanın süresi uzadıkça içinizdeki intikam hırsı sizi strese götürür. Şuur altı birikimine götürür. Bu sefer de İntikamınızı alamadığınız için huzursuz olursunuz. Yani nefsinizde afetler size hakim olduğu sürece intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz günahı işlediğiniz için. İntikamınızı alamasanız da gene huzursuzsunuz şuur altı birikimi sebebiyle. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? İnsanoğlu nefsindeki afetler sebebiyle başkalarına zulmettiği sürece hep huzursuz bir insan huzursuzluğu yaşayacak. Peki daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şu olur, daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetler tamamen boşaldığı için, hiç kalmadığı için, bu afetlerin tamamen yok olduğu devrede ruhunuzun bütün talepleriyle nefsinizin bütün talepleri, nefsinizin kalbi sadece hayırla dolduğu için hayra dönüştür. İki talep birbirine eşitlenir. İkisi de sadece hayrı ister.
O zaman hiç kimseye zulmetmeniz mümkün değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zulmedenlerin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamazsınız. Yeter mi? Yetmez. Hiç kimse sizden intikam almayacağı için hep mutluluk içinde yaşarsınız. Hiçbir zaman siz başkalarından intikam almak gereğini duymayacağınız için hep mutluluk içinde yaşarsınız. Ve hiç kimseden intikam almak gibi bir hedefiniz olmadığı için de sizde şuur altı birikimi, stres oluşması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse gördüğünüz gibi eğer daimi zikre ulaşmışsanız, nefsinizin kalbini tasfiye etmişseniz, orada hiç afet kalmamışsa, afetlerin yerini tamamen onun hasretleriyle doldurduysanız, o zaman siz dış aleminizde de sonsuz bir mutluluğun sahibi olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinize gelince baştan neden huzursuzsunuz? Çünkü Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsunuz. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işliyorsunuz. Yani Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yerine getirilmediği, tam aksine yasak ettiği fiillerin işlendiği bir hüviyete giriyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda hepiniz için muhteva onu gösterir. Allah'ın emirleri ve nehileri var. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz sürece bunun huzursuzluğunu yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını yaptığınız sürece gene huzursuzluğunu yaşarsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aklınız nefsinize izin veriyorsa günahları işlemeniz konusunda onun şuurlanması negatif bir biçimde oluşmuşsa, aklınızın şuurlanması o alıştığı standartları nefsinizin taleplerine paralel gördüğü için nefsinizin yanlışları yapmasını müsaade edecektir. Her yanlışın sonunda da mutlaka huzursuzluk yaşayacaksınız. İster emrin yapılmaması istikametinde olsun, ister yasakların işlenmesi istikametinde olsun, her ikisinde de huzursuzluk var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu huzursuzluktan eser kalmayacaktır. Çünkü nefsiniz ruhunuzla aynı paralele girecektir. İkisi de hayrı isteyecektir. Yani Allah neyi emretmişse onu yapmak için büyük bir iştiyak duyacaksınız. Mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz. Allah neyi yasak etmişse onları da asla işlemeyeceksiniz. O konuda hiçbir huzursuzluğu yaşamayacaksınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah'ın bütün güzellikleri görüyorsunuz ki bir insan Allah'a teslim olduğu zaman tamamlanıyor. Öyleyse demek ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirmiş, bir saadet reçetesi olarak indirmiş ve bir saadet garantisi olarak indirmiş. İşte buradan bu hususlara baktığımız zaman neden Allah-u Teala'nın daimi zikri farz kıldığını burada açıkça görebiliyoruz. Çünkü Allah-u Teala hepimizin sonsuz bir dünya saadetine, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de ulaşmanızı istiyor. Her üç alemde sonsuz bir sulh ve sükun hali, mutluluk hali sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu daimi zikrin dışında henüz daimi zikre ulaşamamış olanların da kendilerini başkalarının mutluluğuna adayarak mutlu olması, o da her zaman mümkün olan bir vesiledir. Daimi zikre ulaşamayanların
ulaşmamış noktada bulunanların her zaman mutluluğu yaşayabileceği bir alanda başkalarının hizmetinde, başkalarını mutlu etmek için yaşamaktır. Daimi zikre sahip olanların sahip olduğu bütün sonuçlara bu da sizleri ulaştırır. Başkalarına yardımı düşünmeye başladığınız andan itibaren sevgili izleyenler ve dinleyenler görüyorsunuz ki mutluluk ulaşamayacağınız bir yerde değil, hemen yanı başınızda, yeter ki siz onu isteyin ve onu elde etmek için harekete geçin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler ve dinleyenler.

0: Evet, Allah razı olsun.
1: Dostlarımız, sevgili efendimiz, tüm kardeşlerimiz olarak inşallah ellerinizden hürmet öpüyoruz. Ve inşallah bu akşamki sohbetinizde de zaten tekrar birlikte olmayı ümit ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz ve çok kıymetli ellerinizden hürmetle tekrar öpüyoruz tüm kardeşlerimizin adına teşekkür.
0: Biz de hepinizin gözlerinden öperiz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Tekrar ellerinizden sonsuz hürmet ve muhabbet ediyoruz inşallah sevgili
0: biz
1: efendim.
0: de muhabbetle gözlerinizi öperiz. Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın selamı. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sizler ve biz bir bütünün iki parçasını oluşturuyoruz. Ancak beraber olduğumuz takdirde bir hüküm ifade edebiliriz. Adem Aleyhisselam'dan başlayarak kıyamet gününe kadar hep iki grup insan var olmakta devam edecektir. Öğretenler ve öğrenenler. Unutmayın, öğretenler de bundan evvelki devrede öğrenenlerin arasındaydı. Bütün şu anda dünya üzerinde yaşayan kim varsa öğretim pozisyonunda olan hepsi vaktiyle birer öğrenciydi. Sizler gibi. Biz de öyleydik. Öyleyse ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'den başlayarak son peygambere kadar Allah-u Teala'nın din öğretisi insanlara ulaştı ve Allah-u Teala peygamberlerinden dilediklerine kitaplar verdi. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin çoğuna kitapların verildiğini biliyoruz. Görüyoruz ki kitaplar binlerce seneden beri peygamberlere Allah-u Teala tarafından indirilmektedir. Bunlar şeriat kitaplarıdır. İnsanların nasıl bir davranış biçimde olmaları, Allah'ın yolunda terakki etmek için cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşabilmek için neler yapılması lazım geldiği bu mukaddes kitaplarda bütün boyutlarıyla ifade edilmiş durumda. Ve devrimizde halen eski hüviyetiyle belki değişikliklerden sonra ama kalmakta devam eden Tevrat, Zebur, İncil ve son indirilen Kur'an-ı Kerim. Bunlar mukaddes kitaplar. Allah'ın kitapları, Allah'ın peygamberlerine indirdiği şeriat kitapları. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya indirdiği Tevrat, Hazreti Davud'a indirdiği Zebur sayfalar ve Hazreti İsa'ya indirdiği İncil, Eski Ahit ve Yeni Ahit adıyla bir bütün oluşturuyor. Eski Ahit'te Tevrat ve Zebur yer alıyor. Yeni Ahit'te de İncil. Orada Yeni Ahit diye geçen İncil, 2000 yıl evveline ait olan bir kitaptır. Ne yazık ki bu kitaplarda şeytanın bir kısım tahrifatı yaptığı bir vaka, birçok temel özellikleri İblis bu kitaplardan silmeyi başarmış. Ama başaramadığı bir şey var. Allah'a teslim olmaya müteallik olan hususlar şeytan tarafından yok edilememiş. Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de bunlar hayatiyetlerini koruyorlar. Kur'an-ı Kerim'e gelince o konuda bir şey söylemeye gerek bile yok. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel nasıl indirildiyse aynı hüviyetini hala muhafaza ediyor. Aynı şekilde değişik bir Kur'an-ı Kerim'e rastlamak söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'in metni 1400 yıl evvel nasıl yazılmışsa, hangi surelerden, hangi ayetlerden oluşuyorsa bir tek kelimesi bile değişmeden bugüne kadar ulaşmış. Bu bütün içinde görebildiğimiz en önemli konu, bütün kitapların iskeletini, bütün mukaddes kitapların iskeletini teşkil eden, esasını teşkil eden, onların anayasası olan bir temel Kur'an var. Bir temel kavram, bir temel esas. Buna baktığımız zaman bunun Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün dinlerin esası işte bu Allah'a teslim fonksiyonunu içeriyor, ihtiva ediyor. Kur'an-ı Kerim ıstılahları, bu ıstılahların içinde en önemlisi muhakkak ki teslimdir. Teslim Kur'an-ı Kerim'in başı ve sonudur. Teslim Kur'an-ı Kerim'in bütünüdür. Teslim bütün kitapları içine alan ve hepsinde müşterek olan ana unsurdur, temel unsurdur. İşte olay buysa, Hazreti Musa kendisine Tevrat indirilmişse, Hazreti Musa ve ona bağlı olanların hepsi Allah'a teslim olmuşsa, Hazreti İsa'ya İncil indirilmişse, Hazreti İsa ve bütün ona bağlı olanlar Allah'a teslim olmuşlarsa, Hazreti Davud içinde, Hazreti İbrahim içinde, Hazreti Nuh içinde, Kur'an-ı Kerim'de ne kadar peygamber geçmişse, hepsi içinde aynı şeyler söz konusu. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar Allah'a mutlaka teslim olmuşlar. Ve geliyoruz son peygambere. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o Muhammed, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve o Nebilerin mührüdür. Hatemidir. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam, sona ermek demek. Son olmak demek. Hatem ise mühür demek. Öyleyse aynı kökten gelen iki kelime birbiriyle tamamlanıyor. Mühür, yani bir şeyin sonunu, neticesini ortaya koymak, mühürlemek, bitirmek. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle peygamberlik kapısını, nübüvvet müessesesinin kapısını kapatıyor, mühürlüyor. Artık diyor, bu noktadan itibaren bu dünyaya peygamber göndermeyeceğiz. Peki insanlık kuruldu kurulalı devam etmekte olan öğrenim müessesesi, öğretmek ve öğrenmek müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona mı ermiş? Şimdi düşünelim bakalım. Hazreti Adem'den binlerce yıl sonra, belki yüz binlerce yıl sonra Hazreti Musa geliyor. Arada geçen bütün peygamberlere de Allah'ın kitap verdiğini, kısa veya uzun, ama Kur'an-ı Kerim hepsini kaydediyor. Birçok peygamberin adı geçiyor. Hepsine Allah-u Teala kitap vermiş.

yaşam standartlarını oluşturuyor. Böyle bir dizayn ile insanlar dünya üzerinde yaşıyorlar. Ama öğrenim ve öğretim hiç bitmiyor. Şimdi burada bir hususa, ciddi bir hususa dokunmak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki peygamberler arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan binlerce yıl sonra Hazreti İsa vazifeli kılınıyor. Arada da Hazreti Davut var. Ama Hazreti Musa ile Hazreti Davut'un arasında, Hazreti Davut'la Hazreti İsa'nın arasında büyük zaman farklılıkları var. Bu zaman devirleri içerisinde, fetret devirleri içinde insanlar peygambersiz yaşamak mecburiyetinde. İnsanlar peygambersiz yaşıyor diye ne olur acaba? İnsanlar peygambersiz yaşıyorlar diye öğretim ve öğrenim sona mı erecek? Eğer öğretim olmazsa insanlar Allah'ın kendilerine ne emrettiğini, nasıl yapacaklarını bilmezlerse hepsinin cehenneme gidecekleri kesin olduğuna göre hiç Allah-u Teala böyle bir haksızlığa müsaade eder mi? Peygamberler olmayan devirde de onlara vekiller tayin ediyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın Resulleri ama peygamber olmayan, nebi olmayan Resuller. Allah'ın her kavme gönderdiği, her kavimde mutlaka devamlı olarak bulundurduğu Resuller. Peygamberlerin olmadığı devirde de öğrenim ve öğretim müessesesi, marif müessesesi devam ediyor. Dikkat edin, eskiden Milli Eğitim Bakanlığı'nın adı Maarif Vekilliği'ydi. Bu kelimenin hangi kökten geldiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Urf kökünden geliyor. Maarif kelimesi, irfan kelimesi, arif kelimesi hepsi urf kökünden gelir. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Eskiden öğretimin esası irfan idi. Birçok okulun öğretim hedefinin irfan olduğu onlar hakkında yazılan marşlarda da açık şekilde bellidir. Askeri liseler konusunda söylenmekte olan marşlara baktığımız zaman yandıkça bu irfan ocağında bize nurlar, iman taşıyan kalplerimiz azm ile çarpar diye satırlar hatırlıyorum çocukluğumda. Bursa'daki Kuleli Askeri Lisesi'nde bütün 19 Mayıs'larda Cumhuriyet bayramlarında bu marşları söylerdi. Kuleli Bursa'daki askeri lise mensupları. Bakanlığın adı Maarif Bakanlığı'ydı. Yani irfan öğretmekle görevli bakanlık. Öyleyse şuraya ulaşmak istiyorum. Öğretim ve öğrenim müessesesi insanlık tarihi boyunca aralıksız ve kesiksiz olarak devam etmiştir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir.

0: Şeytan insanların kafasına hangi yanlışı koyarsa koysun, doğru olan bunun mutlak devamıdır. Biliyorsunuz ki Allah'ın 99 esmasından birisi El-Adl'dir. Yani hukuk kavramının ayrıcısı, adaletin sahibi. Yani objektif açıdan Allah'ın yetkisini ifade eden bir isim El-Adl. Ama Allah-u Teala'nın başka bir adı El-Hak. Allah-u Teala bu sefer de sübjektif açıdan devreye giriyor. Kişinin iç dünyası açısından devreye giriyor. Enfisi olarak giriyor. İç dünyaya ait bir değerlendirme yapıyor. Allah-u Teala hakkın sahibidir diyor. Sizlere hak ve vazifelerden bahsederken bir hakkın sahibi olduğunuzu belirtiyoruz. Bu kişisel yetkiniz Allah'ın size verdiği hak müessesesi. O hakkın hepinize dağıtıcısı sizin sübjektif dünyanızda, iç dünyanızda bir medar olan, sizi hedefe götürecek olan, kullanmak yetkisine sahip olduğunuz hakları temsil eden Allah-u Teala'nın El-Hak ismi. Ama bu hakları kullanan insanlar arasında bu sübjektif, bu enfüsi standartları kullananlar arasında yanlış davranışlar söz konusu olduğu zaman taraflardan biri diğerine karşı kendi hakkıyla onun hakkını birbirinden ayırt edecek bir objektif uygulama biçimi tatbik edemezse, taraflardan birisi diğerine karşı haksızlık ederse, o zaman Allah'ın objektif kavramı devreye girer. El-Adl. Adalet, insanların kendi haklarını kullanmaları sırasında başkalarının haklarını halelden etmesi halinde devreye giren hukuk standartlarını ihata eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir ismi hakka, insanların haklarına, onlar cemaat halinde yaşadıkları için bir sınır çiziyor. İnsanlar haklarını kullanırken başkalarının haklarını halaldar etmemek mecburiyetinde. Hepiniz hak sahibisiniz. Nerede biter hakkınız? Başkasına zarar vereceğiniz sudura kadar gelir, orada biter. Buna rağmen bir insan beni alakadar etmez. Ben hakkımı kullanmanın ötesine geçerim, başkasını ızrar ederim. Başkasına onu ızrar ederek zarar veririm. Böyle düşünen insanlar da çıkabilir. O zaman Allah-u Teala bütün mukaddes kitaplarına müeyyide koyuyor. Cezalandırma esaslarını koyuyor. İnsanlar hür iradeleriyle, serbest iradeleriyle kendi sahalarını aşar da başka birinin sahasına girerse, ona bir zarar verirse, o zaman Allah'ın müeyyideleri, suça engel olucu kaideleri devreye giriyor. O insan cezalanıyor. Bir insan hırsızlık etmişse, bunun karşılığında 3 tane şahit onu görmüşse, kişi kefaretini vermiyorsa hırsızlığının, böyle bir standartta Allah-u Teala onun ilinin kesilmesini emrediyor. Bu müeyyidenin ceza müessesesinin devreye girişidir. Öyleyse Osmanlı tarihi boyunca sadece 2 defa veya 3 defa tatbik edilen böyle bir sistemin Allah'ın adaletinin bir bölümü olduğunu düşünün. o el-adl esmasının, el-hak esmasının sahibi olarak bizleri hem içimizden kuşatır hem de hepimizi birden itibaren dışımızdan kuşatır. İnsanların kişisel haklarıyla bu hakların birbirleriyle çarpıştıkları arene olan adalet mefhumu, birisi sübjektif, iç dünyamızla alakalı kişisel, diğeri objektif, dış dünyamızla alakalı bütün insanların arasındaki ilişkileri izah eden bir sistem. Öyleyse Allah Teala'nın el-adl esmasının sahibi olarak insanlığın bazı devrelerinde onlara peygamberler gönderip onlara öğretilerini yapan ama göndermediği devrelerde bu öğretiden onları yoksun bırakan bir Allah olması mümkün mü? Eğer Allah Teala el-hak esmasının sahibi ise o zaman herkesin hakkını yaşadığı devirde mutlaka kullanması lazım. Bunu Allah sağlar. Yetmez. Peygamberlerin olmadığı devirde de insanların birbirleri olan haksız davranışlarında adaletin tesis etmesi lazım. Öyleyse adaletin sahibi olan Allah-u Teala bir bazı devirlerde yaşayan insanlara farklı, bazı devirlerde yaşayan insanlara farksız davranış uygulamaz. Bu Allah'ın kanunlarına aykırıdır. Adalet insanlık tarihi boyunca hep aynı açıdan, aynı özelliklerle, aynı kıstaslarla hareket eder. Ve meseleyi halledecek olan bütün standartlar onun içindedir. Kısaca Allah'ın peygamber göndermediği devirlerde, fetret devirlerinde insanları marifsiz bırakması imkansızdır Kur'an-ı Kerim'in temel esaslarına ve ruhuna göre. Öyleyse insanlar şeytanın kendilerine öğrettiği yanlışlıklarla adım adım hedeflerinden ayrılmışlar. Son peygambere, son indirilen şeriat kitabı olan, kıyamete kadar dünyanın aynı şeriatla idare edilmesi Allah'ın emri olan Kur'an-ı Kerim, indirildiği 1400 seneden beri dünyaya ışık tutmaktadır. Kıyamete kadar da hükümleri muhafaza edilecektir. Çünkü Allah Teala şeytanın o kitapta değişiklik yapmasına kesin şekilde engel olmuş. Diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik, biz diyor. Ve onun koruyucusu da muhafızı da gene biziz diyor Allah Teala. Öyleyse bir olguyla karşı karşıyayız. Allah indirdiği kitabı koruyor. Bu koruduğu dizaynda Allah'ın el-adl ve el-hak esmalarının sahibi olarak hiçbir devirdeki insanları adaletsiz bir tutumla yaşatması mümkün değildir. Bütün insanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, kulvara eşit şartlarla girerler. Nefslerinin kalbinde %100 afet, ruhlarının kalbinde %100 hasret. Kulvara giriş şartı bu eşitlikle başlar. Kötüler ve iyiler, nasıl satrançta siyahlar ve beyazlar aynı miktardaysa, insanların da nefsindeki afetlerle ruhlarındaki hasletler aynı orandadırlar. Satrançta Allah'ın istediği beyazların galibiyetidir. Yani ruhun hasletleri nefsin bütün afetlerini devre dışı bırakıp hepsini saf dışı edip yerine kendi takımını yerleştirecektir. Öyle bir satranç oyunu düşünün ki karşı taraftan bir fil devre dışı bırakıyorsanız siyahlardan, onun yerine beyaz bir fil koyduğunuzu düşünün. Bir kaleyi devreye dışı bırakıyorsanız, siyah bir kaleyi oyun dışına çıkartıyorsanız, onun yerine bir siyah kale yerine bir beyaz kalenin yerleştirdiğini düşünün. Bütün piyonlar, bütün filler, bütün kaleler neticede vezir ve şah da tamamen yok olur. Yerine tamamen beyazlardan oluşan bir yeni dizayn, birincinin beyazların aynı olan yeni bir dizayn gelir. İşte beyazlar ruhun hasletlerini temsil ediyor. Siyahlar da nefsin afetlerini. Görüntüleri aynı ama fonksiyonları birbirine tamamen ters. Ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşırlar. Bu hiç değişmez. Aksi de mümkün değildir. Varit olması da muhaldir. Öyleyse ruhun hasletleri dediğiniz zaman ondan emin olacaksınız ki ruhun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibidirler. Ve Allah'ın emri nefsinizin bütün afetlerini yok etmeniz, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini faziletler adıyla nefsinize monte etmeniz ve nefsinizi ruhunuzun bütün özelliklerine kavuşturmanız. Bu sebeple Allah Teala esfeli sahibine göndereceği, cehennemin en alt katına göndereceği nefsi bir ahseni takvim hüviyetiyle belli bir zaman aralığında ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yarattığını söylüyor. Biliyorsunuz ki nefsin afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister ve şeytanla devamlı işbirliği halindedir. Çünkü şeytan nefsinizin bütün afetlerine tesir etmek yetkisinin sahibidir. Öyleyse bu eşit çaplar altındaki kulvara girişte bir yarış başlayacaktır. Öyle bir yarıştır ki yarışın sonunda bütün siyahlar devre dışı kalacaktır. Yani nefsinizin karanlıklarla temsil edilen afetleri yok olacaklardır. Ruhunuzun hasletleri onların da yerini kaplayacaktır. Başlangıçtaki 19 grup afetten oluşan nefsinize Allah Teala onlar puan verseydi 190 puan karanlıkları temsil edecekti nefsiniz. Ruhunuzsa 190 puan aydınlıkların nurları. Netice mi? Karanlıkların sıfır olması ve beyazların, aydınlıkların, nurların 190'dan 380'e ulaşması. İşte Allah'ın hedefi bu. Ama insanlar böyle bir dizayndan artık haberdar değiller. Allah'ın söyledikleri hafızayı beşer nisyan ile malumdur ifadesinin gereği olarak. Yani insanların hafızası, belleği unutma ile, nisyan ile malumdur, hastadır, sakattır ifadesi bunu ifade ediyor. Unutmak. Allah-u Teala'nın 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim de 14 asırda hafızayı beşer tarafından, insanların hafızaları tarafından unutulmuş. Nisyan hükmünü icra etmiş. Peki ne olur unutulursa? Çok basit. Unutulursa insanlar cehenneme girerler. Fark mı? Fark bilmekle bilmemek arasında bir köprüdür. Eğer bilmiyorsanız kaybedersiniz. Ve bilmemeniz mazeret teşkil etmez. İnsanların çoğu sadece bilmedikleri için cehenneme gideceklerdir. Şeytanın hile ve desiselerine aldandıkları için cehenneme gireceklerdir. Ve şu dünyada yaşayan insanların değil, bütün kainatta yaşayan insanların çoğu iblisin kendilerine unutturması sebebiyle cehenneme gideceklerdir. Bu son derece kurnaz mahluk iblis. Bütün kitapların eşdeğer hükümleri olan Allah'a teslim olma müessesesini insanlara unutturmayı başarmış. Tüm peygamberlere aynı esasları indiren, hepsinin o peygamberlerin kendi zamanlarında, zamanı idarelerinde, kendileriyle beraber onlara tabi olanların hepsinin kurtuluşa ulaştığı, o devirdeki kitaplara sahip olan insanlar nasıl bir kurtuluşa ulaşmışlar? Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse son derece açık değil mi? Tevrat'ta, Zebur'da, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanlara Allah'a teslim olmayı emrediyordu. Onlar da gerçekleştirdiler. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki en önemli özelliği değişmemiş olmasındadır. Ve son kitap olması itibariyle de bu değişmemişliği detaylarıyla işlemiştir Kur'an-ı Kerim. Yani Kur'an-ı Kerim sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmiyor. Diyor ki biz Tevrat'ı indirdik diyor Hazreti Musa'ya. O ve ona tabi olanların hepsi de bize bu Tevrat sebebiyle tabi oldular diyor. Allah Teala sahabeden bahsediyor. Sahabe için diyor ki onlar Allah'a, Allah'ın kitaplarının hepsine, Allah'ın peygamberlerinin hepsine inanırlar. Aralarında fark da gözetmezler. Ne kitapların ne de peygamberlerin. Allah da onların arasında fark gözetmez diyor. Öyleyse bu esaslardan hareket ettiğimiz zaman şunu görmez miyiz? Aslında dinlerin müşterek hedefi insanları Allah'a teslime ulaştırmaktır demez miyiz? Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmişse, ona teslim etmişse, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Allah'a teslim olmuşlarsa, Allah Teala Hazreti İsa'ya İncil'i indirmişse, o ve ona teslim olanlar Allah'a teslim olmuşlarsa, Hazreti Davud'a Zebur'a indirmişse, o ve ona teslim olanlar Allah'a teslim olmuşlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmişse, o ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşsa, bütün kitaplar ve bütün peygamberler aynı hedefi doğrulamıyor mu? hangi mantık dizaynında hareket edersek edelim, aynı noktaya ulaşıyoruz. Allah-u Teala bütün peygamberlerine teslimi emretmiş. İşte hamdolsun ki Kur'an-ı Kerim bu büyük hakikati hepimize öğretiyor. Gelecek günlerde asr-ı saadet yaşanacaktır. Bu asr-ı saadeti oluşturan şey bir birlik muhtevası içinde gelişecektir. Ve dikkat edin, bunun temel faktörü, temel müşebbik unsuru, harekete getirici sistemi Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse Allah'a teslim olmanın standartlarına baktığımız zaman bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Allah'a teslim olduğunu gördük. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Kur'an-ı Kerim'in bütün sahabenin gerçekleştirdiği o 5 safhası bütün başka din zannettiğiniz dinlerin hepsinde var. Allah'a ulaşmayı dilemek, inşaat makamına teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, zaten ahsen olan ruhu, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple zaten ahsen olan ruhu Allah'a ulaştırarak teslim etmek. Ahsen olmayan fizik vücudu, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete geçirerek, ahsen kılarak o noktada Allah'a teslim etmiş olmak, fizik vücudun teslimi ahsen olmakla gerçekleşir. Ve sonunda da nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete koyarak Allah'a teslim etmek, işte bu bir bütün oluşturur. 5 safa. Ve bu 5 safa tamamlanmadıkça Allah-u Teala insanları kendisine teslim olmuş saymaz, kabul etmez. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki Hazreti Musa'ya ona tabi olanların Allah'a teslim olması söz konusudur. Hepsi teslim oldular. Eğer Allah-u Teala diyorsa Hazreti İsa ve onun havarileri Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da, beşlerini de, neflerini de teslim ettiler. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve bütün sahabesinin Allah'a ruhlarını, beşlerini ve fizik vücutlarını ve neflerini teslim ederek Allah'a teslimlerini tamamladıklarını söylüyorsa, kim iddia edebilir temelde birçok din olduğunu? Hepsi aynı standartlarda ruhun, fizik bedenin ve nefsin Allah'a teslimiyle noktalanıyor. Ve Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla bunları ele almış, hepimize ispat ediyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı içinde her şeyin en güzelinin var olduğunu görüyoruz. Bu en güzel teslim. Geleceğin teminatı bütün şu anda mevcut dinler zannettiğimiz diğer dinlerin bütün dinlerin içinde belki küçücük grupların Allah'a teslim olmayı yaşadıklarını görüyoruz. İslam dünyasında 14 asırdan beri devam eden bir gelenek bu. İslam'ı yaşamak. Adı tasavvuf. Size tasavvuf nedir diye birisi çıkar da sorarsa ona deyin ki tasavvuf İslam'ı yaşamaktır. O zaman İslam dediğiniz şey nedir? Son derece basit ifade. İslam kelimesi teslim demek. İslam Allah'a teslim olmaktır. Bütün dinler Allah'a teslim olmayı emreder. Öyleyse hepsi teslim dinidir. Hepsindeki müşterek özellik Allah'a ruhun ve için nefsin teslimidir. Böyle bir dizaynda İslam'ın içinde grupların, belki İslam'ın 1 milyar İslam'ın içinde çok küçük bir grup oluşturur bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hiç kesintisiz bir şekilde aynı esasları yaşayan insanların bugün de var olduğunu görmenin mutluluğu, bahtiyarlığı içindeyiz. Biz de onlardan bir grubuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl İslam'ı yaşadılarsa, nasıl Allah'a teslim oldularsa biz de öyle teslim olduk. Ve ondan bu tarafa bütün nesiller tabi olarak bize kadar ulaştılar. Aralıksız, kesintisiz bir tabiiyet müessesesi. Onların bugünkü temsilcileriyiz. İslam'ı yaşayanlarız. Tasavvuf mensuplarıyız. Ve irtica kelimesini reddediyoruz. Biz onların anladığı anlamda bir davranış biçiminin hiçbir zaman sahibi olmadık. Olmamız da mümkün değil. Kalplerimiz insanlara karşı yalnız sevgi doludur. Bütün hayatımızı insanlara yardım için bugüne kadar harcadık, adadık ve bundan sonra da aynı şeyi yapacağız. Öyleyse insanların hakkımızda yanlış şeyler düşünmelerine müsaade etmeyiz. Her zaman gerçekleri söylemekten de hiç kaçmayız. Bugüne kadar hiçbir terörist faaliyette bu vakfın, Mihir Vakfı'nın sahiplerinin ve tasavvufu yaşayan gerçek tasavvuf erbabının bir dahli, bir katkısı hiç olmamıştır. Kıyamete kadar da böyle gidecektir. Öyleyse bu sözlerimi hiç unutmayın. Nasıl biz böyleysek bugün Hristiyanların arasında da bizim hayatımızın bir benzerini yaşayan küçük gruplar var. Ne yapmışlar? Hazreti İsa'ya Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerinin hepsini emretmiş. Ondan bu tarafa kesintisiz olarak bir tabiiyet müessesesiyle bugüne kadar ulaşan insanlar Hristiyanların içinde de yaşıyor. Tanıdıklarımız da var işlerinde. Onlar da bizim gibi davranışların içerisinde. Yetmez. Musevilerin içinde de Hazreti Musa'dan bu tarafa aralıksız olarak, kesintisiz olarak tabi olma müessesesi hiç kesilmeden gelen nesillerin bugünkü temsilcileri onların arasında da tasavvufu yaşıyorlar. Yani Allah'a teslim olmayı. Öyleyse bu çekirdekler gelecekteki birleşmenin, dinlerin birleştirilmesinin tek bir din olmasının, Allah'ın teslim dini olmasının temelindeki çekirdekleri oluşturuyorlar. Öyleyse Allah'a teslim olmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlere kesintisiz olarak, aralıksız olarak Resuller gönderdiğini söylüyor. Dikkat edin, iki özellik. Birinci özellik, bütün kavimlere, dünyada ne kadar millet varsa hepsine. İki, kesintisiz. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bugün, şu yaşamakta olduğumuz, bugün bütün kavimlerde, hangi kavmi aklınıza getiriyorsanız, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Artık dünya üzerinde peygamber yok. Kıyamete kadar olması da hiçbir zaman mümkün değil. Ama bütün kavimlerde şu anda hidayetçiler, Allah'ın hidayetçi Resulleri, veli Resulleri yaşamaktalar. Bütün kavimlerde. Bunlar insanlığın geleceğinin teminatıdır. Ve asr-ı saadet onların merkez teşkil ettiği çekirdeklerle yaşanacaktır. Bütün dünyada. Ve gelecek günlerde bütün dinler bir tek çatının, bir tek bayrağın altında toplanacaktır. Bu bayrak Allah'a teslim olma bayrağıdır. Öyleyse sadece bu dünyada değil, bütün kainatta bu istikamette bir beraberliğe doğru insanlık yürüyor. Allah'ın himayesi, Allah'ın koruması altında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, halkımızda çok yanlış şeyler düşünenlere ihtar ediyoruz. Biz Allah'ın dostuyuz. Bugüne kadar hiç kimseye hiçbir şekilde bir zararımız dokunmadı. Ve insanlığın geleceğinde söz sahibiyiz. Gelecek günlerde Allah-u Teala bunu ortaya koyacak. Allah-u Teala buyuruyor ki Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Hangi kavme Resul gönderirsek, bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Hiçbirisi kabul etmedi diyor. Allah-u Teala biliyorsunuz ki zamanın dışındadır. Kıyamet günü içinde dili geçmiş zaman kullanıyor Allah-u Teala. Kıyamet geldiğinde neler olacağını gelecek zaman ekine değil, geçmiş zaman ekiyle kullanıyor. Ona göre her şey bitmiş, kıyamet çoktan gerçekleşmiş. Allah-u Teala zamanın dışında. Onun için bahsettiği resimler de kıyamete kadar bütün dünyada mevcut olmuş ve olacak resimler. Bütün kavimlerde var. Şu anda hayattalar. Kıyamete kadar da hayatta olacaklar. İşte dinler arası beraberliği oluşturacak olan çekirdekler bunlardır. ve dine karşı olanlar Allah'a karşı bir savaş veriyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, mağlup olmak mecburiyetindeler. Elleri mahkum. İnsanlık tarihinin hangi noktasında Allah'a karşı savaş verilmişse, sonunda mutlaka bu savaşı verenler kaybetmişlerdir. Allah doğru olanı emreder. Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Kuvvetin sahipleri aslında kuvvetin sahibi olduğunu zannedenlerdir. Ömürlerinin Allah'ın elinde olduğunu unutmamaları için Allah-u Teala sık sık onlara ihtarlar gönderir. Kimilerini felç eder, kimilerini bu dünyadan alır. Bu Allah'ın ihtarıdır. Sözlerime dikkat edin. Gelecek günler Allah'ın güzelliklerini insanların yaşayacağı bir ışık demeti şeklinde mutlaka oluşacaktır. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Dalgalanmalar olacaktır. Ama şunu şimdiden bütün gönlümle söylüyorum, bilmiş olasınız ki gelecek insanlığın saadetine açılan bir kapıyı müjdeliyor. Bu kapının arkasında bütün milletlerin, bütün insanların birbirine dost olacağı huzuru, mutluluğu hem dünya saadeti olarak hem cennet saadeti olarak yaşayacağı yeni bir çağın arifesindeyiz. Böyle bir çağ için bütün gücümüzle sadece biz çalışmıyoruz. Hamdolsun ki dünya üzerinde birçok gruplar çalışıyor. Allah'ın hakikatlerini bilmeden insanlara din öğretmeye kalkanlar da bir gayretin içindeler. Takdir ediyoruz. Güzel bir davranış biçimi. Ama iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekiyor insanların bir kısmı. Din adına Allah'ın öğrettiklerinden hiçbir şey bilmeyen, kitaplarda yazılı olanları Kur'an-ı Kerim'de bulunmayan insanların uydurdukları şeyleri din zanneden insanlar İslam'ı kurtarmaya çalışıyorlar. Hangi ilimle? Bu iddialar ne ölçüde geçerli olacak? Önümüzdeki yıllarda bunların hepsini göreceksiniz sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Dünya üzerinde Allah'a teslim olmak şekillenecektir. Bütün dünyadaki inananları bir araya getirecektir. Ve böyle bir dizayn içerisinde yeni bir gün doğacaktır. Mutluluğun başlangıç noktası. Bir asrı saadet yaşanacaktır. O günlerin geleceğinden emin olan kalbi buna bütün boyutlarıyla inanmış insanlar var aramızda. Dünya üzerinde bunlar yaşıyor. Allah'ın geleceği kendilerine bildirdiği insanlar. Başkaları da yaşıyor. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan haberdar olmayan kitaplardan öğrendikleri şeylerin Kur'an-ı Kerim'le bir karşılaştırmasını yapmak gereğini hiçbir zaman düşünmeyen zavallı faydasız ilmin sahipleri. Onlar da bir gayretin içindeler. Ama şunu ümit ediyoruz. Bir gün bu kardeşlerimiz de önümüzdeki 3-4 yılın içinde söylediklerimizi incelemek mecburiyetinde kalacaklardır. Bu bir lütuf değildir. Bir zorunluluktur. Bizimle tartışmaya tenezzül etmez görünen din alimlerimiz aslında söylediklerimizin doğru olduğunun adım adım şuuruna varıyorlar. Aslında tenezzül etmemek kelimesi korkmanın ismi oluyor. Korkuyorlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Söylediklerinin doğru olmadığını, yanlışlarını hepinizin öğrenmesinden çok korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Sizler nasıl hakikatleri öğrendiyseniz, onlar da öğrenmek mecburiyetindeler. Başka bir alternatifleri yok. Böyle olacak. Onların elleri mahkum. Yanlış bilgileri önümüzdeki 3-4 sene içinde milyonları, 60 küsur milyon insanı cehenneme götürmek istikametindeki yanlışları önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Birçoğu büyük bir pişmanlıkla doğruları kabul ettiklerini size söyleyecekler. Bir kısmı ne yazık ki hatalarında ısrar edecekler ama sonunda her şey, bütün hakikatler, bütün dinlerin aynı din olduğu esası, sahabenin yaşadığı Allah'a teslim olma standartları, İslam'ın 5 defası, güneş nasıl apaçık bir şekilde inkar edilemez bir hüviyetteyse, bu esaslar da aynı standartlarda oluşacaktır. Sonuç mu? Birçok badirelerden geçtikten sonra insanoğlunun mutluluğu, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin bu yakın gelecekte bütün insanların öğreneceği, kabul edeceği, sadece bilmemekten kaynaklanan farklı görüşleri yok olacağı önümüzdeki günlerde sonsuz bir mutluluğun bütün dünya insanına açık olarak tebliğ edeceği müjdesini veriyorum. Öyleyse Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat-ı Allah'ın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemine rahmanirrahim. Malikim. sıratel müstakim sıratel ve senel amdûni alel talim amd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Allah Teala hepinizi ama hepinizi sadece bir tek maksatla yaratmıştır. İstediği tek şey var hepinizden, sizin mutlu olmanız. Bütün kullarının mutlaka mutlu olmasını diler Allah Teala. Herkesin mesut olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması ve sonsuza kadar cennette mükafatlanması Allah'ın bütün insanlar için temel hedefidir. Ama insanlar Allah'ın bu temel hedefinin gerçekleşmesi talebine hep şeytanın onlara verdiği yanlış telkinler sebebiyle sırtlarını dönerler. Ve mutlu olmak yerine mutsuz olmak gibi bir sonuçla karşılaşırlar. Mutlu olan insanların arkasında Allah vardır. Mutsuz olanların da şeytan. Öyleyse Allah ne ister? Hepinizin mutluluğunu, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi. Allah bunu ister. Peki şeytan ne ister? Şeytan hepinizden sadece cehenneme gitmenizi ister. Dünyada da mutsuz, huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirmenizi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız sorun kendinize. Ne işim var deyin benim şeytanın yanında. Şeytanın beni mutsuz etmesine neden müsaade ediyorum deyin. Allah Teala size mutlu olmanın bütün formüllerini vermiş. Biz günler boyu, geceler boyu size mutluluktan bahsediyoruz. Allah'ın sizden istediği şey, tek şey mutluluk. Ama mutsuz olanlar, sizlere sesleniyorum. Ama mutsuzsunuz. Arkasında ne var sanıyorsunuz? Arkasında sizden başka hiç kimse yok. Siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk uzanamayacağınız, ulaşamayacağınız bir yerde değil. Hemen yanı başınızda, sizin iradi yapınızla ona ulaşmanızı bekliyor. Kim mutlu olmayı isterse mutlu olur. Nasıl mutlu olur? Allah-u Teala'nın mutluluk reçetesi son derece basit. Evvela çevre ilişkileri açısından mutluluk. Sevgili kardeşlerim, siz bir insansınız. Başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse bu hayatınızı o insanlarla bir dizaynın, bir güzelliğin içine sokabilirsiniz. Allah'ın sizden istediği hedefe, mutluluk hedefine ulaşabilirsiniz. O hedefi dikkatle yerli yerine oturtun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. mutluluk Allah'ın rızasıyla. Hepinizin Allah-u Teala sadece mutlu olmasını ister. Siz bir gayretin içindeyseniz, mutlu olmayı istiyorsanız, mutluluğun kanunlarını biliyorsanız, o zaman mutsuz olmanın için sebep kalmaz. Mutluluğun en üstün faktörü zikirdir. Bütün ibadetlerin üstünde zikirdir. Elbette namaz kılacaksınız. Elbette oruç tutacaksınız. Elbette zekat vereceksiniz. Elbette zikir yapacaksınız. Bütün bunların arasında mutluluğunuzun faktörü, en büyük faktörü zikirdir. Neden? Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi nefsinizin afetleridir. Çünkü mutsuzluğunuzun sebebi şeytanın nefsinizin afetlerine tesir ederek size yanlış şeyler düşündürtmesi ve yanlış tatbikat yaptırmasıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir ortamda iblisin imkanının ne olduğunu gelin beraberce ortaya koyalım. Nedir imkanı? Nefsinizin afetlerine tesir etmeye çalışmak ve yapabilirse sizi kandırmak. Elindeki silah ne? Yalan söylemek, süslü göstermek, kötü göstermek. Yalan söyleyerek Allah'ın güzelliklerini çirkin göstermeye çalışır. Yalan söyleyerek şeytanın kendisinin sizi yönetmek istediği kötülükleri güzel gösterir. Sadece yalan söyler ve kandırmaya çalışır. Ve kıyamet günü Kur'an'daki ifade şöyle, size şöyle söyleyecektir. Allah da size vaatlerde bulundu, ben de. Allah vaadini yerine getirdi, ben yerine getirmedim. Yaptığınız bütün yanlışlıkları siz kendiniz yaptınız. Sizin üzerinizde benim bir nüfuzum, sultanlığım yoktu. Sadece size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Davetime icabet ettiniz. Bana kızmayın, kendi nefsinize kızın diyor İblis. Kıyamet günü bütün insanlara. Öyleyse her şeytanın tuzağına düşüşünüzde arkasından mutlaka o ezikliği, o burukluğu, mutsuzluğu yaşarsınız. Yaşarsınız da vazgeçmezsiniz. Gene şeytan sizi her devrede kandırmayı başaracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden Allah'ın sesi değil de şeytanın sesi? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın sesine açık. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Öyleyse şeytanı hayatınızdan bütünüyle kovmak istiyor musunuz? Size hiçbir sataşmasının kalmadığı bir noktaya, ondan hiç korkunuzun olmadığı bir noktaya ulaşmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikrin sahibi olacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız gün şeytan sizin elinizde bir oyuncaktır. Elbette siz ona hiçbir kötülük yapmazsınız. Ama onun sizi kandırması da artık mümkün olmaz. Hangi daveti yapsa mutlaka yenilecektir. Mutlaka mağlup olan olur. Öyleyse işte meydan sizin. Daimi zikre ulaşın. Şeytanı %100 devre dışı bırakın. Bu süreç içerisinde, ulaşmaya çalıştığınız süreç içerisinde zikriniz arttıkça nefsinizin kalbindeki afetler azalacağı için onun üzerinizdeki nüfuzu azalacak, azalacak, azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman da sıfırlanacaktır. Ondan sonra size ne söylese sizin tarafınız.

zilvani yolda olanların transandantal meditasyonuna, meditasyon yaparak uğraşır dururlar ama şeytanı hiçbir devrede yok edemezler. Her zaman tehlike vardır onlar için. Her zaman şeytan onların beyinlerini çekişlemeye hazırdır. Allah'ın yolundaki hiç kimse de bunu gerçekleştiremez iblis. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi bu handikapı aşmıştır. Arkasından hemen mürşidine tabi olacaktır. Tabi olduğu andan itibaren şeytanın onun üzerinde vücuda getirebileceği büyü, hüddam, buna benzer bütün zilmani ilimler sıfırlanmıştır. Artık o hiçbir kötülük yapamaz. Allah'ın yoluna girip muhafaza altına alınan kişiye ne büyü yapabilir, ne hiddam yapabilir. Ama onu Allah'ın yolundan ayırmak için bütün gücüyle uğraşır. Bilir ki Allah'ın yoluna giren kişi mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın evliyası olacaktır. Nefsinin afetlerini de %50'den daha fazla azaltacaktır. Kendi hakimiyeti böylece %100'den %49'a düşecektir. Yani %50'nin altına. Böyle bir durumda şeytanın en çok uğraşacağı kişi siz olursunuz. Siz Allah'ın yolunda değilken şeytan sizinle hiç uğraşmazdı. Çünkü zaten her şeyi size, sizi kandırarak devamlı yaptırmaktaydı. Velayete kadar, Allah'a ulaşmayı siz diledikten sonra Allah'ın evliyası olana kadar şeytan size hiçbir şey yapamaz. Yani ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanıza engel olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırır. Öyleyse şeytanın tehlikesi, sevgili kardeşlerim, bundan sonra başlar. En çok uğraştığı insanlar hidayete ulaşanlardır. Onları Allah'ın yolundan vazgeçirebilmek için olağanüstü gayretler gösterir. O ana kadar ona bir şey yapamamanın hıncını alacaktır. Gerçekten kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın bu talebi işitmesi, görmesi ve bilmesi aynı anda oluşur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitmiştir, bilmiştir ve görmüştür. Gördüğü, bildiği, işittiği andan itibaren o kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Hiçbir kuvvet o kişinin ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasına mani olamaz. Allah Teala ona bu hayata ulaşacak kadar bir imkan vermişse, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak süreç içinde bir hayatı varsa kişinin, o süreç boyunca kişi Allah'a yaklaşacak, yaklaşacak, yaklaşacak ve sonunda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bunun manası üçüncü kat cennetin sahibidir o kişi. Bunun manası o kişi dünya saadetinin de yarısının sahibidir. Şeytan nefsinin afetlerinin yarısına artık tesir edemez. Nefsin afetlerinin yarısı ruhun hasletlerine paralel bir hüviyete girmiştir. Ne olmuştur? O kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yerini faziletler almıştır. Ruhun %100'ü Allah'ın emirlerine itaat eder, yasaklarını asla işlemezken, buna karşılık nefsin de %100'ü Allah'ın bütün emirlerine isyan edip

yerine getirmez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlerken başlangıçta bir süre sonra nefsin afetlerinin de %50'den fazlası Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiil işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Yani %150 faktör Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor artık. Ne olmuştu? Başlangıçta kişi kulvara, hayat yarışına işi çarpıda çıkmıştı. Yani nefsinin afetleri %100 Allah'ın bütün emirlerine karşı yasakları işler durumda. Ruhun bütün hasletleri de Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle. Devamlı bir kavga var iç dünyanızda. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi ister. Hem emirler cephesinde birbirine zıttırlar, ters düşerler, hem de yasaklar cephesinde. Bu yüzden iç dünyanızda devamlı bitmeyen bir kavga vardır. İçinizdeki iki ses birbiriyle devamlı mücadele halindedir. Sevgili kardeşlerim, birisi nefsinizin sesi, yani aslında şeytanın nefsinizde yankılanan sesidir. Allah neyi emretmişse yapmamanızı ister, yasak ettiği her şeyi işlemenizi ister, yasakları süslü göstererek, emirleri kötü göstererek. Bütün söyledikleri yalandır. Ve siz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar sizi parmağının ucunda oynatır. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan itibaren Allah'ın muhafazası altına girdiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık iblis size yolunuz üzerinde engel teşkil edemez. Gene yalanlar ile sizi kandırmaya çalışacaktır. Gene günahlar işletecektir. Tamam. Ama sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına hiçbir şekilde engel olamaz. Ve 3 ay, bilemediniz 4 ay, haydi haydi 6 ay içerisinde Allah'a doğru yola çıkan herkesin ruhu Allah'a ulaşır. 33 bin zikir bunun işaretidir. Öyleyse binlerce evliyaya sesleniyorum şu anda. Ey benim evliya kardeşlerim, Allah'ın sevgilileri, Allah'ın dostları, Allah'a çok şükredelim, hamd edelim ki Allah bu noktaya sizleri ulaştırdı. Öyleyse yerinizi sadece muhafaza etmeyeceksiniz. Daha ileri hamlelerle oradan aşağıya hiç düşmemeye çalışacaksınız. Ve gayretiniz devam ettiği sürece her geçen gün daha yeniye doğru bir yolculuğunuz olacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şey bir açıdan cennet mutluluğudur, bir açıdan dünya mutluluğudur. Bu cennet mutluluğu dediğiniz şey ise inanılmaz derecede kolay bir çözüme kavuşturulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve onu 3. kat cennetime alırım. Ve onu dünya saadetinin yarısına sahip kılarım. Nefsinin kalbindeki afetleri %50'den daha fazla yok ederim. Ve onu kulluğuma kabul ederim. Benim kulum olur.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bunu garanti ediyor. Siz ruhunu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz Allah'a. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan buraya gelene kadar, yani üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar, teslimimiz de 22. basamakta, 22. basamağa kadar hiçbir kuvvet sizin evliya olmanıza mani olamaz. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini bırakın, Allah gerçekleştirir. Peki gerçekleştirdi, bir güzelliği yaşadınız, Allah'ın evliyası oldunuz. Ondan sonra tehlike vardır. O tehlikede de eğer siz yüzünüzü daha ilerilere dikmişseniz, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmek istiyorsanız, her geçen gün daha çok zikir yapıyorsanız, şeytanın size yapabileceği hiçbir şey yoktur. O artık bundan sonra size hep yenilecektir. Sizin o iradenizle asılmanız işe ve zikri devamlı bir hüviyet içerisinde şeytanı yenecek bir disiplin içinde arttırarak, zikrinizi arttırarak yolunuza devam ediyorsanız, fizik vücudun teslimi de sizindir, nefsin teslimi de sizindir, irşada ulaşmak da sizindir, iradenizi Allah'a teslim etmek de sizindir. Bir yerden sonra Allah'tan büyük kolaylıklar göreceksiniz. Önemli olan dik yokuşu tırmanmaya azmedin ve bütün gücünüzü asılın. Mutlaka başaracaksınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda hepinizi daha büyük başarılar için daimi zikre ulaşmak konusunda büyük gayretlere davet ediyorum. Vazgeçmeyin. Kendinize acımayın. Sizi kendinize acındıran İblis'tir. Ve göreceksiniz ki acımazsanız başaracaksınız. Kardeşlerim, gayretleriniz sizin için geçerlidir. Sizin mutluluğunuz için. Sizin saadete ulaşmanız için. Her şey sizin için. O Allah-u Teala sizi mutlu kılmak için yaratmış. Bu saadete layıksınız, insan olduğunuz için. Ama sizi liyakatinizden ancak şeytan ayırır. Kim hangi ölçüde liyakatin sahibi ise, yüksek liyakatlerde o kişinin gayreti, Allah'ın yardımı, aşağı doğru indikçe şeytanın gayreti kişi üzerinde etken olur. İnsan ve cin şeytanlar Allah'ın yolundan kendileri uzak olan bu insanlar, uzak bir dalalet içinde olan bu insanlar, bütün başka insanları da kendi emellerine alet etmek isterler. Emelleri mi? Bütün insanların mutsuz oluşudur. Şeytanın yolunda şeytanın uşağı olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar bugün dünyaya 8 tane televizyon kanalından, 8 tane uydudan seslenmekteler. Bütün dünyaya Allah'ın doğrularını değil, şeytanın insanları kandırmak için kullandığı her hileyi, her kötülüğü bütün dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar.
ve bunda büyük ölçüde başarı kazandıkları da bir vakadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane yol vardır. Birisi Allah'ın yolu, Allah'a ulaştırır. Diğeri şeytanın yolu, şeytanla ilişki kurar. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanı dikkatle ait olduğu yere oturtun sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbirinizin iyiliğini istemez. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Bu cennet cehennem açısından onun hedefidir. Yani ahiret hayatında hedefidir. İkinci bir hedefi de dünya hayatınızla alakalı. Sizi ne pahasına olursa olsun mutsuz bir insan yapmak ister. Bütün gayreti bu istikamettedir. Huzursuz ve mutsuz olmanızı ister. Hedefi sadece budur. Ve o insanları, pençesini aldığı o insanları transandantal meditasyon gibi bir zikir sahtekarlığıyla Allah'ın yolundan kendi yoluna saptırmaya çalışmaktadır. Dünyada milyonlarca insan şeytana tapmaktadır. Ve her geçen gün tapanların sayısı artmaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onlar şeytanı yoluna çağırmakta devam etsinler. Ama biz Allah'a çağırırız. Ve Allah'ın hepiniz için istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Mutluluk sadece Allah'ın yolundadır. Mutluluğu onun olduğu yerde Allah'ta arayın. Sevgili kardeşlerim, akla kara birbirinden nasıl farklıysa Allah'ın yolu da şeytanın yolu da birbirinden o kadar farklıdır. Allah'ın yolu bir nur yoludur. Şeytanın yolu ise bir zifiri karanlık dizaynı içerir. Bir yol Allah'a doğru, yukarı doğru çıkar. İkinci yol aşağı doğru, zülmani aleme doğru, karanlıklara doğru gider, kararır, kararır. Sonunda zifiri karanlığa ulaştırır. Bir yol mutluluğa gider. Her geçen gün biraz daha mutluluğu yaşarsınız. Bir yol mutsuzluğa gider. Her gün biraz daha stres sahibi, huzursuz bir insan olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ak ile karanın bu kadar kesinleştiği bir dizaynda insanlar hala şeytanın yolunda, şeytana uşak olmak için hareket halindeler. Ve milyonlarca insan onların şeytanın emrinde, insanları şeytani ilimlere, yani okültizme çağırmakta ve bunların da hepsi bütün tedavi müesseselerinde ilim kabul edilmektedir. İnsanları daha çok strese sokmak için şeytanın ortaya koyduğu formüller insanlar için korkunç sonlara doğru onları çağırıyor. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah şeytandan bahsediyor ve şeytandan korunmamızı istiyor. Ve şeytan o korkunç zeki mahluk insanları
o zekasıyla devamlı kendi etrafında yalnız ve yalnız yalan söyleyerek toparlamayı başarmış durumda. Yetmez. Allah'ın sevgilisi her kimse, o Allah'ın sevgililerini toplumlara birer sahtekar gibi tanıtmaya çalışıyor. Ona tabi olanlar tarafından. Sevgili kardeşlerim, bugün din öğrenimi artık Kur'an-ı Kerim'den yapılmıyor. İnsanların asırlardan beri yazdığı, 14 asırda devam eden bir yazılımın, insanlar tarafından yazılan binlerce kitabı ve bu kitapların Kur'an'ın yerini alıp üniversitelerde öğretim dizaynı içerisinde olması, bütün müfredat programları o kitaplara göre dizayn ediliyor. İblis, yani şeytan, her dini tarumar etmeyi başarmış. Her dinde Allah'a inanan insanların %90'dan fazlası Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyor. Din zannettikleri şeyi tatbik ettikleri için. İslam'da da durum bu. Hristiyanlıkta da durum bu. Musevilikte de durum bu. Netice değişmiyor. İnsanlar Allah'ın öğretisini uygulamıyorlar. İnsanların asırlar boyunca yazdığı kitapları hayatlarına geçirmişler. Onlar onların hedef tayininde kesinlikle onları bir yerlere götürmüş, ama götürdüğü yer kurtuluş yolu olmayan bir karanlık dehliz. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası kurtuluşa ulaşamayacaklar. Bu karanlık tabloyu niçin çiziyoruz? Aydınlığı belirtebilmek için. Sizler Nir Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın şu anda kainattaki en sağlam yolunda yürüyorsunuz. Işığınızı, nurunuzu Allah'tan alıyorsunuz. Ve mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki sevgili kardeşlerim. Sakın onları göz ardı etmeyin. Şeytan hep sizi huzursuz eden ne varsa sadece onu düşünmenizi temin etmeye çalışır. Onu düşündüğünüz sürece mutsuz olacağınızı çok iyi bilir. Bütün gayretiyle bunu yaptırmaya çalışır. Biz de size diyoruz ki öyle yapmayın. O sizi mutsuz eden şeyi elinizin tersiyle alın, atın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri saymaya başlayın. Gözleriniz görüyor mu? Ya kulaklarınız duyuyor mu? Nefes alabiliyor musunuz? Bebekleriniz, mideniz, karaciğeriniz, akciğeriniz, sistemleriniz çalışıyor mu? Hayatta mısınız? Sevgili kardeşlerim, varsınız ve sizi Allah yarattı. Siz bir varlıksınız. Allah'a en yakın varlık. Çünkü insansınız. Allah'ın en çok sevdiği, insana verilen mahluklardan
birisiniz. O Allah'ın size bedava verdiği şeyleri, karşılıksız verdiği, kulun bunlarla mutlu olsun diye verdiği şeyleri onlardan yoksun olan insanlara sorun. Onların değerinin ne olduğunu o zaman öğrenirsiniz. Görmeyen için her bir diziniz bir servettir. Diyaliz makinesine yatan bir kişi için böbrekleriniz bir servettir. Allah'a sadece şu sağlıklı durumumuz için ne kadar çok hamd etsek, şükretsek az değil midir? Öyleyse neden varlıklardan hareketle mutlu olacak yerde eksik olan bir tek şey konusunda bütün o mutlulukları sırtımızı çevirebiliyoruz? Allah'ın nimetlerini bir düşünün, şu anda düşünün. Şu anda en mutsuz olan hanginizsiniz? Hanginiz şu dünyada benden daha mutsuz bir adam var mı diye soruyorsa işte ona sesleniyorum. Allah'ın size verdiği nimetleri sayın. Bakın o zaman mutsuzum diyebilecek misiniz? O size bedavadan o kadar çok şey vermiş ki kulumu yarattım demiş, yaşasın ve mutlu olsun. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur, Allah'ın mutluluğudur. Hanginiz ne kadar çok mutlu olursanız o kadar çok mutlu olur. Hanginiz Allah'ı ne kadar çok severseniz o sizi o kadar çok sever. Tabii onun en az 1000 katı fazla sever. Her ünite siz sevginizi arttırdıkça Allah Teala da onu 1000 kata uygun standartlarda arttırır. Ve neden sevgi içinde bir hayat geçirmiyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hep mutsuzluklar, huzursuzluklar, kavgalar, anlaşmazlıklar ve arkasından tabiatıyla sıkıntı, stres ve mutsuzluk. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden? Muhtevayı siz dizayn edeceksiniz. Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizi yaratan kainatın yegane yaratıyorsa size hayat veren hayat verenlerin bir başkası yok. Sadece o hayat verebilir. Hayatı verip hayatı geri almak sadece onun hakkıdır. Çünkü yaratan odur. Ve ne zaman nerede dilerse emanetini geri almak hakkının yegane sahibi de odur. Başka bir hayat veren yok. Başka bir Allah yok. Sadece o var. Yüce Rabbimiz Allah. Hepimizi yaratan. Sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz, nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Öyleyse zikrin sizde oluşturabileceği en güzel sonuç, nefsinizin bütün afetlerini yok etmek, sizi nefretten, düşmanlıktan, kinden, İntikamdan tamamen soyutlamak. Yapar mı Allah Teala? Elbette yapar. Hele bir daimi zikre ulaşında görün bakın yapıyor mu, yapmıyor mu? Öyleyse buradan bir yerlere varmıyor muyuz sevgili kardeşlerim?
sadece mutlu olmanız için var olan Allah-u Teala sizlere ne kadar çok şey vermiş, farkında değil misiniz? Sevgiyi vermiş, her şeyden evvel sevmeniz için. Etrafınıza dikkatle bakın, sevilecek o kadar çok şey var ki. Etrafınızdaki kardeşlerinizi sevin. Kimseden nefret etmeyin. Ne zaman birisine karşı bir öfke duyuyorsanız orada durun. Kendinize sorun. Acaba ben ona karşı niçin bu öfkeyi, bu kini, bu intikam hissini, bu nefreti duyuyorum? Sonra hatırlayacaksınız. Ha, o bana şöyle yaptı. Onun için ben ona karşı öfkeliyim, kinliyim. Peki kendinize sormayacak mısınız? Onun size o kötü davranışı yapması için acaba siz ona karşı ne yaptınız? Ne yaptınız da o böyle bir davranışı sergiledi? Birçok kişi için bu geçerli değildir. Kendilerinde hata aramaya şeytan onlara döndürmez. Hep kendi davranışlarını doğru göstermeye çalışır. Karşı tarafın davranışlarını yanlış göstermeye çalışır. Ve insanları hep intikama iter. Hep öfke olsun, kin olsun, düşmanlık olsun, intikam almak hedef haline gelsin. İşte bunların hepsi şeytanın işidir. Sevgili kardeşlerim, sahabeyi bilmiyor musunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel bütün kabileler birbirinin can düşmanıydı. Evet, kan davası vardı aralarında. Her kabile diğerlerinden birçok kişiyi öldürmüştü. Tabiatıyla o kabilelerdeki insanlar da bu kabilelerden birçok kişiyi öldürmüştü. Herkes alınamamış olan intikamların peşinde, kana susamış bir standartta birbirlerini pusuya düşürüp öldürmeye çalışıyorlardı. Yeter mi? Yetmez. Sahabe kendi kız çocuklarını diri diri mezara gömüyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvel. Hazreti Ömer kendi kızını nasıl mezara gömdüğünü gözyaşları içinde anlatıyordu yıllar sonra. Sevgili kardeşlerim, sonra ne oldu? Ona bakın. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, siz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Siz bir uçurumun kenarındaydınız da Allah sizi kurtardı. İşte bu devirde de aynı şey söz konusu. Allah hep aynı Allah. Yeter ki siz kurtulmak isteyin. Yeter ki siz Allah'ın yolunda olmayı isteyin. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği sonuçlara gitmeyi isteyin. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah sizden sadece güzellikleri yaşamanızı, mutlu olmanızı, Allah yolunda hedeflere yürümenizi ister. Her şey en güzel standartlarda.
size verilen her şey sizin mutluluğunuzun bir tamamlayıcısıdır. Bütünüyle teslim edilmiştir. Kullanma hakkı size verilmiştir, sizin iradenize. Onları hangi ölçüde Allah'a yaklaştırabilirseniz size ait olan her şeyi o kadar mutlu olursunuz. İnsanları sevmezseniz insanlar da sizi sevmez. İnsanlara kötü davranırsanız insanlar da size kötü davranır. Bu dünya kimseye kalmaz. Hiç kimse ektiğinden başkasını biçemez. Birleşik Kaplar Kanunu insanların davranışlarında bütünüyle vardır. Öyleyse topluma ne verirseniz onu geriye almak mecburiyetindesiniz. Siz mutluluk dağıtan bir insansınız. Etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Siz mutsuzluk dağıtan bir insansınız. Çevrenizdeki insanlar da size mutsuzluğunuzu kusarlar. Onların davranışları da sizi mutsuz kılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün bu dünya düzeninin, Allah'ın kurduğu sistemin güzellikleri sizi beklerken, siz mutsuz olanlar, sevgili mutsuz kardeşlerim, neden? Neden mutsuzsunuz? Çok mu zor şeyler söylüyorum size? Yapılması çok mu güç? Ne olur başkalarıyla biraz meşgul olsanız, onların gönüllerini alsanız, onlara güler yüz gösterseniz, şeytanın bacağını kırsanız böylece, onların da size en güzel davranışlarla davranmalarını temin edeceksiniz. Bundan sadece mutluluk duyacaksınız. Mutsuzluk saçıp mutluluk geri alamazsınız. Mutluluğun bedeli mutluluktur. Hep vermenin, almanın sembolü olduğunu düşünün. Allah'ın kanunu böyle kurulmuş. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için çevrenizdeki insanlarla iyi ilişkilerin sahibi olmaya çalışın. O iyi ilişkilere dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her iyi davranışınız sizin mutluluğunuz için bir adımdır. Mutluluğu başkalarını mutlu kılarak yakalayabilirsiniz. Onlar beni mutlu etsinler, ben onları mutlu etmeyeyim tarzında bir düşünce tarzı size en güzelini muhakkak ulaştıracaktır. Her şey, unutmayın, aynı zamanda sizin için yaratılmıştır. Madem ki hayattasınız, Allah Teala size hayat verdi, bu güneş sizin için, ay sizin için, gece gündüz, o mavi gökteki beyaz bulutlar, denizler, karalar, çiçekler, her şey sizin için. İşte yaz aylarındayız. Cıvıl cıvıl kuşlar ötüyor. Hiç dinlediniz mi ne kadar güzel sesleri var sevgili kardeşlerim? Şöyle bir tabiata baktınız mı?
yeşil çimenlere, ağaçlara, çiçeklere. Görülecek o kadar güzel şeyler var ki. Eğer onların farkında değilseniz, farkında olmaya çalışın. Bakın etrafınıza. Her şey yaşıyor. Her şey kendi dünyasında, kendi standartları içinde. Ama yaşamaya devam ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Siz insansınız. Allah'ın ne kadar çok lütfuna muhatap olmuşsunuz. Kuşlara, balıklara, yerdeki hayvanlara dikkatle bakın. Onlar sadece karınlarını doyurmak için yaşıyorlar. Biliyorlar ki hayatlarını idame ettirmek mecburiyetindeler. Bunun için de Allah onlara ne vermişse onu yiyeceklerdir. Bu kadar. Karınları doyduğu zaman mutlular. Onlar göklerden, ağaçlardan, çiçeklerden, onların güzelliklerinden anlayacak vakti bulmadan devamlı yiyecek aramak mecburiyetindeler. Sevgili kardeşlerim, siz her şeye sahipsiniz. Gökyüzü, bulutlar, deniz, göller, bütün yeşillikler, hepsi sizin için. Onlara bakın. Var olduğunuzu anlayın ve yaşayın. O yeşilliğin sizi dinlendirmesini temin edin. Ya onları seyredecek kadar vaktiniz olmasaydı, o zaman gene mutlu olacaktınız. Çünkü başkaları için yaşamış olacaktınız. O zaman daha mutlu olacaktınız. Her dakikanızın, her saatinizin başkalarının hayrına harcanması söz konusu olacak. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Eğer başkaları için yaşıyorsanız, o zaman kendinizi düşünemezsiniz. Kendinizi düşünmeye vaktiniz olmaz. Şu zaman var ya, öyle hızlı geçiyor ki. Nasıl geçtiğini siz de anlamıyor musunuz? Sanki bütün cumalar ertesi günmüş gibi görünüyor. Bir cuma hutbesini sanki dün yapmışım gibi hissediyorum. Çok hızlı bir ahir zaman devresi geçiriyoruz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Her şey sizlerle güzel. Sizler için var olmak, sizler için yaşamak ve sizlerin mutluluğunuzla mutlu olmak Allah'ın o kadar büyük bir lütfu ki. Allah'a şükürler olsun kardeşlerimiz mutluluklarını da ulaştırıyorlar sık sık. Onların mutlulukları bizi çok mutlu ediyor. Ne de olsa çorbada birazcık bizim de tuzumuz var. Allah'ın nasibiyle tabii. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bir güzelliği daha
sizinle beraber yaşamak, bir mutluluk sohbeti yapmak, bu sohbet boyunca mutlu olmak, sizleri hep en güzele, en güzele davet etmek, yollar göstermek ve mutluluğun için vesile olmak öylesine güzel bir şey ki. Bu güzelliği el ele, gönül gönüle bir defa daha yaşadık sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha el ele, gönül gönüle bir mutluluk. Doyasıya. Ama zaman geçiyor. İşte gene zamanımız doldu. İşte gene bir güzel beraberlik, bir sonla noktalandı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetinin söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuzuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde sizin devamlı meşgul edenler. Seslerden biri Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasak ettiği fiillerin asla işlenmemesini ister. Bu ruhunuzun sesidir. Dolaylı olarak Allah'ın sesidir. İkincisi, Allah neyi emrettiyse onu yapmamayı ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi ister. Bu ise nefsinizin sesidir. Yani dolaylı olarak şeytanın sesidir. Bazen şeytanın sesi direkt olarak size ulaşır. Her güzel şeyden sizi men etmek ister. Yasak ettiği fiilleri de Allah'ın mutlaka işlemenizi ister.
Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok. Mutlaka ya cennete ya da cehenneme gireceksiniz.
Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın evine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani

son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız. Cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün, 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan ...15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah-u Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılanlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi, bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir.

Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidine söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişi o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler
İslam'da olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Mü'minin 103. Mizanları kurarız diyor Allah Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin edin diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezzine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amel olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi.
Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet kelimesinde de aynı garantiyi vermiş. فَمَنْ كَانُ يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَعَدْ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir, muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

0: Ela inne evliya Allahı la hafın aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahirete. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları hasebiyle takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur, kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah-u Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki, kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah Teala. Takva sahibi olurlarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gelince, Ali İmran 198 gelince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vayin. Hazama tuadune li külleye vabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğu cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah-u Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek onu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevgiyi Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah-u Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah-u Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruç sizin için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa, aşım burada. Deneyin. Görün bakalım, acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki, Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak, kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ard arda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinlemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sevk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin, bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli ruh takibeleri kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zülmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zülmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de, hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de, hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah-u Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah-u Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün, kulenin zemin katında bir kapı olsun, o kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da, en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun, o kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebil diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle. İnsanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için fitne halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz verdiyse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsan vücudunda kalp adlı bir organ var. Fizik vücudumuzun kalbi. Bu kalp atar damar ve toplar damar vasıtasıyla vücuttaki kanı toplar damar vasıtasıyla çekiyor. Akciğerlere gönderiyor. Akciğerlerde gelen havayla temizlenen kanı atar damarla tekrar fizik vücudun her noktasına ulaştırıyor. Fizik vücudumuzda her an, her nefes alışımızda tam bir nehirler sistemi çalışır. Binlerce dereden akan sular gibi vücudumuzun her noktasından kalbimize, kalbimizden de vücudumuzun her noktasına kan devamlı hareket halinde bir fonksiyon icra eder. Kalbimiz kanın toplama ve pompalama mekanizması. Bu fizik vücudun kalbidir. Kalp olmazsa yaşanmaz. Kalp fizik vücudun temelidir, can noktasıdır, hayatın olmazsa olmaz şartıdır. Kana isabet eden bir mermi mutlak olarak ölüme sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücut kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Ama başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Ruhumuzun da bir kalbi var. O kalp tekamülün son noktasına kadar gelmiş olan bir kalptir. Bütün güzellikler ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Nefsimiz afetlerden oluşur nefsimizin kalbi. Öfke afeti, kin, düşmanlık, haset, iftiralar, isyan. On dokuz grup afet nefsimizin bütün negatif faktörlerini içerir. Ve bu 19 grup afetin tam zıttı olan hasletler de ruhumuzun kalbinde toplanmıştır. Orada da 19 grup haslet vardır. Nefsimizde ne vardı? Kin. Ruhumuzda af var. Nefsimizin kalbinde ne vardı? Nefret. Ruhumuzun kalbinde sevgi var. Nefsimizin kalbinde öfke, ruhumuzun kalbinde sükunet. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlerin pozitif karşılığı ruhumuzun kalbinde yer alır. Bu güzellikleri sağlayan faktör ise
ruhumuzun kalbindeki hasletlerdir. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur ve bu dolu olan hasletler ruhumuzun kalbini hasletler hep nurları, nurlarla ifade edildiği cihetle, nurlardan oluştuğu cihetle ruhumuzun kalbi %100 nurlarla kaplıdır, hasletlerle kaplıdır. Nefsimizin kalbi afetlerden oluştuğu cihetle ve bütün afetler karanlıkları temsil ettiği cihetle nefsimizin kalbi de %100 karanlıklarla doludur. Fizik vücudumuzun kalbini söyledik. Kan pompalamak ve kanı tekrar fizik vücuda göndermek o kalbimizin temel fonksiyonudur. Bir adale yumağıdır kalp, devamlı olarak kasılır, çeker kanı içerisine, genişler, sonra sıkar sistemi, kalp güçlüdür ve bütün kanı vücudun her noktasına gönderir. İşte nefsimiz ve ruhumuz iki düşman kardeş olarak içimizde yaşarlar. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen bir hüviyet gösterir. Ve burada nefsimizin afetleri şeytanla yakın bir ilişki içindedir ifadesini de kullanmak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbi şeytanın emrindedir. Ruh da Allah'ın emrindendir. Allah'tan gelmiştir. Tekrar Allah'a geri dönecektir. Allah Teala Allah'tan gelen ve tekrar Allah'a dönen her şey emirdir diyor. Ruh içinde ruh Rabbinin emrindendir ifadesini kullanıyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuz Allah Teala'nın bir güzel dizaynı,

Nefsimizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak tevhileri işlemek isteyen afetlerle, ruhumuzun kalbindeki hasletler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak tevhileri asla işlemek istemeyen, bir özellik taşıyan ruhumuzun hasletleriyle nefsimizin afetleri bir denge içerisindedir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet iç dünyamızda yerini almıştır ve denge sağlanmıştır. %100 negatife karşılık %100 pozitif faktörler birbirini dengede tutuyor. Allah-u Teala sıfır noktasından ne kadar uzaklıkta hangi istikamette olursa olsun bir şey yaratmışsa gene sıfır noktasından onun tam zıttı istikametinde aynı uzaklıkta ikinci bir karşıt unsuru mutlaka yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne kadar gece kelimesi varsa o kadar gündüz kelimesine rastlarız. Ne kadar karanlık diyorsa o kadar da aydınlık kelimesini kullanıyor.

elektronların ve karşıt elektronların Allah'a devamlı dönerek secde ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Onların gölgeleri diyor karşıt elektrona. Kainattaki her zerre Allah'a secde eder. Gölgeleri de diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı tanımak bir insanın bütün hayatını vakfetse de gerçek anlamda ulaşılması mümkün olmayan bir sonuçtur. Allah'ı, Allah'ın kendisini göstermek istediği kişiler hep görürler. Allah kimi dilerse o seviyeye çıkarır. Hangi seviyeye çıkarır? Kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, sonra onu ihlas makamına ulaştırır, tövbe-i nasuha davet eder, ondan sonra da irşat makamına davet eder. O kişinin iradesini teslim alır ve onu irşat makamına, irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin eder. Bu noktadaki bir kişinin kalbi afetlerden %100 temizlenmiş olmakla kalmaz. Ulu'l-Elbab makamında 5 mertebe, İhlas makamında, affedersin, Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında da 5 mertebe olmak üzere, 19 mertebe o kişinin kalbi müzeyyen olmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbin müzeyyen olması evvela onun bütün afetlerden kurtulmasına bağlıdır. Bir insanın kalbi afetlerden kurtulmadıkça onun müzeyyen olması söz konusu değildir. İhlas makamı, Ulu'l-Elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem. 7 yer katı, 7 kat cehennem. İhlas makamında ise gök katları gösterilir. 7 gök katı, yani 7 tane cennet ve 7 gök katı. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır.

ikinleti alır ve kalbe iman yazar Allah Teala. Bu kalbe iman yazılması daha sonraki bir işlevdir. Bu birinci aşamada kalbin nur kapısı açılır, kalbe ihbat konulur. O kişinin Allah'tan gelecek ilmi anlayabilmesini temin sadedinde. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman 14. basamaktadır. Allah Teala o kişiye bu irşat makamını irşat makamı olarak görme, irşat makamının sözlerini irşat makamı olarak işitebilme, irşat makamının sözleri olarak işitebilme, kişinin kalbinin Allah Teala tarafından ekinlet alınıp ifat konularak idrak eder hale gelebilmesi, hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Dileyen kişi de Allah Teala mutlaka bu işlevleri gerçekleştirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde İnsanlar için kalbin çok önemli bir fonksiyonu vardır. Nefs tezkiyesi başladığı zaman nefste emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye diye 7 kademe aydınlanma olur. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Bu süreç içerisinde nefsin kalbinde devamlı %7'lik nur artışları vardır. Bu nur artışını temin etmek üzere Allah Teala bir sistem hazırlamıştır. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilediği takdirde Allah onu mürşidine ulaştıracak. Tabiiyetle beraber kişi Allah'tan 7 tane nimet alacak. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşecek. Kişinin kalbine iman yazılacak. Kişinin bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah Teala o kişiye bir sevabına karşılık 10 sevap verirken, bir günahına karşılık bir derecelik günah yazarken, yazdırırken, o günden itibaren Allah Teala bu bire 10'u bire 100'e çıkartıyor. Bire 100'lük bir dizayn oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası nefsi emmaredir. Yusuf Suresi 'Allah Teala diyor ki, Yusuf Hazreti Yusuf diyor ki Allah'a

Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü benim nefsim şerre

der. Ve ma uberru nefsi inen nefse le emmâretin bis su'i. Su'i olanı, kötü olanı şerre emreder nefsim. Bu yüzden nefsimi bana kalsa ben kendi başıma ifra edemem, temize çıkartamam. Ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilirim o iş. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu işlemlerin ötesinde her katta %7 artan bir kalp yapısına sahip olur. O kişinin nefsinin kalbine Allah-u Teala mürşidine tabi olduğu zaman kişi iman kelimesini yazar. Ve o kişinin başının üzerine Devrin İmam'ın ruhunu gönderir Allah Teala. Devrin İmam'ın ruhu o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber verir. Senin yevm-i talakın Allah'a mülaki olma günün Allah'a ulaşma günün geldi der. İşte böyle bir olgudur ki o kişiyi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde mutluluğa taşır. Bu kişi o güne kadar 1'e 10 alırken her sevabının 1 derecelik sevabına karşılık amel defterine 10 derece yazılırken Allah Teala o noktadan itibaren 1'e 10'u 1'e 100'e çıkartıyor. Öyleyse bu noktadan itibaren artık kişinin nefsinin kalbindeki işlev hızlanıyor. Evvela 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkınca 10 kat hızlanıyor. Ama 1'e 200'e çıkınca 20 kat, 300, 400, 500, 600, 700 dereceye kadar çıkıyor bu. Kişi öyle ki neticede 1 derecelik sevap kazandığı zaman kişi her bir dereceye karşılık 700 derece almaya başlıyor. İşte böyle bir sistemin oluşabilmesi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesindeki olayın tahakkukuna bağlı. Allah Teala orada kim mürşidine tabi olur da nefsi ıslah edici ameller nefs işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa işte onlar müminlerdir. Kişinin kalbine iman yazıldığı için imanı artan müminlerdir. Ve Allah onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir, sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir yapı içerisinde günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyayız. Ve derecelerde 1'e 100, 1'e 200 diye artıyor. Kişinin nefsinin kalbinde nurlar %7 fazla ulaştığı zaman başlangıçtaki %2 rahmetin ötesinde o kişi nefsi emareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyatına ulaşmıştır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levhameyi ifade eder. Kişinin nefsini levham ettiği bir kademe İkinci gök katı. Burası nefsi levame.
Allah Teala fela uksumu bin nefsi levamete. Hayır, o levame nefse kasem ederim diyor. Kıyamet suresinin ikinci ayeti kerimesi. Nefsin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi bu. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade eder. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7, 8 ve 9. ayetleri. Elhamaha, fücuraha ve takvaha, kat eflaha, men zekkaha. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi. O nefse takvası da fücuru da ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi felaha erer. Cennet saadetine ulaşır diyor Allah Teala. O nefse ve onu seva edene diye başlıyor. Şems 7,

Şem 8'de, o nefse takvasla fücuruda ilham edilir. Şem 8, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle görünüyor? Aslında kişinin %100 elinde olan bir olay. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şeytanın devreye asla giremeyeceğini gene garanti ediyor. Allah Teala her açıdan kişiyi karata almış, koruması altına almış ve şeytanın ona tesir edip de nefsinin afetlerine negatif tesir etmek suretiyle o kişinin kötü şeyler yapmasına Allah Teala hep engel oluyor. Ne olur böyle bir dizaynda? Bu kişinin ruhu üçüncü kata kadar çıkmıştı. Mülkime Allah'tan ilham alma kademesi. Dördüncü katta kişi mutmain oluyor. Doyuma ulaşıyor. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs. Radiyeten mardiye fethuli fi vadi fethuli cenneti. Allah'tan razı ol ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. Ey ruh, Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Bu fizik vücut kulların arasına girendir. Cennete giren gene fizik vücuttur ama nefsle birlikte. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması sırasında beşinci kademe, dördüncü kademe mutmainnedir, doyuma ulaşma. Allah Teala diyor ki kalpler için Ella bi zikrillahi tatmainnül kulüb. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyleyse kalp adı verilen müessesenin mutmain olması söz konusu. Doyuma ulaşması, Allah'ın verdikleriyle kesin olarak yetinmesi. Yani eğer Allah Teala bana daha fazla verseydi, ben muhakkak ki bunu Allah'ın yasak ettiği yerlerde aradaki fazlayı yiyebilirdim. Eğer daha az verseydi o zaman da belki Allah'a küfranı nimet ederdim. Ya Rabbi bana neden bana daha fazla para vermiyorsun diye. Ne? Allah'tan niye daha fazla para vermiyorsun diye bir sızlanma içerisinde olan ne de verilenleri kendisini kötüye sevk edecek bollukta vermediği için Allah'a serzenişte bulunan değil, Allah'a şükreden bir insanı görüyoruz. Daha fazla verseydin Allah'ım sen bana, ben onu mutlaka kötü yerlerde yerdim. Az verseydin belki de sana isyan ederdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Senin verdiğin para bana her zaman yeter.
Böyle düşünen bir kişi mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Sonraki kademe radiyedir. O kişi zaten doyuma ulaştığı cihetle Allah'tan razıdır. Radiye kademesi 5. kademedir. Ruh 5. kattadır. Nefsin kalbinde 5 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %35 fazıl. Sonra ne olur? Sonra bu kişi daha çok zikreder ve bir %7 fazla birikimi yeniden oluşur. Altıncı defa %7 nur birikimi, burası nefs-i mardiyedir. Allah'ın da kulundan razı olduğu kademe. Şems suresinin, Fecr suresinin söylediğimiz ayetlerinde radiyeten vardiyye ifadesi geçiyor. Hem Allah'tan razı ol, hem de Allah'ın rızasını kazan. İşte kişi bu noktada Allah'ın rızasını kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olan bir insan bütün güzel şeyleri Allah'ın rızası için gerçekleştirir. Bu radiye kademesinden sonra kişi altıncı gök katına ulaşır. Burası nefs-i mardiyedir. Allah da ondan razı olmuştur. Yani kişi Allah'ın rızasını kazanmıştır. Geriye ne kalıyor? Tezkiye kalıyor. Kim nefsini tezkiye ederse onu kendi nefsi için yapmıştır. Ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Masir, dönmek, ulaşmak istikametinde geliyor, kullanılıyor. Hatip Suresi 19. ayet-i kerime. 18. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Bu kalp denilen şey %51 nur almıştır bu noktada. 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçta aldığı bu %49 fazlının ötesinde %2 rahmet nuru. Bunların beraber hesap edilmesi nefsin kalbindeki Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarına riayet eden kalbin o tarafının hakim olduğunu gösterir. Başlangıçta %100 şeytanın hakimiyetinde olan, baştan aşağı afetlerle dolu olan o kalp, bu noktada 7 defa %7 nur birikimi, bir de %2 o fazıl birikimin ötesinde rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarda dolmuştur. İşte bu önemli bir noktadır sevgili kardeşlerim. Allah için olmak standartlarını gösterir. Her açıdan bizler için Allah Teala'nın dizaynı söz konusu. Ve Allah Teala sadece mutlu olmamızı ister. Nefsin kalbindeki bu birikim %51'lik nur birikimi Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Burada nefsin kalbinin %51 nur birikimine ulaştığını görüyoruz. Bu birikim artacaktır. Kişinin zikri günün yarısını geçecektir.
Öyle bir gün gelecektir ki kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonra nefsin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Nefsin kalbi %51 nurla dolacaktır. %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere. Baştaki Allah-u Teala'nın garantisi buraya kadardı. Bu garantinin ötesine geçtiğimiz zaman, zikrimizi arttırdığımız zaman, öyle ki ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızın en az 6 katı fazla zikretmeye başladığımız zaman, fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Nefsin kalbinde %81 nur vardır. 80'i aşmıştır. Ama kişi daimi zikre ulaşır bundan sonra. Daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla ulaşır. Nurlarla dolar. Burası Ulul Elbab makamıdır. Daimi zikrin sahiplerinin makamıdır. Daha sonra kişi muhlis olacaktır. Daha sonra bu kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. İrşada memur ve mezun oldun. Emriyle, tebliğiyle irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Hem ensar hem muhacirin, her ikisine de tabiin tabi oldular. Allah Teala Tövbe 100'de diyor ki, o sâbıkûne'l evveline var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte böyle bir dizayn var sevgili kardeşlerim. İster ensar olsun, ister muhacirin, ikisine de tabi olmuşlar. Tabi olanlara tabiin deniyor. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte bu noktada kalp %100 nurlarla dolmuştur. Ulul Elbab makamından itibaren durum budur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Aynı zamanda kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Allah ile her an bir şeyler tezekkür etmek imkanının sahibi. Arkasında ne var? Kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Nefsimizin kalbini inceledik beraberce. Allah'a şükürler olsun ki Allah Teala bize nefs tezkiyesini öğretti, nefs tasfiyesini öğretti. Bunları gerçekleştirmemizi temin etti. Ona sonsuz hamdler ve şükürler ederek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Hepinizin, nefsinizin kalbini afetlerden tamamen temizleyerek, Ulul Elbab makamına, İhlas makamına ve Selam makamına ulaşmanızı, nefsinizin kalbini %100 firupak yapmanızı Allah'ın sağlaması istikametinde dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me as-salavat. Allah'ım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın dini bir zikir sohbetinde bir araya getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükrederiz. Ayet ki bir defa daha beraberiz. Bu imkanı dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize bir yanımın imkanını Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Her şeyi en güzel zamanda da dizayn etmiştir. Bize de sadece işte size insanların bunlarla mutlu olun buyurmuştur. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yeni bir konuşma zemini, yeni bir imkan sonsuz sandığınız üzere. Bugün sizlere takvadan bahsetmek istiyorum. Takva biliyorsunuz, sakınmak, çekinmek, korkmak anlamlı bir kelime. Bu lafzada manası bu. Kur'an-ı Kerim'de ne zaman Allah Teala takva kelimesini kullanmışsa ne dedik ki lügat manasından hareketle her seferinde Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye hep aynı noktaya bağlanmış bütün takvalar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ruhuna girmeyen insanlar için bir ayeti takvanın Allah'tan korkak anlamına kullanılması söz konusu olduğu halde başka ayetlerde takva kelimesinin Kur'an-ı Kerim'in beş sayfasını da ihtiva ettiğini tevbeye almak hepimizin üzerine vazifedir. Öyleyse ne yazık ki ülkemiz tutulan bütün Kur'an-ı Kerim ne alemde, nerede Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce defa geçiyor, takva kelimesi geçmişse orada hep Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye şeker alınmış. Oysa ki şimdi anlatacağımız gibi takva İslam'ın beş safhasında kapsamaktadır. Yani üçüncü basamakta başlayan bir takva mevzusu 28. basamağa kadar ulaşmakta, Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç takvası, mürşide ulaşmak. Ön takva, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Takva, fizik vücudumuzu Allah'a kul etmek. Ekber takva, nefsimizi Allah'a kul etmek. Azim takva. Sevgili kardeşlerim, böylece takva meselesi gördüğünüz gibi Kur'an'ın bütününü kucaklamaktadır, kaplamaktadır. Kur'an'ı temsil etmektedir. Tüm bu standartlarda her şeyin en güzele ulaşması söz konusu. Görüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a falan kavramlarını kurduğu zaman onun bir gücünü ifade edecek bütün kısım faktörlerini arz arda sıralamaktadır. Safha faktörleri. Öyleyse Allah sana takva deyince başlangıç takvasından başlıyor. Allah sana buyuruyor ki kim amine olursa onlar, o amine olanlar var ya, onlar takva sahibidir. Demek ki başlangıçta bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman takva sahibi olmak standartına ulaşıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşacağına ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanıyorsa o kişi başlangıç takvasının sahibidir. Öyleyse birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçiyoruz. Ve başlangıç takvasının sahibi oluyoruz. Sonra dördüncü basamakta Allah işitiyor, biliyor ve görüyor kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini. Bizi düşünce safhasında takva sahibi yapan, aynı zamanda amin yapan dilek, Allah'a ulaşma talebi ve bundan buna kesin bir inançla bağlanmamız Allah-u Teala tarafından işitiliyor, biliniyor ve görünüyor. Ve Allah rayna sahibine tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve Allah bizi başlangıç takvasının yani amen olmanın şekil şartlarına da kavuşturuyor. İrşad makamıyla aramızdaki hicab-ı mesure yanıyor. Beşinci basamak deniz. Kulaklarımızdaki vakkayı alıyor Allah-u Teala. Altıncı basamak deniz. Kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ihbat koyuyor. Yedinci basamak deniz. Yani böylece şekil şartlarına ulaşmış olan bir ameni olur. Bir başlangıç takvasının sahibi olayım. Başlangıç takvası şekil şartları itibariyle irşat makamıyla bütün insanların arasında bulunan Hicab-ı Mestur'a atla perdenin kaldırılmış olduğu bir noktayı temsil eder. Kulaklarımızdaki vakranın alınmış olduğu bir noktayı temsil eder. Kalbimizdeki ekinliyetin alınarak yerine ihbat kurulmuş olduğu bir noktayı temsil eder. İşte İsra Suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala bir muhteva koymuş. Diyor ki, Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, anlattığın zaman o Allah'a hidayet olmaya, ruhlarını Allah'laştırmaya inanmayanlarla senin aranda Hicab-ı Mestur adlı bir perde vardır. Yani onlar senden bu perde sebebiyle nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini duyarlar ama işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar buyuruyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki Allah-u Teala onların kalplerinde ikinlet vardır. Senin söylediklerini kalplerine indirdikleri halde idrak edemezler. Çünkü ikinlet idraki onlar. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşmaları söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd, şükür ederiz ki bir muhtevayı koymuş Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala. Ebakar'ın süresinde Allah-u Teala amin olanlardan takva sahipleri olarak bahsediyor. Böylece başlangıç takvası amin olma noktasında Allah'a ulaşmayı dileme noktasında teşekkür eder. Bu sadece düşünce standartlarında kuvve muhtevası içerisinde dafiyle çıkarılmamış bir Allah'a ulaşma talebini ihtiva eder. Bu talebi üst seviyeye ulaştırdığımız zaman sonuç en güzeline mutlaka varacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinleyenler, bu sayfadan sonra acaba ne olur? Allah-u Teala Hac Suresinin el 4. ayet-i kerimesinde irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmenizi sağlamak üzere kalbinize ihfaz koyduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bu mevcutte bizi Allah'ın sözlerini idrake götürür. İrşad makamının ağzından onları duyduğumuz zaman. Bu 5. 6. ve 7. makamların muhtevası bir şekil şartı olarak çıkar. Başlangıç vakfasının şekil şartı. Çünkü ancak bunlarla bir insanın cennete gideceğini buyuruyor Allah Teala Mülk Suresinin 8-9 ayetlerinde. Diyor ki kıyamet günü cehennemin kapılarında bekleyenler kapılar açılınca bölükleri içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Cehenneme gireceğinizi söylemediler mi? Sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki bu dizayn her tarafta bir muhteva ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı, yani siz Allah'a ulaşmayı bilemiyor musunuz? Mürşide ulaşmak istemiyor musunuz? Ruhunuzun, beşinizin ve nefsinizin hidayetini de talep etmiyorsunuz. O zaman gideceğiniz yerde cehennemdir demediler mi size? Diye cehennem bekçileri sorar diyor Allah-u Teala. Cehennem bekçileri o insanlara böyle söylüyorlar. Onlar da cevap veriyorlar. Geldiler. Bize Allah'ın nezirleri geldiler. Söylediler. Bizi ikaz ettiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik ve akledebilseydik, yani idrak edebilseydik, hiç burada cehennemde mi olurdu? Demek ki bir insanı cehennemden kurtaracak olan dizayn, o kişinin işitmiş ve idrak etmiş olmaması halidir. Eğer kişi işitmemişse, idrak etmiyorsa, gideceği yer kesinlikle cehennemdir. O, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Çünkü Allah sana bir sütten ölümüne işittiremez. Eğer kişi işitmişse ve manaya varabilmişse, budur işitmek. Sözlerin manasına varabilmek, sonra da onu kalbine indirip idrak etmişse, işte o zaman o kişi amene olmuştur, takva sahibi olmuştur. Bu başlangıç takvasıdır. Amene olanlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bundan sonra ne olur? Amel'i olduk, takva sahibi olduk. Allah kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 8-9-10. Basamaklar. Zikir yaparız. Nefsimizin kalbine rahmet aslı partisinler. Kalbimiz mühürlü olmasına rağmen sızarak girer. Ve kalbimizin içinde yüzde bir, en çok %2 nur birikimi oluşur. Bu nokta bizi huşu sahibi kılar. Ne zaman nefsimizin içine %2 nispetinde nur sızmışsa bu toplam bizi huşu sahibi kılar. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin indirdiği nurla huşu olur katı zamanı daha gelmedi diyor Allah Teala. İşte böylece burada bir huşuya ulaşma mevcutu vücuda geliyor. Bundan sonra Allah Teala bize mürşidimizi gösterecektir. 13. basamaktayı, mürşidimize ulaştığımız zaman 14. basamaktayı. Ne olur? 14. basamakta mürşidimize olup ulaştık. Ne oldu? Ulaşmadan evvel Allah Teala üzerimize 10 tane yardımla geldi. Bizde 10 tane İslam'da bulundu. Benim Osmanlı'da fecelmeye başladı. İcabı mençereyi kaldırdı. Kulaklarımızdaki vakayı aldı. Kalbimizdeki hikmeti aldı. Yerine ispat koydu. Kalbimize ulaştı. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Gözümüzden kalbimizin bu yolunu açtı. Bizi hücud sahibi kıldı. Ve mürşidimizi gösterdi. 10 tane İslam. Ve mürşidimize ulaştık. Biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Yedi çayının huzurunda tespit edildi ki durum budur. Öyleyse böyle bir dizaynda biz artık mürşidine ulaşmış olan birisiyiz. Ve Allah Teala nimetlerini vermeye başlıyor. Derhal biz mürşidimizin sevgimizi yaptığımız anda devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip gelişiyor. Birinci o nimet Allah-u Teala'nın. Bunun üzerine Allah-u Teala müzellere sözünün 22. ayetindeki olayı gerçekleştiriyor. Biz onların üzerine, başların üzerine katımızdan ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman ederiz. Kalbimize iman yazılması için Allah-u Teala kalbimizin yüzünü açıyor. Allah'ın küçük nimeti. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini çekiyor, dışarı alıyor. Üçüncü nimeti ve kalbimizin içine iman kelimesini yazıyor. Allah'ın dördüncü nimeti. Öyleyse kalbimizde üç değişiklik daha oldu. Kalbimizin yüzü açıldı. Küfür kelimesi dışarı çıktı, kalbimizin içine iman yayıldı ve mümin olmak şerefine erdik. Ve bu nimetler ona tamamlanır. Beşinci nimet Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızın sevaba çevirmesidir Furkan 70'e göre. Sonra nefs tezkiyesine başlamamızdır, nefsimizin hidayete alamasıdır. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Fizik gücümüzün şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamasıdır. Üçü de kendi cephelerinin hidayetidir. Üçü de hidayete adım atmıştır. Sekiz nimet oldu. Dokuzuncusu Allah-u Teala o güne kadar bize bir aman verirken o gün bire yüz vermeye başlar ve bunu bire yedinize kadar yükseltmeye dair sözü var. Ve Allah'ın onuncu nimeti rahmetle fazlın ötesinde bize rahmet ve salavat kısmını iki tane nur daha gönder. Sevgili kardeşlerim, burası ön takva noktasıdır. İşte bunun takva olduğunu Allah-u Teala Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde anlatıyor. Buyuruyor ki وَاَذُّكَ تِلْسَنْجَ تِلْيَنْ مُسْتَك۪ينَ غَيْرِ بَيْنِ هَذَا مَا تُعَذُونَ مِنْ كُلِّ اَوَابٍ حَك۪ينَ. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğumuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennetinize girin. Kimler için olduğunu Allah-u Teala ifade ediyor. Bütün hafiz olanlar için, yani başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve bütün evvap olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştırılmış olanlar için. Hafiz olma müessesesi, başın üzerine mahsus taşıma meselesi burada oluşmuştur. Yani Allah-u Teala hem Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde hem de Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesinde devrin imamının ruhunun kişinin başın üzerine gelip yerleştiğini ifade ediyor. Mücadele 22'yi söylemiştik. Mü'min 15'te Allah-u Teala buyuruyor ki arşın sahibi olan Allah ve dereceleri yükselten Allah kullarından layık olan birinin başlarının üzerine kendinden ruh gönderir. O kişinin yönlük felakını Allah'a milaki olma, Allah'a ulaşma gününün geldiğini ona ikrar etmek için. Bunları söyleyerek onu uyarmak için buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada bir olgu söz konusudur. Başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Yerleştiği an biz hafiz oluyoruz. Başının üzerinde bir muhafız taşıyan, muhafaza altına alınmış bir hüviyete giriyoruz. Bu suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların ilerlerinde önden arkaya doğru giden iki ellerin arasındaki bir safayı işgal eden, yani başının üzerinde bulunan, önden arkaya doğru yere bayrağı uzanmış muhafız vardır diyor. O kavim kalbini değiştirmedikçe, Allah ile olan ilişkisini devam ettirdikçe biz onların üzerindeki bu nimeti almayız diyor Allah-u Teala. Burası takva sahibi olmanın üçüncü kapıdır. İkinci kapıdır. Bu ön takvayı ifade eder. Hafiz olanların da takva sahibi olduğunu Allah-u Teala kesinleştiriyor. Kur'an-ı Kerim'de başlarında bile muhafız taşıyanların o muhafız ulaştığından itibaren burası inşaat makamına vasıta olduğumuz yer. Allah'tan 10 nimet, 10 ihsan aldığımız yer. Başlangıçtan itibaren. Ve takva sahibi oluyoruz. Bu takva ön takvadır henüz. Normal takvanın takva adını verdiğimiz esas sistemin sahibi olamadık. Ön takvanın sahibiyiz. Ama sonra takvanın sahibi oluyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biliyorsunuz ki mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz, zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet fazileti levat kalbimizin içine ulaşıyor. Ve iman kelimesi, kalbimize yazan iman kelimesi çekim gücüyle kazılar etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama %7'yi bulunca nefsi emmare kademesinin sahibi oluyoruz. Ruhumuz birinci gökbesine ulaşıyor. İkinci bir %7'nin birikimi nefsi levhanenin sahibi oluyoruz. Ruhumuz üçüncü gökbesine ulaşıyor. Üçüncü defa %7'nin birikimi nefsi mükine, üçüncü gökbesi. Nefsi mutmainne, radiye, marziye, tezkiye kademelerinde. Ruhumuz dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökbesine ulaşır. Yedinci gökbesinin ötesine, yedinci gökbesinin yedi tane alemini aşar. Ve bu yedi alemin ötesinde Allah'ın sıratına ulaşacak. Sınıflardan sonra yukarıya doğru direkt bir dikey bir uçuşla Allah'ın sıratına ulaşır. Allah'ın sıratında kaybolur. İşte ruhumuz ne zaman Allah'ın sıratına ulaşıp da Allah'ın sıratında kaybolursa Allah ruhumuza meab olur, sığınak olur. Biz de evvah adını alıyoruz. İşte benim söylediğim Kaf 31-32'de Allah-u Teala bütün evvah olanlar için diyor. Takva sahibi olmak vardır. Burada iki takva anlatılmış. Birincisi hafiz olmak. Mürşidimize ulaştığımız an sinirim. Bir de evvah olmak. Ruhumuzun Allah'ın zatında mehafta kaybolmakları oraya sığınması an. Allah-u Teala Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o gün hak günüdür, hakka ulaşma günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran Sırat-ı Müstakim'i yol ihtar eder. Ve ulaştığı zaman Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur. İşte Allah Teala Ali İmran 14'te şöyle söylüyor: Vallahi inde bu istikmeyat ve Allah andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın zatına ulaşıyor ruhumuz ve takva sahibi oluyoruz. İşlerim 31 de aynı husus söylüyor. Mini bine ileyni ve yettekun. Ruhunu Allah'a ulaştır. Allah'a döndür. Ve böylece takva sahibi oluyor Allah'a sahibi. Aynı zamanda nefsimiz %50'den daha fazla nura kavuşmuştur. Ve bu da bizi takva sahibi kılar. Allah Teala Necm 32'de diyor ki boşuna nefslerini tesbih ettiklerini söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Anlıyoruz ki nefsimizi tesbih ettiğimiz gün takva sahibi oluruz. Peki aynı basamakta, yani 21. basamakta ne olur? Nefsimizin kalbindeki nurlar 7x7 %49'a ulaşır. Huşuda kazandığımız %2 nispetindeki nurla birlikte %51'e ulaşır. Böylece nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i bulmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı bizi bir bütünü ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

takva sahibi olmaksa üzerinde düşen bir vazifedir. Bu vazifeyi en güzel şekilde yapmak hepimizin üzerine farzdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, izleyenler,

hadise görüyoruz ki mevsimini tezkiye ettiğimiz zaman gene takva sahibi olmak şerefine eriyoruz. Bu normal takvanın sahibi olmak yetmez. Aynı nokta fizik vücudumuzun da şeytanın kullanmaktan kurtulduğu, henüz Allah'a tam teslim olmadı ama şeytana köle olmaktan, şeytana kul olmaktan kurtulduğu nokta. Çünkü nefesimizin kalbinde %50'den daha fazlını birikmiş durumda ve nefesimizin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalmış durumda. Yerine ruhun hasretleri gelip %50'den daha fazla yerleşmiş durumda. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üç açıdan da takva sahibi oluyoruz. Ya fizik vücudumuzun Allah'a karşı takva sahibi olması neyi ifade eder? Bakara Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühen nâsü hüzü rabbikim ellezî hamikâkün leâdüküm fettekûn." Ey insanlar, sizi ve sizden başkalarını da yaratan Allah'a kulum. Böylece takva sahibi olun. Dolayısıyla burası asıl takvadır. Takvaya üç ayrı cepheden de burada ulaşılmış. Nefse bilgi olmuştur. Fizik vücut şeytana olmaktan kurtulmuştur. Ve ruhumuz da Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olmuştur. İslam olanın ilk teslimi gerçekleşmiştir. Burası (gülüyor) 21. basamak. Bu noktada Allah'a ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında ikna olmuş. Yok olmuş. Ruhumuz böylece Allah'ı kendisine meab ikram eder. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olan, Allah'a sığınan, meaba ulaşan istikametinde evvab adını alır. Ve ilk teslim gerçekleşmiştir. İslam olmanın ilk kafası tahakkuk etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Burası takva noktası. Gerçek takva. Asıl takva. Başlangıç takvasının ve ön takvanın ötesinde gerçek anlamda takvaya başlamak ilk kesimin, ruhun kesiminin gerçekleşmesiyle teşekkürler. Bundan sonra ne olur? Nefsimizin kalbinde bizde 51 oranında Allah'ın nuru oluşmuştur.

karanlıklar %50'den daha aşağı, %99'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Bu sebeple bu noktaya tezkiye bahsediyoruz. Yani kötülüklerden daha çok iyiliklerin yapıldığı, temizliğin kendisini kesin olarak hissettirdiği bir nokta. Sevgili öğrenciler, izleyenler de dinleyenler. Ruhumuzun Allah'ta fani olduğu, ikna olduğu makam, velayetin birinci makamıdır. Fena makamı. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51 ile bu makamda başlar ve %61'e kadar bu istikamette bir faaliyetin devamını sağlık. Bu muhtemayı oluşturduğumuz zaman her şey bütünlenmiş olacaktır. Ruhumuz artık kesin olarak Allah'ın zarfında ikna olmuştur. Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51 ile bu noktaya ulaşılır. Demin ruhumuzun Allah'a ulaştığı evvah olduğumuz noktayı işaret ederken de 38'den 39'dan bahsetmiştik. Ve meyaba ulaştığını söylemiştik ruhumuzun. Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde aynı olguya işaret ediliyor. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ Kim nefsini tezkiye ederse onun ruhu Allah'a, kim nefsini tezkiye ederse o bu işi kendi nefsi için yapmıştır. Nefsine nefsi için yapmıştır. Yani nefsinin güzayını duruma hakimdir. Allah Teala bu konuda nefs tezkiyesinin gerçekleştiği noktayı ifade ediyor. Kim nefsini tezkiye ederse diye nefs tezkiyesi tamamlamıştır. Ama bir şey daha söylüyor Allah Teala ve Allah'ın mesih diyor ve Allah'a döner diyor. Ruhu da Allah'a dönmüş, nâba ulaşmış, evvap olmuş, Allah'ın zatında ikna olmuştur. O ise bu takva akıl takvadır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala amin olmakla takva sahibi olmayı aynı standartlarda görüyor. 5 tane amin olmaktan bahsediyor. Maide Suresinin 93. ayet-i kerimesi. Ey amir olanlar diyor. Yani başlangıç takvasının sahibi olanlar. Takva sahibi olun diyor. Ön takvanın sahibi olun diyor. Ondan sonra gene amir olun diyor. Takva sahibi olun diyor. Asıl takvanın sahibi olun. Gene amir olun. Takva sahibi olun diyor. Fizik gücünüzü kesmeyeceğiniz ekmel takvanın sahibi olun. Gene amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun diyor. Bu da beşinci takva. Islah olduğumuz nefsimizin Allah'a teslim etmemiz yerdeki takva. Ama her seferinde Allah Teala amin olarak bu noktalara ulaştığını söylüyor. Amin olmayı da 5 defada ifade etmiş. Takva ile paralel bir dizayn. Öyleyse burası ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız nokta, üçüncü defa amin olduğumuz nokta. Evvela aminimiz Allah'a ulaşmayı biliyoruz ve şekil şartlarına sahip oluyoruz. İkinci defa amin oluyoruz, mürşidimize ulaştığımız zaman. Üçüncü defa amin oluyoruz. Bu noktada ruhumuzu
Allah'a ulaştırdın o zaman. Bu noktadan sonra %61 nur birikiminde Allah Teala bize bir tahsil tanımıyor. Maide suresi 135. ayet, Enam suresi 135. ayet gelince adına elayık veya surur denen Allah'ın katındaki bir sığınak, bir yurt ihsan ediyor yine. Bu bir tahttır, altın taht. Bu tahtın sahibi olan kişi mekansızlığa kavmadır, mekansızlığın sahibine olur. Yunus'un ya mekana kavmadığın sözü buradan geliyor. Ve %61'den 71'e kadar Allah-u Teala'nın huzur namazının kılındığı ilgi ilahisinde huzur namazının arkadan bakıyorsanız eğer imamın sol tarafında yerden yaklaşık 4 metre yüksekten başlayan çok sayıda altın taht göreceksiniz. Hiçbir yere tutunmadan, dayanmadan boşlukta bulunmaktadırlar. İşte o tahtlardan biri ihsan ediliyor. Beka makamının sahibi olduğu kişi. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak. Fena billah makamında fena ifla olmak, yok olmak demek. Fiil içinde Allah, Allah'ın içinde ifna olmak, Allah'ın içinde yok olmak istikametinde fena filan deniyor birinci makamına velayetin. Ama ikinci makamına beka filan denmiyor. Beka billah deniyor. Allah ile Allah'ın da olduğu ama sizin Allah ile bulunduğunuz, Allah'ın içinde değil, Allah ile beraber bulunduğunuz bir taht ihsanıdır. Nefsinizin kalbindeki nurlar %71'e ulaştığı zaman üçüncü safhaya gidiyorsunuz. Zülh sahibi oluyorsunuz. Negatif zülh Yusuf suresinin 53. 20. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Onu diyor Yusuf'u birkaç akçeye bastılar. Çünkü ona karşı zahitler diyor. Yusuf'u karşı hiç değer vermiyorlardı onu. Az ümmetlerle ellerinden çıkardılar diyor. Ne zaman bir insan bu negatif sürtün tam zıttını pozitif sürtü Allah-u Teala'ya ispat edebilir? Allah daha iyi zikremini vermiştir. Kişi ne zaman her gün günün yarısından daha fazla zikredebilirse o zaman zülm sahibi olduğunu Allah'a ifade edecektir. Çünkü o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün artık Allah'a ispat edebilen birisi niyetine girer. İşte burası o kişi için bir hedefe ulaşmaktır, zülm sahibi olmaktır. %71'den 81'e kadar burada giderek zikrimizi arttırarak faaliyetimizi sürdürüyoruz. Burası velayetin üçüncü makamıdır. Ve takvayla ekter takva arasındaki son geçittir. Bu kapı fizik vücudun teslimini açmış. Bir gün fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu görürüz. Nereden alırız? Eğer fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsa, eğer fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirken yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsa, işte o zaman bizim fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Allah'a kul olmayı başarmıştır. Allah'a karşı fizik vücudumuz da takva sahibi olmayı başarmıştır. Bu nokta fizik vücudumuzun takva sahibi olduğu noktadır. Bu takva ekler takvadır. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor senen ah seni dinen minnen
ehlehu ve çehu lillahi ve hüve muslimun. O kişi ki ve çini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muslimlerden olmuştur. Buyuruyor Allah-u Teala. Dinde fazla daha muslim kim vardır? Sevgili kardeşlerim, burada bir noktaya dikkatimi çekmek istiyorum. Nefsin kalbinde çocuk vücudunun Allah'a kul olduğu noktada %19 karanlık vardır. Daimi zikre ulaştığı noktada ise bu %9'a düşer. Ama daimi zikre ulaştığımızda da bu %9'da yok olacaktır. Bir daha gelmemeli mümkün olacaktır. Ben kalbimden ayrılacaklardır. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuzun testini bize ekber takvaya ulaştırır. Allah-u Teala bu çaptaki takva sahipleri anlatırken onlar takva sahipleri diyor, öfkelerini yutarlar diyor, muslimdirler diyor. Yani ise takva sahibi olduğumuzu yedim. Dördüncüsü, ekber takvadır. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişizdir. Burası dördüncü defa amenü olduğumuz, dördüncü defa takva sahibi olduğumuz yer. Ekber takva. Sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Bunları okuyoruz. Allah'a selam vermek için daimi zikrin sahipleri güvenliği ünlüleri var. Yezkürullahe kıyamet kuulen ve ala cunurin o ünlüleri okurlarımız için söz konusu olan şey ayaktayken de otururken de yazısı yaparken de hep Allah'ı zikretmektir diyor Allah-u Teala. Daimi zikre ulaşıyoruz. Ünlüleri okuluyoruz. Allah-u Teala kalp gözümüzü, kalp kulağımızı açıyor, bizi hikmet sahibi yapıyor ve bu makamda sadece zemin katı gösteriyor. Ama sonra bir gün birinci katı itibaren bütün gök katlarını göstermeye başlıyor. Birinci gök katından sesletin müntahaya kadar geçen süreç içerisinde hep ihlas makamının sahibiyiz. Allah-u Teala buyuruyor ve ma umiru illa leyabdullâhe muhlisine lehusline hünefâe. Allah-u Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Onlar Allah'a nefslerini halis kılarak dinde halis olanlardır. Böylece Allah'a nefslerini teslim edenlerdir. Ve bunu hanif olarak gerçekleştirenlerdir diyor. Burada sevgili kardeşlerim, nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve beşinci takvaya, yani azim takvaya ulaşıyoruz. Azim takva bu konuda en güzele ulaştıracaktır. Çünkü İhlas makamında sitesiz mintayı Allah'a gösterdiği anda bizi tövbe-i nasuhuna davet eder. Salah makamının kapılarını açar. Salah makamı açıldığı zaman önümüzde bir tane kademe oluşturacaktır. Birinci kademede Allah-u Teala tövbe-i nasuhuna davet eder. Aynı anda biz tahmin süresinin tekniğinde ayetlerine sayılınca sahnelerden alırız. İkinci kademesinde
sabah makamının Allah-u Teala bize sabah nurunu verir ve günahlarımızı örter. Üçüncü mertebesinde, üçüncü kademesinde Allah günahlarımızı sabahını çürür. Bu velayete intisar ettikten sonra, tövbe ettikten sonra, günahlarımız sevaba çevirdikten sonra işlediğimiz günahların sevabı çevirmesidir. Mürşidin yuvarlığınız zaman o güne kadar ki bütün günahlarımız sevabı çevirmiştir. Burada ondan sonra işlediğimiz günahların da örtülmesinin ötesinde Allah-u Teala onları sevabı çeviriyor. En dördüncü kademesinde imanın bir sonuca ulaşırız. İrşada, İrşada emin. İrşada ulaşırız. Yaşat makamının sahip olmak için hazır hale geliriz. Ama Allah-u Teala'nın bize bir mürşid olarak irşat makamına sahip etmesi için bu yeterli değildir. Burada Allah'ın en üst seviyede kulu oluruz. Umudiyetin Allah'a kul olmanın son mertebesi burası inşaata ulaşmak. Ama kulluğu aşıp köle olmayı bilemedikçe öteye geçemeyiz. İrşat makamının sahibi de olamayız. Ne zaman bir insan Allah'a köle olmayı dilerse iradesini Allah'ın iradesine bağlayacaktır. Kendi iradesini yok edecektir. Allah-u Teala da selamı kabul eder. Kişinin iradesini bağlar. Burası Allah'ın köle olmanın birinci kademesidir. Daha sonra Allah-u Teala o kişinin iradesini verilecek, kaldıracak. İkinci kademeye de onu ulaştıracaktır. Yani köleliğin ikinci ve son kademesi. İşte burada Allah-u Teala'nın o kişiye irşada memur ve memnun kılındır cümlesiyle hitap ederek onu irşat makamına fizik olarak tayin ettiğini görürüz. Allah-u Teala nasıl devrin imamlarından bahsettiği zaman ve cealna minhum eyyimmeten meyfune bi emrina diyor. Biz insanlardan imamlar kıldık diyor. Allah kılıyor. Emrinizle insanları hidayet erdirsinler diye diyor. İşte imamların ötesinde Allah-u Teala müşrikler de kılıyor. Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmek üzere. Eğer böyle bir emirle bu görevi üstlenmek söz konusuysa o zaman her şey en güzel sanatlara dönülüyor. Kişi Allah'ın emriyle irşat görevine başlıyor. Ve bir de büyük mükafat Allah'ın zatını en büyük mükafat kişi görüyor. Sevgili kardeşlerim, sarah makamı beşinci ve son makamdır. Kölelerse Allah'ın köleliğine ulaşmış, irşat makamını Allah'ın tayin ettiği kişilerse bu insanlar peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber Allah'ın cennete gidecek olan tayinlerdir. Nisa 69'da Allah Teala bu hususu söylüyor. Burası azim takvanın dizaynına geçerek. Kim ecr-i azimin, ecr-i azimin, harz-i azimin sahibi ise onlar azim takvanın sahipleridir. Ve bu kademeye alışmış olguyla karşı karşıyayız. Elise ekber takvadan sonraki azim takva Ulu'l-Elbab makamından başlayarak Ulu'l-Elbab İhlas ve Selah makamlarını kapsar. Geniş spektrumlu bir olgunluk. Allah-u Teala aynı kişilere hayırlarda yarışanlar diyor. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde
o sabikune evelin var ya diyor Allah Teala. Sağlayıcı sabikun, sabikunlar. Onlar diyor onların bir kısmı ezardandır, bir kısmı muhacirindendir. Bir de onlara İslam'la tabi olanlardandır diyor. Tabi'nin. Onların Fevz-ül Azim'in sahibi olduklarını söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabe bu beşinci takvaya, takvanın en üstüne ulaşmışlar. Ve ıslah olmuşlar. Salihlerden olmuşlar. Salihlerin de azim takva kademesine ulaşmışlar. Yani azim mükafatları elde edecek satıya. Öyleyse ihlas makamında, ullevvak makamında, ihlas makamında, salam makamında beşinci takvanın sahiplerini ihata eder. Ama bu noktada salam makamının sonu azim takvaya ulaştırır kişiyi. Öyleyse azim takva kendi içerisinde gene üç tane gruba ayrılıyor. Ullevvak kademesinin takvası, ihlas kademesinin takvası ve salah kademesinin takvası. Hani ise İhlas kelimesinin takvası ta köleliğe kadar ulaşıyor. Kişi salam makamında da aynı standartların içinde. Ama ne zaman köle olursa o azim takvanın sahibidir. Azim mükafatların sahibi olmak şerefine ermiştir. Burası takvanın sonu sevgili kardeşlerim. İnsanların peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle birlikte olacakları aziz takvanın sahipleri. Allah-u Teala'nın hepinizi bütün bu takva kademelerini aşarak azim takvanın sahibi yapsın. Dileklerimizle, dualarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, sevinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam olsun.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha size Allah'ın istediklerini anlatmak için bana bu imkanı ihsan ettiğinizde ona sonsuz hamdlerimizi ve şükürlerimizi sunarız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde bir tek hedef var. O, bütün insanların hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaşmalarını istiyor. Her şeyi buna göre dizayn etmiş. Kur'an-ı Kerim bu istikamette bir muhteva taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan müsaade ettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in tefsiri ayrı bir önem taşıyor. Çünkü burada Allah'ın dizaynı söz konusu. Bu dizayn bütün insanların mutluluğu, huzuru, saadeti, bütün insanlar için en güzeli ulaşmak söz konusu. Sevgili öğrenciler, bekleyenler, bekleyenler. Böylece yeni bir gün, yeni bir dersimizde inşallah başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsir. Bakara Suresi 96. ayetten kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. 95'i tamamlamıştık. Şimdi 96'dayız inşallah sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lettecidennehum ehlesen nasi ala hayatin ve minellezine eşfakü yeveddü ehadühüm lev yuammerü elfesenetim. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُؤَمَّنَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Allah Teala buyuruyor ki sevgili öğrenciler, bilgiler, dinleyenler, onları hayat üzerine mutlaka insanların en hırslısı bulursun. Allah-u Teala hayat üzerine diyor. Yani dünya hayatı üzerine insanların en hırslısı bulursun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dünya hayatı tamamen başlangıç nefsinin taleplerine dayalıdır. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki artık nefsimiz doğuşumuzdan itibaren afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, itiralar, isyan, cehalet, cimrilik, bütün kötü afetler nefsimizin afetleri ve şeytan hepsine tesir etmek imkanının sahibi. Öyleyse şeytanın hedefine dikkatle bakın. Nedir şeytanın hedefi? Allah neyi yasak ettiyse insanlara onu güzel göstermek. Ve böylece insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk etmek. Allah neyi emrettiyse onları da çirkin göstermek ve insanları Allah'ın emirlerinden uzaklaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse buradaki vakaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri zaten Allah'ın yasak ettiği fiilleri ister. Nefsimizin afetleri zaten Allah'ın emrettiği şeylere karşı çıkar.
ise şeytanın bütün talepleri nefsinizin afetlerinin talebiyle paraleldir. Öyleyse şeytan zaten bu istikamette teçhiz edilmiş olan nefsinizi bu istikamette daha çok güçlendirecek, ona cesaret verecek, onu Allah'ın yasak ettiği fiilleri daha çok işlemeye sevk edecek, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya daha çok istekli kılacak bir hüviyette bulundurmak ister. Bunun için bir gayretin içindedir. Sonsuz bir gayret. Öyleyse burada onların doğuşlarından itibaren var olan nefslerinin Allah'a yasak ettiği şeylere karşı olan talebi, gene nefslerin Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya karşı olan talebi üst seviyede ve kim nefsine en çok tabi ise onlar en çok hırslı olanlardır. Allah Teala diyor ki insanların en hırslısı bulursun onları diyor. Şimdi bu insanlar şeytanın azdırdığı insanlar. Hırsları, dünyaya dönük hırsları en çok olanlar, yani nefslerinin afetlerine tabi olanlar. Allah Teala diyor ki o müşriklerden her biri şayet 1000 sene ömürlendirilse sever. Yani bu dünyadaki nefsani hayatı yaşamayı sever, arzu eder. Oysa onun ömürlendirilmesi onu azaptan asla uzaklaştırmaz. Allah yaptıklarınızı görendir. Öyleyse Allah Teala burada son derece açık bir şey söylüyor. İnsanlara ömür verilmesi ve onun sonucu. Sevgili kardeşlerim, bizimle tartışmaya çalıştıkları zaman, Allah'ın bize yazdıklarını inkar ettikleri zaman biz onlara diyorduk ki işte burada Kur'an-ı Kerim var. Âl-i İmrân Suresinin 61. ayet-i kerimesi üzerine elimizi koyacağız. İkimizden bir taraf, iki taraftan bir taraf yalan söylüyor. Diyeceğiz ki Allah'ın laneti yalan söyleyenin üzerine olsun. Hadi bakalım şimdi koy elinizi buraya diyelim. Ve yemin edelim. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar bu yeminden kaçıyorlar. Hem ağızlarına geleni söylüyorlar, hakaret ediyorlar. Hem o Allah'ın bize yazdıklarını, bizim kendimizin yazdığını iddia ediyorlar. Tamam. Onların fikirleri tamam. Ama bunun bir hesabı var. Bu hesap mutlaka görülecektir. Öyleyse biz aldığımız elden geriye olarak onları yemine davet ediyoruz. Allah'ın laneti diyoruz. Yalan söyleyin üzerine olsun. Eğer biz diyorsak ki o bize yazdırdı. Onlara diyorlar ki hayır sen kendinden yazdın. O zaman bunun muhtevasını Allah-u Teala'nın emrini yerine getirerek oturtmak lazım yerli yerine. Allah-u Teala'nın emri ne sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Yemine davet. İşte birçok insan, özellikle profesör kardeşlerimiz bu yeminden hep kaçtılar. Kaçanlar hala yaşamaya devam ediyorlar. Yoksa kabağın sahibi affetmiyor. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu ayet onlara bir cevaptır. Eğer onlar yaşamaya devam ederlerse bu yaşamaya devamları onlara bir şey kazandırmayacak. Allah-u Teala burada onu söylüyor. Onların ömürlendirilmesi onları azaptan asla kurtaramaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu
muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'nın azabı mutlaka Allah'ı inkar edenlere, onun söylediklerini inkar edenlere ulaşacaktır. Bu azabın muhtevasını Allah tayin eder. Bazı insanları yaşatmaya devam eder. Ama onlar yaşadıkça üzerlerine Allah'ın gazabını çekerler. Ve kıyamet günü cehennem söz konusu olduğunda onlar keşke o zaman gereğini yapsaydık da Allah-u Teala bizi bir an evvel dünyadan almış olsaydı bu kadar büyük azapların içine girmezdik diyecekleri bir gün gelecek. İşte Allah-u Teala bu tip insanlardan bahsediyor. 1000 sene ömür versek 1000 sene yaşamak isterler diyor. Onlar dünya üzerinde hırslıdırlar diyor. Ve Allah-u Teala sonunu söylüyor. Allah yaptıklarınızı görendir. Allah razı olsun. Bakara Suresinin 97. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men kâne adûven li Cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâhi müsaddikan limâ beyne yedeyhim ve hüden ve büşra lil müminîn. Diyor ki Allah-u Teala, de ki Habibim diyor onlara, de ki kim Cibril'e düşmansa o takdirde muhakkak ki o daha öncekileri tasdik eden, yani Allah-u Teala daha önceki kitapları tasdik eden Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi diyor Allah-u Teala. O Kur'an müminler için bir hidayet rehberi, hidayetçi ve müjdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde muhteva açıklık kazanıyor. Biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah'tır. Ama Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine yerleştiren o Cebrail aleyhisselam'dır. Öyleyse dünyanın semasına indirilen Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karnına, kalbine ulaştıran o Cebrail aleyhisselam'dır. Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerinin yakınıdır. Hep Allah-u Teala Ruhul Kudüs de onları destekledik diyor mukaddes ruh. Ve ondan sonra diyor ki o peygamberlerimizi Cebrail aleyhisselamla dost kıldık. Cebrail aleyhisselamı onlara yardımcı gönderdik. Dost gönderdik. Öğretici gönderdik. Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'nın her istikamette gönderdiği 400 melekten bir tanesidir. Görevi bu tarzdaki elçilikleri gerçekleştirmektir. Bütün peygamberlere, nebilere mürşitlik etmektir. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üstünlük nişanesi, ve öğretim işaretleri birbirinden farklı iki mana taşır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de melekleri de, cinleri de, hayvanları da, canlıları da, cansızları da hepsini insan için yarattım diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a melekleri de, cinleri de, şeytanları da secde ettiriyor. Manası son derece açık, insan üstü. Ama insanların en üstünü olan nebilere, bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir meleği mürşit tayin ediyor Allah-u Teala. Onlardan aslında üstün olmayan, Allah'ın katında üstün olmayan ama muhtevasında onlara öğretebileceği çok şeyler bulunan melekler. İşte bu özellikle öğretim açısından devreye giren Cebrail Aleyhisselam'dır. Biliyorsunuz ki dört büyük melekten bir tanesi Azrail Aleyhisselam, ölüm meleği. İkincisi İsrafil Aleyhisselam, Sura Üfren. Üçüncüsü Cebrail Aleyhisselam, bilgiler üreten Eşat makamının sahibi. Dördüncüsü Mikail Aleyhisselam, Allah'ın verdiği özel görevleri yapan. Bütün bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanın üstünlüğü. İnsanoğlu bütün meleklerden daha üstün standartlarda yaratılmış. Ama Allah'ın bir söylediğini unutmayın. O nefsiyle mücadele edecek. Bu cihadı kazandığı takdirde meleklerden üstün olacak. Kazanmadığı takdirde bütün hayvanlardan da daha düşük seviyede kabul edecek Allah-u Teala. Hayvanlar cehennemde cezalanmıyor. Ama insanlar cezalanıyor. Şimdi Cebrail Aleyhisselam Allah-u Teala tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine yazmışsa, bu kalbine yazdığı muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, dinleyenler ve izleyenler. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mürşidi ise fizik ötesi her türlü olayı Allah'ın kendisi emrettiği standartlarda gerçekleştirmek imkanının sahibi ise ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e mürşid tayin edilmişse Allah-u Teala tarafından. Bu noktadan itibaren geçerli sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu vaka bir bütünü içeriyor. İnsanlar en üstün diyoruz. Nebilerse en üstün olan insanların en üstün yaşayanları içinde en üstün olanları. Ama bir melek geliyor, bir Cebrail Aleyhisselam geliyor, ona mürşit oluyor. O zaman üstünlük de ilmin sahibi olmak ayrı şeyler. Unutmayın, Hazreti Musa bir peygamberdi. Allah-u Teala'nın bir peygamberi. Ama Allah-u Teala Hızır Aleyhisselam'ı ona mürşit tayin ediyor. Ve senin sahip olduğun ilmi sana hizmet ederek bana öğretmeni dilemek için buradayım diyor. Bir nebi, bir evliyaya söylüyor bunu. Hazreti Hızır sadece Allah'ın bir velisi, bir peygamber değil, bir nebi değil, bir resul de değil. İşte tıpkı bunun gibi Cebrail Aleyhisselam insan değil, peygamber değil ama peygambere öğretmek yetkisine sahip. Böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde insanların dizaynı hep bu istikamete sahip olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
bu muhtevada bütün insanlar için söz konusu olan şey öyle bir durumu ifade ediyor ki Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar için muhtevaya baktığımız zaman insan üstün, peygamberler bütün insanların en üstünü ama bir melek geliyor ve o peygamberin mürşidi oluyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de mürşidleri hep, bütün peygamberlerin mürşidleri hep Cebrail aleyhisselam. İnsanlık tarihi boyunca hep öğretmiş peygamberlere. Öyleyse burada Allah-u Teala kim Cibril'e düşmez ediyor? O zaman muhakkak ki bilsin ki o Cibril aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine Kur'an-ı Kerim'i indiren, onun kalbine yerleştirendir diyor. O Kur'an, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine yerleştirilen Kur'an bir müjdedir, bir hidayet rehberidir. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca hiç okuma yazma öğrenmedi. Okuma yazma bilmiyordu. Her sene Hira Dağı'ndaki bir mağaraya, Nur Mağarası'na çıkardı. Ve orada 30 gün, bazı yıllar 40 gün kalırdı. Yanında sadece kuru ekmek ve su alırdı. Ve inzivaya çekilirdi. Bütün insanların ilişkisini 40 gün süreli keserdi. Allah'la baş başa kalırdı. Böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler 40 seneye 40 kişine bastığı yıl Cebrail aleyhisselam ona bembeyaz elbiselerle bir insan hüviyetinde göründü. Mağarada ilk defa bir melekle karşılaşıyordu. Sevgili kardeşlerim, Cebrail aleyhisselamla karşılaşmak her kulun dayanabileceği bir olay değildir. İnsan vücudundaki kemikler birbiriyle çarpışarak ses çıkartır. Çarpışmayı değil ama sesi mutlaka da işitirsiniz. Nasıl deliklerin gazalarını birbirine çarparak çıkarttıkları bir ses varsa, vücudunuzdaki bütün birbirine temas eden kemikler o sesi çıkartırlar, sesi duyarsınız. O zaman dört büyük melekten biriyle karşılaşmak ne demekmiş? O zaman anlarsınız. Öyleyse Cebrail aleyhisselam Aleyhisselam'ın bir Resul olduğunu da unutmayın. Bir nebi değil de bir peygamber değil de bir melekten bir peygamber olması da hiçbir zaman mümkün değildir. Ama Cebrail aleyhisselam bir Resul'dür. Bir nebi olan Peygamber Efendimiz aleyhisselam ondan üstün olan, en üst makamda olan kişidir. Ama buna mukabil Cebrail aleyhisselam onun mürşididir. Allah razı olsun. Ayet 98'de Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Men kâne adûven lillâhi ve melâiketihi ve rusûlihi ve cibrîle ve mikâile fe innallâhe adûvün lil kâfirîn. Diyor ki her kim Allah'a ve onun meleklerine ve onun Resullerine ve Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa o zaman hiç şüphesiz ki Allah kafirlerin düşmanıdır. Yani Allah Teala burada söylemiş oluyor ki onlar kafirdir.
Allah'ın Resullerine, Cebrail Aleyhisselam'a, Mikail Aleyhisselam'a, Allah'a düşman olanlar elbette kafirlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden? Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'a düşman olan bir insan Allah'a ulaşmayı diler mi? Düşmanlık yaklaşmayı değil, uzaklaştırmayı sağlar. O insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırıp ona yaklaşmak yerine Allah'tan uzaklaşacaklardır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın indinde bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O muhtevaya dikkatle bakın. Burada bütün insanların Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde bir yakınlık görüyoruz. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir dizaynı düşüneceğim. Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'a düşmanlık, Allah'ın Resullerine düşmanlık. Bütün Nebiler de Resul olduğuna göre hem Nebileri hem Resulleri muhtevasını alan bir bütünlük bu. Cebrail Aleyhisselam da aslında Resullük alıyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam da bir Resul'dü. Hazreti Mikail için Allah-u Teala bir şey söylemiyor. O da bir büyük melek. Ama onun Resul olduğuna dair bir işaret göremiyoruz Kur'an-ı Kerim'de. O Cebrail Aleyhisselam ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e görünüyor o Hira Dağı'ndaki mağarada. Ona doğru bir adım atıyor. Bembeyaz üstelere insan hüviyetinde görünüyor. Ve oku diyor, ikra. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben okumak bilmiyorum. Ben bu istikamette ümmiyim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey bizlere bir şeyleri açıklamak istikametinde. Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, dört büyük melekten ikisi. Onlara düşman olan insan, Allah zaten söylüyor, bana da düşman diyor onlar. Allah'a düşman olan insan hiç Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler mi? Hiçbir zaman dilemez. Bilakis Allah'tan kaçacaktır. Öyleyse ulaşmayı dilemiyorsa onun kurtulması mümkün değildir. Mürşidine ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü mürşide ulaşmayı o kişi zülat edecektir. Nefret edecektir mürşitten. Böyle olduğu için de hiçbir zaman kalbine iman yazılamayacaktır. O kişi bunun için kafir hüviyetinde kalacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki dizaynıyla küfür kavramı üzerinde bir beraberlik görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hiçbir zaman mürşide de ulaşmaz. Ulaşmazsa Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini hiçbir zaman yazmayacaktır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bir kişinin mürşidine ulaşması halinde yaptığı şey odur. Nefsin kalbinin mühürünü açmak, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı atmak, kalbin içine imanı yazmak. Ve böylece kalbinde küfür yazan ve kafir sıfatıyla anılan bir kişi, kalbinde iman yazan, imanın sahibi olan bir kişi hüviyetine bürünecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada Allah-u Teala bana düşman olanlar diyor, Cebrail Aleyhisselam düşman olanlar diyor, Mikail Aleyhisselam'a düşman olanlar diyor. Onlar diyor, kafirlerdir.
bilsinler ki diyor, Allah da kafirlerin düşmanıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar var Allah'ın dostlarına yakınlık duymazlar. Ama düşmanlık da duymazlar. Allah'ın yolunda olan insanlar için bir negatif görüşleri söz konusu değildir. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ama Allah'ın yolunda olanlar için de bir husumet beslemeleri söz konusu değildir. Ama bir takım insanlar da var, Allah'ın yolunda değillerdir. Ama Allah'ın dostlarına düşmanlardır. Ellerinden gelen her türlü kötülüğü onlara yapmaya hazırdırlar. İşte sevgili kardeşlerim, o insanlar Allah'a karşı savaş verenlerdir. Allah'a karşı savaşanların başı hiçbir zaman beladan kurtulmaz. Ama ne var ki bir ülkeye ve Allah'ın belası geldiği zaman bütün insanlar bu belanın içinde muhatap olurlar. Allah'ın bu konudaki duyarlılığı

hiç olmamıştır. Sadece bir boş sedaları olmuştur. Hiç kimsenin kalbinde, hatırasında bu insanların, Allah düşmanlarının bir yeri hiçbir zaman olmaz. İşte Allah Teala burada onları söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz Allah Teala'ya çok hamd eden, çok şükreden insanlar olmalısınız ki sizler Allah'ın dostlarısınız. Onun sevgililerinizsiniz. Onu en çok sevenlersiniz. Mir Vakfı'nın mensupları bugün dünya üzerinde en çok ibadet yapan insanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe hangi ibadetleri yapıyorsa hepsini bu vakfın mensupları en üst boyutta gerçekleştirenlerdir. Bu dünyada ve bu devirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minvar üzere Allah-u Teala'nın işareti açık ve kesin. Kim Allah'ın Resullerine düşmansa bilsinler ki diyor, Allah da onların düşmanıdır. Ayet-i Kerime böyle söylüyor sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah razı olsun. 99. ayette Allah Teala buyuruyor ki وَلَكَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَيَاتٍ بِيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُوا بِهَا اِلَّا الْفَاسِكُونَ. Sana diyor apaçık ayetler indirdik. Buradaki beyinat kelimesi beyineler anlamına geliyor. İspat vasıtaları anlamına geliyor. Allah-u Teala ayetleriyle o ayetlerin kümlüne vardıkça Kur'an-ı Kerim'in bir mucizeler demeti olduğunu göreceksiniz, geçeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim kainatta bir mucizeler kumkumasıdır. Allah-u Teala'nın bir biçimini ihata eder. Her türlü sır onun içindedir. İşte böyle bir dizaynla Allah-u Teala'nın indirdiklerine baktığımızda hemen o ayet gözümüzün de canlanmalı. Ne diyordu Allah-u Teala? Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın, bu Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdik diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an adlı bir mucize var. İçinde hiçbir şeyin eksik olmadığı, her şeyin içine yerleştirildiği bir Kur'an. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 3-4 satırla Allah-u Teala bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatıyor. Bu bir mucize değil midir? Vel-Asr suresi işte böyle bir mucize ifade eder. Vel-Asr diyor Allah-u Teala, asra zamana yemin olsun. İnnen insane lefî hüsr, insanlar mutlaka muhakkak hüsrandadırlar. İllellezine aminu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. İnnellezine aminu, ama amin olanlar Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenler hariç, onlar hüsrana değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir. Ve aminus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler. 14. basamakta müşriklerine ulaşanlar. Birincisinde 7 basamakta amin olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. İkincisinde 14. basamakta müşriklerine ulaşanlardan bahsediyor. Ve tevasa bil hak diyor üçüncüsünde. 21. basamakta Allah'a hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerden bahsediyor. Ve tevasa bil sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler 28. basamağa
bulacağınlardan.

0: bahsediyor Allah Teala. 7, 14, 21, 28. Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşuyor. Bu 28 basamağın bütününü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan Vel Asr suresinde açık ve kesin bir şekilde ifade etmiş. 28 basamağın hepsi Vel Asr'da var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birer cümle. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı biliyoruz. Dördüncü basamak, Allah'ı işitiyor, biliyor, görüyor, ayı basamakta tecelli ediyor. Beşinci basamak, Allah yaşatma kavimle aramızdaki hicab-ı müstireyi alıyor. Altıncı basamak, kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Yedinci basamak, kalbimizdeki ekinliği alıyor. Ve yerine ifad koyuyor. Amin'i oluyoruz. 8. basamak Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamak göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz. Nefsimizin kalbine nurlar ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak mürşidimizi gösteriyor Allah Teala. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. Tövbe ediyoruz. Ve kalbimizin mührünü açıyor Allah Teala, kalbimizin içindeki küfür kelimesini çıkarıyor, kalbimizin içine iman yazıyor. 14. basamak mürşidimize ulaştık. On beşinci basamak yüzeyden nur birikimi ruhumuz birinci gök katında. 16. basamak ikinci yüzeyin nur birikimi ruh ikinci katta. 17. basamak ruh üçüncü katta üçüncü yüzeyin nur birikimi. Böylece 4., 5., 6., 7. yüzeyin nur birikimleriyle nefsimiz 7. gök katına ulaşıyor. Ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor. 7 tane alem geçiyor. Sesedi müntahaya ulaştıktan sonra dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Nefsimiz tesliye olur, yüzlerden fazla nurla buluyor. 21. basamak. Ve devam ediyoruz. Bu kadar kestirmeden anlattığımız, birer cümleyle anlattığımız şey Kur'an-ı Kerim'in 4'te 3 olduğu sevgili izleyenler. 4'te 4'ünü oluşturan son 7 basamak velayet kademeleri. Fena makamı ruhumuz Allah'ın zatına ifna alıyor. Beka makamı taat ihsan ediyor Allah-u Teala. Zühd makamı zikrimiz günün yarısını geçiyor. Muhsinler makamı fizik vücudumuz ahsen kılınarak Allah'a teslim oluyor. Ruhumuz teslim olmuştur. Ve daimi zikre geçiyoruz. 6. basamağa evliyalığın ve selam makamına başlıyoruz. 7. basamağa evliyalığın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 28 basamaktan oluşan bir bütünü ve Asr suresi 4 tane kelime ile varmış. Amin olanlar ilk 7 basamak. Amin-i salat yapanlar nefs tezkiyesine başlayanlar. Nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar. Nefs tezkiyesi yaparak 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp 21. basamakta bu tecrübeyi kazandıkları için başkalarına da ruhlarına ona ulaştırmayı tavsiye edenler Ve nihayet Allah'a her şeyleri teslim ederek tamamen arınma noktasına ulaşanlar. İşte Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın mucizesidir ki 3-4 satırlık bir tek bir sure ile Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürelerinden birisiyle Allah-u Teala bütün Kur'an-ı Kerim'e söylediğimiz 28 basamağın hepsini açıklamıştır. Öyleyse apaçık beyinelerle, mucizelerle Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i demek, sevgili izleyenler, dinleyenler değil bugünkü ilim, bugünden sonsuz uzaklara kadar dünya ve kainat devam edebilseydi onları da muhtevasına alacak olan bir ilim bütün boyutlarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Cebel-i Tarık Boğazı'nı dikkatle inceleyin. Avrupa yakasından Afrika yakasına sınan 50 santim genişliğinde bir su duvarı var. Denizin içinde iki ayrı tuzluluk derecesinde olan Akdeniz'i çok tuzlu, Atlas Okyanusu'ndan ayıran az tuzlu, ikisinin arasındaki bir tuz seviyesiyle hiç bozulmayan suyun satından zemine kadar inen 50 santim genişliğinde bir su duvarı. Biz tatlı sularla tuzlu suları birbirine karışmasın diye bir duvarla ayırdınız diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. 14 sıra var sevgilerimler. O ise Kur'an-ı Kerim bir beyinler kitabıdır. İspat vasıtaları kitabıdır onun. Temami bir kitap olduğunu Allah'ın izniyle ilim verdikçe gelecek yıllara, gelecek devirlere ışık tutacağını kesinleştiriyor Allah-u Teala. Allah razı olsun. 100. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Eve küllema ahlu ahden nebezehu ferikun minhum bel ekseruhum la yu'minun. Her zaman diyor Allah-u Teala onlarla bir ahd ile ahitleşsek onlardan bir kısmı bunu, bu ahdi hiçe saymadı mı? Hayır. Onların çoğu iman etmezler diyor Allah-u Teala. İnanmazlar, mümin olamazlar diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir evvelki ayet-i kerimede, 99. ayet-i kerimede Allah-u Teala sadece fasıklar inkar eder diyor Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini. Ve bu ayet-i kerime de fasıkların kimliğini veriyor. Kimdir fasık? Hangi devirde yaşarsa yaşasın, o devrin yaşamakta olan Resulüne tabi olmayan insanlara fasık diyor Allah-u Teala. Böyle bir insan bir gün aklı başına geldi, tabi oldu diyelim. Tabi olursa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra şüpheye düşerse tekrar fıska düşer. Ve Allah her şeyi geri alır ondan. Fıska düştükten sonra bu kişinin aklı başına girse, yeniden tövbe etse Allah-u Teala kabul eder. Gene hidayete erecektir. Hidayete erdikten sonra bu kişi eğer bir defa daha Allah'ın yolundan çıkarsa o zaman Allah-u Teala öyle bir insanı bir daha hidayete erdirmiyor, fıskan çıkarmıyor. Bu üçüncü fısk oluyor. Kişi tabi olmadığı sürece fıskı zaten tabi olup hidayete erdikten sonra tekrar fıskı düşer de ikinci fıskı tekrar mürşidine tabi olursa Allah-u Teala kabul ediyor. Ama ondan sonra bir daha fıskı düşer de bu üçüncü fısk. Üçüncü fıstıktan sonra Allah Teala bir daha tövbe kabul etmiyor. İşte Böyle bir dizaynda farklılıkların bu muhteva içindeki insanlar olduğunu görüyoruz. Burada Allah-u Teala diyor ki onlara ne zaman bir ahitle onlarla ahitlesek nedir ah? Ruhun Allah'a ölmeden hemen ulaşması. Böyle bir muhtevada ahd müessesesi gelecek. Ne zaman onlarla ahd etsek diyor, ruhlarını bize ulaştırmalarını dilesek, onlar da kabul etseler, ama diyor, bir kısmı buna hiç saymadı. Hayır, onların çoğu mümin olmazlar. Yani ahdlerini yerine getirmezler. Mürşitlerine ulaşmadıkları için mümin olmazlar. Ruhlarını da ahdlerini bize yerine getirmek üzere bize ulaştırmaları hiçbir zaman söz konusu olmaz diyor Allah-u Teala. Her ayet-i kerime açık ve kesin işaretler taşıyor. İşte öyleyse Allah-u Teala'nın fasık dediği insanlar fıskan çıkabilirler, kurtulabilirler, hidayete de erebilirler. Ama tekrar fıska düşerlerse ikinci defa hidayetten sonra Allah-u Teala onların fıskan kurtulmalarına artık imkan vermiyor. Onun için buradaki onların çoğu mümin olmazlar ifadesi bir defa çoğu hiçbir zaman ilk defa mürşitlerine ulaşmayacaklardır. Doğuşlarına itibaren fıstığı olan bir insanlar evet diyen fıstıkla kalacaklar. İnsanların çok büyük bir kısmı her devirde. Ama bir kısmı hidayete erecekler, fıska geçecekler, hidayete erecekler, yeniden fıska geçecekler. Bir kısmı ise Allah-u Teala'nın yoluna girecek ve fıska düşmeyecek. Ne yazık ki fıska düşmeyecek olan insanların sayısı, fıska düşenlerin yanında çok küçük bir azınlığı oluşturmuş. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresi'nin 101. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve lemma ca'ahum rasulun min indillahi musaddikun lima me'ahum." Nebeze fedikun lima kitaballahi ve ra'e zuhurihim ke'ennehum la'yarun. Ve onlara diyor Allah Teala, ne zaman Allah katından beraberlerindeki şeyi tasdik eden bir Resul gelse, kitap verilenlerden bir kısmı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını akıllarına atıverdiler diyor. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa kendisine kitap verilen ilk peygamber. Ondan evvel de Allah-u Teala bir takım peygamberlerine, nebilerine kitaplar yazdırmış. Her devirde şeriat kitabı olmayan bir şeyleri Allah-u Teala evliyalarına hep yazdırmış. Ama şeriat kitabı nebilere yazdırılan kitaplardır. Son nebi de, son peygamber de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun kitabı olan Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün insanlığa nur saçacaktır. Başka birinde bir hiçbir zaman gelmeyeceği cihette onu değiştirecek olan bir şeriat artık söz konusu değildir. O zaten ilk ve son şeriattır. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah-u Teala ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan kaideleri indirmiş. Her peygamber de aynı kaideleri bir defa daha yenilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, o zamanki tabiri Resul'e ulaşmak, sonra ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu aslen kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek. Bunların hepsini bir araya topladığınız zaman bir muhteva görürsünüz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, o muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir dizaynda insanların kendilerine verilen kitabı sanki hiç bilmiyorlarmış gibi, halbuki kendi kitaplarında da aynı şeyler var, arkalarına atıveriyorlar diyor. İncil indirildiği zaman Hazreti İsa'ya, kendilerine tevrat verilmiş olanlar onu yalanladılar. Kur'an-ı Kerim geldiğinde ise her ikisi de yalanladı. Hem kendilerine Tevrat verilenler, hem de İncil verilenler. Tabi bunların hepsi değil, büyük kısmı sadece yalanladılar ve dikkatli etmiyorlar. Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki beynelleri وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَاكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُ الْعَالِمِنَّ نَاسَ السِّحْرَ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِمَا بِلَى حَارُتَ وَمَا عَمِكِ وَمَا يُعَلِمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَكُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ وَلَا تَكْفُرْ اَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Süleyman'ın mülküne nasıl onlar karşı koymuşlarsa, şeytanların okuduğu şeylere de uydular diyor. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil şehrindeki iki melek Harut ve Marut'a indirilen şeyleri onlara öğretiyorlardı. Oysa onlar biz sadece bir fitne ve imtihanız diyorlardı. Bizim bilgimiz sizin için bir imtihandır. Sakın bu ilmi öğrenerek, bunu tatbik ederek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar sihir meraklıları, yani onu geçim arasısı yapanlar, o ikisinden, Harut'la Marut'tan, erkek yani koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla, yani sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu, yani sihiri ve ona ait bilgileri satın alan, yani onunla çıkar sağlayan, para kazanan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı buyuruyor Allah-u Teala. Görüyor ki sevgili kardeşlerim, Hazreti Süleyman devrinde olay nasılsa, nasıl onun devrindeki şeytanlar ve ona isyan edenler bir takım işlemlerde bulunmuşlarsa, bu olayda onun aynı standartlarda insanlar büyüyü ve sihri öğreniyorlar. Bugün de dünyada okült kültür diye bir kültür var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu okült kültürün temsilcileri bütün insanlar için bir düşmanlık vesilesini tahrik ettirmişlerdir. Öyleyse bu muhtevada olaylara baktığımız zaman, transandantal meditasyon yapanlar, reenkarnasyona inananlar ve şeytanla ilişki kuranlar, hatta şeytana tapanlar, büyü yapanlar, sihir yapanlar, hüddamla cinleri insanların üzerine saldırtanlar, bunların hepsi zülmani ilimlerle meşgul olanlardır. Daha bunun çeşitli dalları var. Bunların hepsi ne yazık ki kendilerini cehenneme atan insanlar şu dünyada yaşadıkları süreç içerisinde bir sürekli hayat yaşayacaklar. Sonra da kıyamet günü mutlaka cehennemin en alt katına gidecekler. Çünkü Allah Teala bu konuda büyü ve sihir yapanların hedeflerini açık ve net olarak tayin etmiş. Onlar başka insanları sadece Allah'ın yolundan saptırmakla kalmıyorlar. Başka insanlara zarar vermelerini temin eden ilimlerle mücadele ediyorlar. Ve insanlar artık sırf başkalarına zarar vermek üzere yaşamaya başlıyorlar. Bir kısmı cinleri insanlara saldırtarak, bir kısmı sihir yani büyü yaparak insanları devamlı bir huzursuzluğun içine atarak ömür tüketiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda insanlara bu kötülükleri reva görenler, şeytana aldıkları tersimlerler, cehennemde en çok cezaya muhatap olanlardır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed'in hizdâin ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Sırat-ı Aleyhisselam'ın tarihinin kavramından Allah'ın yukarı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Bu Rabbimizin muhakkak ki bize karşı bir büyük ihsanı. Bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın temel fonksiyonu olarak sadece mutlu olmaktır. Allah hepimizden ama hepimizden bütün insanlardan bir tek şey ister. Sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Mutlaka bütün insanların Allah'ın cennetine ulaşmasını, mutlaka bütün insanların dünya adı verilen bu gezegende, dünya saadetinde bütün boyutlarıyla yaşamalarını. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşması Allah'ın temel emri ve temel dileği. Bu ise Allah-u Teala'nın temel olduğu için, temel emri olduğu için hepinizin üzerine bir vazife bu. Mutlu olmak. Hepiniz mutlu olmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın dileği olduğu için hepiniz için bir hak. Allah-u Teala hepinizin mutlu olması konusunda kesin bir talebin sahibi. Böyle bir dizaynda meselemize bakıyoruz. Bir mutluluk söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluğunuzu yaşamakla mükellefsiniz. Görüntüyü yaklaştır bakayım ben de. Öyleyse bir muhteva taşıyor Allah-u Teala'nın hedefi. Kainatta en çok sevdiği, üzerine tettirdiği insan adı verilen mahlukun mutlaka saadete ulaşması. Allah-u Teala bunu istiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği şey bu. Saadete ulaşmanız. Mutluluğu yaşamanız. İşte bu düzenle karşı karşıyasınız. Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde geçirdiği safhalar onun önce dünya saadetini elde etmesini sağlayamıyor. Önce en basit bir dilekle cennet saadeti sağlanabiliyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, cennet saadetine sahip oluyorsunuz. Ama cennet saadetini kıyamet gününden sonra yaşamaya başlayacaksınız. Sonraki safhalarda adım adım hedefinize gideceksiniz. Adım adım bir yerlere varacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önce mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bunlar dünya cennet saadetinin başka muktesef haklarını oluşturur. Evvela birinci etapta kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için cennet saadeti kesin olarak kazanılmıştır. Allah Teala Vel-Asr suresinde şöyle buyuruyor. Vel-Asr, asla zamana yemin ederim. İnler insane lefihüs, insanlar hüsnandadırlar. Yani insanlar cehenneme girecekler. İnler lezine amenu, ama amen olanlar hariç diyor Allah Teala. Yani amen olanlar cehenneme girmezler. Onların gireceği yer cennettir buyuruyor Allah Teala. Kimdir amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Vel-Asr suresine göre kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bu birinci hak ediş. Ama mürşidine ulaşan kişi iki sebepten daha cennet saadetini mutlaka hak eder. Bir, Allah Teala kişinin kalbindeki mührü açar mürşidine ulaştığı zaman. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, kalbinin içine imanı yazar. Böylece kişinin kalbindeki 7 tane iman şartı, 7 tane kalp şartı tamamlanmış olur. Kişi kalbine iman yazıldığı için artık Allah'ın kalbine iman yazdığı, imanın sahibi olan bir insandır. Yani mümin olmuştur. Mümin olanlarına gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu söylüyor Allah-u Teala mümin suresinin 40 numaralı sure 40. ayet-i kerimesinde. Onlar ki diyor müminlerdir. Nefs tezkiyesi yaparlar, amel-i salihat yaparlar. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri mutlaka cennetine alacaktır. Öyleyse mürşidine ulaşan kişi ikinci bir sebepten daha Allah'ın cennetine girecektir. Mümin olsun cennetten. Yeter mi? Yetmez. Bir başka sebeple daha Allah'ın cennetine girecektir bu kişi. Çünkü bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Hidayete adım atmıştır. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mürşidine tabi olamayan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Mürşidine tabi olanların da mutlaka hidayete adım attıklarını, hidayete ermek üzere yola çıktıklarını ifade ediyor. Öyleyse bir başka sebepten daha kişi cenneti hak ediyor. Hidayette olduğu için, dalaletten kurtulduğu için. Dalalette olan bütün insanlar için söz konusu olan şey mutlak olarak cehenneme gitmek. 7 grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Dalalette olanlar mutlaka cehenneme giderler. Hidayet olanlar ise kurtuluşu kesin. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna ait olduğu yere oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için, bir dileğin sahibi olduğu için, bir niyetin sahibi olduğu için ve niyet amelden daha üstün kılındığı için o kişi mutlaka Allah'ın değerlendirmesine göre Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşan kişi iki sebepten daha cennete ulaşacaktır. Bir, mümin olduğu için. İki, dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. mutlaka hidayete ereceği için. Mürşidine ulaşan kişi ruhu vücudundan ayrıldığı için Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsi tezkiye olacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. Üç ayrı cepheden hidayete ermek anlamını taşıyor bu olay. Nefsin hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi ve ruhun hidayete ermesi. Ruhun hidayete ermesi, ruhun Allah'a ulaşması şeklinde tecelli eder. Allah-u Teala innel hüda, hüdallah buyuruyor Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesinde. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara Suresi 120. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki şüphesiz ki inne hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. Ama nefsinizin tezkiyesi de hidayettir. Allah Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm la yedülüküm ben dalleyi zat edeytüm. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz hidayete erdiğiniz zaman zararlı olanlar size bir zarar veremezler. Nasıl hidayet edeceğiz? Nefsimizi tezkiye ederek. Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesi nefs tezkiyesinin hidayet olduğunu söylüyor. Öbür taraftan fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasının da hidayet olduğunu görüyoruz. İşte Enam Suresi 36. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz bütün kavimlerde Resuller beat ederiz. O kavimdeki kişileri hidayete erdirsinler diye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kavimdeki insanlar hidayete ersin diye, ama nasıl hidayete ersin diye açıklama getiriyor Allah-u Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Devam ediyor ayet-i kerime. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. O Resul'e tabi olarak. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Tabi olmayanların da üzerlerine dalalet hak oluyor. Tabi olanlar hidayete eriyorlar. Nasıl? Şeytanı kul olmaktan fizik vücutları kurtulduğu için. Allah'a kul olmaması da yolun konusunda yolun yarısını açtıkları için. Öyleyse bu noktada üç ayrı cepheden hidayet söz konusu. Nefsimizin tezkiye olması, nefsimizin kalbindeki nurların sıfırdan %51'e ulaşması, aynı zamanda nefsimizin kalbinde %100 karanlık varken, nefsin afetleriyle kalbimiz doluyken, bu karanlıkların miktarının %100'den %49'a düşmesi, ikisi aynı olayı ifade eder. Bizim dalalet mutlaklıklarından hidayet nurlarına ulaşmamızı ifade eder. Öyleyse hem nefs açısından, hem fizik vücut açısından, hem de ruh açısından hidayete eriyoruz. Hidayete erdiğimiz noktada İslam olmak, Allah'a teslim olmak demektir. İlk teslimi gerçekleştiriyoruz, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte bu üç ayrı açıdan hidayet, özellikle ruhumuzun Allah'a ulaşması bizi hidayete erdiğimiz için de Allah'ın cennetine mutlak olarak ulaştırıyor. Sevgili izleyenler, hidayete adım atmak da cennet saadetinin kesin müjdecisidir. Hidayete ermek de bu konuyu daha kesine ulaştırır. Öyleyse üç tane vücudumuz Allah'a ezelde yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bu yeminin, misakin ve ahdin Allah-u Teala'ya verilmesi, onları yerine getirmesini icap ettirir. İşte yine birinci basamak, yeminin de, misakin de, ahdin de yerine getirildiği, üç yeminimizin gerçekleştiği bir bağlantı noktasıdır. Böyle bir noktada yeminlerimizin yerine getirilmesi sebebiyle cenneti bir defa daha hak ederiz. Ve İslam olmanın temel manası Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Öyleyse ilk teslimi, İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Üçüncü basamakta cennet saadetini elde eden kişi, 21. basamakta bunu üç ayrı cepheden birden gerçekleştirmiştir. Üç ayrı cepheden birden cennet saadetini kişi hak etmiştir. Ve bir sonuca ulaşıyoruz. Burada insanoğlunun Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirmesi sebebiyle Allah'ın cennetine kavuşması söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası öyle bir noktadır ki burada cennet ayrı ayrı birçok sebepten dolayı elde edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi, mümin olduğu için, nefsini tezkiye ederek hidayet erdiği için, ruhunu Allah'a ulaştırarak hidayet erdiği için, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederek hidayet erdiği için, bu kişi Allah'ın cennetini defaatle kazanmıştır. Böylece ulaştığımız yerde bir muhteva görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kişi daha mürşidine ulaştığı anda cenneti başka bir sebepten daha hak etmiştir. Bütün günahları sevaba çevrildiği için. Öyleyse bu bağlamda kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yolda ilerlemesi halinde cennete gitme sebepleri giderek artıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kişinin takva sahibi oluşu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla birinci takvaya ulaşması söz konusudur. Kişinin Allah'a kul oluşu, ruhun Allah'a ulaşmasıyla kişinin Allah'a birinci kulluğu gene tahakkuk etmiştir. Ve Allah'ın insanoğlu için hedef gösterdiği şeyler birer birer tahakkuk etmektedir. Bunların her birisi o kişinin Allah'ın cennetinin sahibi olması için temel sebeplerdir. Muhtevayı genişlettikçe o açılardan da insanoğlunun cennet mutluluğunu kazandığını kesin bir muhteva içinde görüyoruz. Öyleyse kişi Allah'ın kulu olmayı başardığı için, kişi Allah'ın takva sahibi kulu olmayı başardığı için bu cephelerden de Allah'ın cennetini hak ediyor. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7 ayrı cephe bize deliller veriyor ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı gün, ilk teslimini gerçekleştirdiği an cenneti 7 ayrı cepheden elde etmiştir. Öyleyse niçin diyoruz bu kişinin bütün günahları sevaba çevirdiği için kişi cenneti hak eder? Şundan diyoruz. Çünkü Allah Teala bir insanın cennete gitmesinin standartlarını Müminin Suresi 103. ayet-i kerimesinde veriyor. Ve diyor ki orada müminin 103'te kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gireceği yer cennettir. Onların gireceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Müminin 102'de diyor ki kimin sevapları günahlarından çoksa kıyamet günü onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Orada ebediyen kalacaklardır. Öyleyse bütün günahlarımız sevaba çevrildiği için sevaplarımız zaten var. Günahlarımız da sevaba çevriliyor. Böylece o anda ölmüş olsak o anda bütün günahlarımız sevaba çevrildiği için mutlaka Allah'ın cennetine kesin olarak gitmek imkanının sahibiyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, olayı bu noktada durdurursak cennet saadetinin bu İslam olmanın başlangıçtaki 3 bölümünde mutlak olarak kesin olarak cennetle noktalandığını görüyoruz. İslam olmanın 1. aşamasındayız. 3 teslimle noktalanan ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim olarak 3 teslimle tamamlanan, noktalanan İslam olabilmek şerefinin birincisini 21. basamakta elde ederiz. İslam olmanın birincisi ruhun Allah'a teslimidir. Ve ruh Allah'a 21. basamakta ulaşmıştır. Sadece Allah'ın zatında kaybolması kalır geriye. Bir sonraki basamakta da bu mutlak olarak gerçekleşir. Öyleyse İslam olmak 3 teslimden oluşur. 3 teslimin birincisi ruhun Allah'a teslimidir. Burası 21. basamağın hemen sonrasına giren velayetin 1. makamı olan fena makamıdır. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz adına? Bakınız 7 ayrı cepheden bir insan cennet saadetinin mutlak olarak sahibi kılınıyor Allah-u Teala tarafından. Ve böyle bir olayın başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunun neticesinde mürşide ulaşmaktır. Mürşide ulaşmanın neticesinde ruhun Allah'a ulaşması, nefsin tezkiyesi, fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Ve her bir muhteva bizi mutlaka mutluluğa götürür. Cennet saadetinin mutlak elde edildiği bu noktada dünya saadetinin sadece yarısı elde edilmiştir. Çünkü nefsimizin afetlerinin henüz yarısından birazcık fazlası afetlerden hasletlere dönüşmüştür. Nefsimizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, geceyken alaca karanlığa dönmüştür. Nurun tesiri, karanlığın tesirini aşmıştır. Burası yolun orta noktasıdır. Gece ve gündüzün bileşkesidir. Bu bileşke noktasının biraz aşıldığı bir noktadır. Cennet saadetinin tamamı dünya saadetinin yarısından, dünya saadetinin yarısı burada elde edilmiştir. Sonra kişi Allah'ın yolunda daha büyük hamlelerde bulunacaktır. Bu hamleler kişinin yoluna devam etmesi halinde onu en güzele götürecektir. Velayetin 1. makamı fena makamıdır. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olmasını ifade eder. İşte Nebe suresinin 39. ayeti Allah Teala buyuruyor: Zalike yevmül hakkı femen şa'a ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah o kişiye sığınak olur diyor. Me'ab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatı o ruh için me'ab olmuştur. Bunun mutlak olarak cennet müjdesini ihtiva etmesi söz konusudur. Bu sebeple Allah Teala açıklamasını tam olarak getiriyor. Ve zülfetül cenneti lil muttakine diyor gayri bayit azamatu adun eli külli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunan cennet budur. Yani hadi buyurun cennetime girin. Kimler için? Hafiz olanlar için, başkalarının üzerinde muhafız taşıyanlar için. Ve kimler için? Evvap olanlar için, me'aba ulaşanlar için. Ruhları Allah'a ulaşıp da Allah'ın kendilerine, ruhlarına me'ab olduğu, sığınak olduğu kişiler için. Onların adına Kur'an-ı Kerim evvap diyor. Me'abın sahipleri, me'aba ulaşanlar, Allah'ın zatı kendilerine me'ab olanlar, Allah'a ulaşanlar. İşte burası fena makamıdır. Ruhun Allah'a ulaştığını Allah-u Teala kesin olarak ifade ediyor bu ayetlerde. Fatır Suresinin 18. ayeti kerimesinde Allah-u Teala'nın bir defa daha bunu söylediğini görüyoruz. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Neden? Çünkü kişi Allah'a özelde yemin vermiştir nefsini tezkiye edeceğine dair ve bu noktada yemin kesinleşmektedir. Yeminin kesinleştiği bu noktada yemin gerçekleşmiştir. O kişinin bu konudaki muhtevası bir kesin hükmü içermektedir. Nefsini tezkiye etmiştir. Ve sonucu söylüyor Allah-u Teala ve ilallahil masir ve Allah'a ulaşır diyor o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi yedi kıdemeye tamamlanan bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Allah-u Teala bunu kesin bir ifadeyle Fatır Suresinin bu söylediğimiz 18. ayet-i kerimesiyle de ifade ediyor. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ve ilallahil masir. Ona, Allah'a masir olur. Dönülecektir olan Allah'a döner, ulaşır. Öyleyse fena makamı ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu makamın adı. Bize cennet saadetini full olarak sağlar. Mutlaka cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinde yarısını sağlar. Bu noktada nefsimizin kalbindeki nurlar fena makamında olduğumuz sürece %51 ile başlar fena makamı, %61'e kadar yürür. %61 nur noktasında Allah Teala bize bir taht ihsan eder ve İlliyâ'yı tahtın sahibi oluruz. Bir yeni ihsandır bu. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e kadar burada devam eder. 71'e burada ulaşırız. Bu nefsin kalbindeki nurların artışıyla dünya saati oranımız paralel bir şekilde devam eder. Bundan sonraki makam zühd makamıdır. Allah-u Teala'nın bize taht ihsan ettiği, ruhumuzun sonsuza kadar o tahtta ikamet edeceği, kalacağı bir vaka olan ikinci bir ayet makamında bizler dünya sahibinin %70'ine ulaşırız, 70'ini aşarız. Ne zaman zühd makamının sahibi olursak, bunun manası günün yarısından daha fazla her gün Allah'ı zikrediyoruz demektir. Bu zikir noktasından itibaren artık zühd makamının sahibi oluyoruz. Ve %81'e kadar yürüyor nefsimizin kalbindeki nur birikimi. Bunun oranı mutluluk oranıdır. Aynı oranda saadeti, dünya saadetine ulaşıyoruz, yeniden saadetini çoktan hak etmiş kişi. Ve nihayet fizik vücudun teslimi makamına gidiyoruz. 4. velayet makamında fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nasıl teslim oluyor? Nefsin kalbinde hala %9 karanlıklar vardır. Buna rağmen fizik vücut o %9 nefsin afetini içe sayıyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bir takım engellere rağmen bunu yaptığı için muhsin olma noktasına ulaşıyor. Tamamen %100 saflaşamamış, temizlenememiş nefsi. Bu sebeple nefsinden negatif sinyaller geldiği de oluyor. %9'u aşmayacak şekilde. Ama fizik vücut onlarla hiç etkilenmiyor. Ve Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi. Dünya saadetini %90'ı aştığı bir yerdeyiz. Ama %100'e ulaşamamışız. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Ürünlere bakılıyoruz. Velayetin 5. makamı. Ve daimi zikre burada ulaşıyoruz. Onun manası artık %100 dünya saadeti. Cennet saadetini zaten önceden halletmişiz. İşte velayetin bu makamı sadece zemin katın görünmesini ifade eder kalpteze açılan bu kişi için. Daha sonra ise ihlas makamında bu kişi dünya saadetini mutlak olarak %100'üne sahip olur. Nefsindeki bütün afetler kesin olarak yok olduğu için. Nefs ruh hüviyetine bürünmüştür. Öyleyse 4. velayet makamında İslam olmanın 2. teslimi gerçekleşir. Fizik vücut Allah'a teslim olur. Velayetin 6. makamında, ihlas makamında nefs de Allah'a teslim olur. Böylece 3 teslim tamamlanmış ve kişi Kur'an'a göre İslam olmak şerefine ermiştir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü insanlara bakarsanız daha kişi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah der demez İslam olmuştur diyorlar. Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi onu ne İslam yapar, ne mümin yapar, ne de kurtuluşa ulaştırır. Güzel bir şey yapmıştır, derece kazanır kişi. Ama 27. basamağa gelen bir insan sondan bir evvelki basamakta 3 teslimini tamamlamıştır. 28. basamakta da salih makamına ulaşır. Öyleyse bu gördüğümüz standartlarda bir hedefin tahakkuku söz konusu. Bu hedef mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha 3. basamakta cennet saadetini hak eden bu kişi ancak daimi zikre ulaştıktan sonra 22. basamakta, 27. basamakta, sondan bir evvelki basamakta dünya saadetinin bütününü elde eder. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti hemen kazanılan, bir niyetle kazanılan bir garantili İhsanıdır Allah Teala'nın. Ama bunun mükafatını kıyamet gününden sonra yaşarsınız. Dünya saadeti ise kazanıldıkça yaşanır dünya üzerinde. Ama kolay ulaşılan bir hedef değildir. %100 bunu elde edebilmek mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse Şevkin'i izleyenler bile dinleyen kim size derse ki

bir saadet devrini, asıl saadeti yaşamışlardır. Bu İslami yaşantının o devrine ait genel kabul görmüş olan bir sonuçtur. O devre ağız birliğiyle bütün konunun içindekiler asr-ı saadet adını vermişler. Mutluluk devri, saadet devri. Öyleyse bu noktada elde edilen bir saadet hali var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu saadet haline beraberce bakalım. Nasıl bir hal bu? Nedir saadet? Nasıl tariflenebilir? Saadet devamlı bir mutluluk halidir. Birinci kanun, saadetin birinci kanunu bu. Saadet devamlılık arz eder. Kesintisizdir. İki, üç alemde birden olgunlaşması lazım gelen bir meyvedir. İç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani iç aleminizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. İç aleminizde kavga bitecek. Dış aleminizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. Dış aleminizde kavga bitecek. Allah ile olan ilişkilerinizde suf ve sükûne ulaşacaksınız. İç aleminizde bir mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Dış aleminizde bir mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk, devamlı bir mutluluk hali. Öyleyse her halükarda mutluluk adını verdiğimiz, dünya saadet adını verdiğimiz konu bütün insanlar için saadeti dört başı mamur olarak ihtiva eder. Neden insanlar başlangıçta mutsuzdur? Neden insanlar daimi zikre ulaştıkları zaman mutlak bir dünya saadetinin iç dünyalarında da dış dünyalarında da Allah ile olan ilişkilerine de sahip olurlar? Buna beraberce bakalım. Ve mutluluğu beraberce ait olduğu yere oturtalım. İş dünyamızda başlangıçta neden mutsuzuz? Çünkü nefsimizin içi afetler doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, haset, her türlü kötü afet nefsimizin kalbini %100 işgal etmiş durumda. Bir de ruhumuz var, Allah'ın insan vücudundaki muhafızı, bekçisi. Dikkat edin, Allah Teala Tarık suresinde bütün insanlar bir muhafız sahibidir diyor. Buradaki muhafız devrin imamının başının üzerine gelişi değil sevgili kardeşlerim. Buradaki muhafız ruhunuz. Bütün insanlar doğuşlarıyla beraber bir muhafızın sahibidir. Allah'ın vücudunuzdaki bekçisi, muhafızı sizinle beraberdir. Nefsi devamlı rahatsız eder. Nefs görevini yapsın da teskiye olsun, ruhta Allah'a, dönüş yeri olan Allah'a ulaşabilsin diye. Ve fizik vücudunuzun içinde bir esir olan nefsiniz, bir fizik vücudunuzun içinde bir rehinidir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla serbest kılacak olan bir rehine. Böyle bir bağlamda nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde nefsinizin devamlı tezkiye olması, ruhunuzun da birer kat birer kat yükselerek Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. Şimdi başlangıç noktasındayız. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, mutsuz bir insansınız. İç dünyanızda huzursuzsunuz. Neden? Çünkü nefsiniz şeytanın kendisine yaptığı

uyandırıcı telkinler sebebiyle zaten yapısı da o olduğu için, ne olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yapmamaya yönelik bir yapıya sahip olduğu için nefsinizdeki bütün afetler ve Allah'ın bütün yasaklarını da mutlaka yapmak isteyen bir yapıya sahip olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınıza devamlı sinyaller gönderir. Allah neyi emretmişse yapmamak ister nefsiniz ve aklınızın da fizik vücudunuza bu istikamette kumanda vermesini isteyerek taleplerde bulunur aklınızdan. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek ister. Hem bünyesi buna göre yaratılmıştır. Yani bütün afetler Allah ne emir verdiyse onu yapmamaya yöneliktir. Yine bütün afetler Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmaya yöneliktir. İşte bu sebeple nefsinizden vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaşan bütün talepler bu iki hedefe hastır, iki hedefe dönüktür. Allah'ın bütün emirlerini yapmamak, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek. Buna karşılık vücudumuzda Allah'ın bekçisi olan ruhun bütün hasretleri Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemez. Çünkü ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Programlandığı an ruhunuzdaki bütün hasretler mutlaka Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemezler. İşte bu iki zıt kuvvet iç dünyanızda devamlı savaş halindedir. Nefsinizin yapısı buna göre olduğu için bütün afetler el birliğiyle mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkarlar, mutlaka yasak ettiği fiilleri işlemek isterler ve ruhtan gelen talepler ters olduğu için bunu hiçbir zaman kabul etmezler. Ruhun da bütün talepleri pozitif olduğu için o da nefsin taleplerini kabul etmeyecektir. Bu açıdan savaş kaçınılmazdır. Kavga, anlaşmazlık kaçınılmazdır. İç dünyanızda bu yüzden devamlı bir savaş vücuda gelmektedir. Nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri arasında nefs ordusu ile ruh ordusu devamlı bir çatışmanın içindedir. Bu evrensel kavga, bu evrensel çatışma iç dünyanızda devamlı bir kanayan yaradır. Devamlı bir huzursuzluk afetidir. Devamlı olarak sizi kavga, huzursuz kılar. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa orada kaos vardır, kavga vardır, kargaşa vardır, mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İnsanlar iç dünyalarında bu nefs ve ruh arasındaki kesintisiz kavga yüzünden huzursuzdur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Ne yazık ki aklınız nefsani şartlar içinde şuura ulaştıysa nefsinizin taleplerine daima yeşil ışık yakacaktır. Evvelce devamlı nefsinizin taleplerine uygulama alanı verecektir aklınız. Ama her uygulamadan sonra Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz her olaydan sonra Allah'ın size verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuz olacaksınız. Bir, ruhunuzun nefsinize verdiği azap sebebiyle bir defa daha huzursuz olacaksınız. Her aklınızın verdiği direktifle günah işlediğiniz kademede, her kademede, her noktada mutlaka bu huzursuzluğu iki defa yaşayacaksınız. Hem Allah size azap edecek, hem de ruhunuz nefsinize azap edecek. Öyleyse bir taraftan nefsinizle ruhunuz arasındaki devamlı çatışma sebebiyle huzursuzsunuz iç dünyanızda, bir taraftan da devamlı yanlışlar yaptığınız için, Allah'ın emirlerine karşı çıktığınız için
yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için aklınızın verdiği emirlerle arkasından mutlaka cezalandırılacaksınız. Azap edileceksiniz, manevi bir azaba duşar olacaksınız. İki cepheden de hem siz hem de nefsiniz azaba muhatap olacak. Bunun için huzursuz olacaksınız. İşte insanlar başlangıçta iç dünyalarında bu iki sebepten dolayı devamlı huzursuzluğu yaşarlar, sıkıntılıdırlar, mutsuzdurlar. Peki bir insan daimi zikre ulaştığı zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman nefsindeki bütün afetler kişinin yok olur. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri, faziletler adıyla alır. Nefsinizin kalbi tamamen nurlardan oluşur. Öyle bir durum olur ki nefsinizin bütün talepleri artık ruhunuza eşdeğerdir. Allah neyi emretmişse nefsiniz de bütün muhtevası itibariyle Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek ister, ruhunuz da artık aynı paraleldedir. Ve öbür taraftan fizik vücudunuz da nefsinizin afetleri aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. Öyleyse ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri artık birbirine paraleldir. Aynı istikameti düşünmektedirler. Bunun manası içinizdeki kavganın sona ermesidir. Kaos, kavga, iç dünyanızdaki savaş bitmiştir. Bu savaş bittiği için iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Nefsiniz ve ruhunuz aynı paraleldedir. Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz ve ruhunuz da yapmak istiyor. Bu sebepten kavga sona eriyor. Kaosun, kavganın, mutsuzluğun yerini mutluluk hali alıyor. Sulh ve sükun hali içine giriyorsunuz. Devamlı kesintisiz bir mutluluk hali iç dünyanızda. Yetmez. Bu noktadan itibaren bütün aksiyonlarınız, bütün davranışlarınız hep mutluluğa yönelik, mutluluğu sağlayıcı bir özellik taşıyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Nefsiniz de, ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor. Nefsiniz de, ruhunuz da Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve iki müşaviri de bu istikamette paralel talebin sahibi olduğu için aklınız buna uymak mecburiyetinde. Ve sizin daima Allah'ın emirlerini yapmanızı sağlıyor. Aklın verdiği emirler, yasak ettiği fiilleri de asla işlememenizi sağlıyor. Birinci halde de mutlusunuz, ikinci halde de mutlusunuz. Sonsuz bir mutluluğu yaşamaya başlamışsınız. İşte iç dünyanızdaki mutluluk böyle sağlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gelelim dış dünyanıza. Neden başlangıçta mutsuzsunuz? Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte duruma hakim oldukları zaman neden mutsuzsunuz? Çünkü yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz nefsinizin afetlerine. Aklınız kapıları açtığı için, onun taleplerini yerine getirdiği için nefsiniz başka insanlara zulmediyor. Bu zulüm sebebiyle huzursuzluğu yaşıyorsunuz. Ve her yaptığınız zulüm bir günah olduğu cihetle Allah size azap ediyor. Manevi bir azap, ruhunuz da nefsinize azap ediyor. Böylece her yaptığınız günahın başkasına zulmün bedelini iki defa ödüyorsunuz. İki defa size azap edilerek ödüyorsunuz. Ve ne yazık ki sıkıntınız burada bitmiyor, mutsuzluğunuz burada bitmiyor. Çünkü kendilerine zulmettiğiniz insanlar
sizden intikam almak için fırsat bekliyorlar. Fırsatı buldukları an intikamlarını alacaklardır. İntikamlarını aldığı zaman bu sizin hiç hoşunuza gitmeyecek. Buna ayrıca üzüleceksiniz. Başkalarının sizden intikam almaları sizi fena halde üzecek, sıkıntıya sokacaktır. Bu yeni bir huzursuzluktur sizin için. İkinci defa huzursuz oldunuz. Gene yetmez. Onun arkasından sizin iç dünyanızda sizden intikam alandan intikam almak sevdası başlayacaktır. Ve intikam almaya çalışacaksınız. İntikam afeti mutlaka bu sonuca ulaşmaya çalışır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, intikam almak konusunda içinizden şiddetli bir talep gelecektir. Buna dayanamayıp intikamınızı aldığınız takdirde yeni bir günah işlemiş olacaksınız. Ve arkasından yine huzursuzluk duyacaksınız. Şimdi aksini düşünelim. İntikam almayı istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Karşınızdaki kişi çok güçlü, bu fırsatı size vermiyor. O zaman intikam duygusu alınamamış intikama döner. Yani kin adını alan bir davranış oluşur. O kişiden nefret edersiniz. O kişiye karşı kin duymaya başlarsınız. Bunu da sizi huzursuz eden bir stres oluşturur. Öyleyse bu aşamada intikamınızı alsanız da huzursuzsunuz. İntikam aldığınız için günah işlemiş olacaksınız. O günah sebebiyle huzursuz olacaksınız. İntikamınızı alamasanız da huzursuzsunuz. Bu sefer stres sebebiyle huzursuzsunuz. Öyleyse dış dünyasında bir insan başkalarına zulmettiği için mutsuzdur bir. Arkasından o insanlar kendilerinden intikam aldığı için mutsuzdur. İki, onlar da kendilerinden intikam alanlardan intikam aldıkları için mutsuzdur. Üç, eğer bu intikamı alamazlarsa şuur altı gerekimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzdur. Dört, hep mutsuzdur insanlar. Dış dünyalarında da sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız bunların hiçbirisi vücut bulmayacaktır. Düş dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde asla mutsuz olmayacaksınız. Neden olmayacaksınız? Çünkü nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Başkalarına zulmetmeniz imkansız hale gelmiştir. Nefsiniz de ruhunuz da sadece başkalarına mutluluk veren bir hüviyeti yaşarlar. Kimseye zulmetmeniz mümkün değildir. Bu sebeple başka insanlara sizden ulaşan bütün davranış biçimleri onları üzecek değil, mutlu edecek bir hüviyet taşır. Bu sebeple devamlı mutlu bir insan olursunuz. Yetmez. İki, hiç kimse sizden intikam almayacaktır. Bu sebeple mutluluğunuz hiçbir zaman gölgelenemez. Üç, siz hiç kimseden intikam almayacaksınız. Neden? Sizden intikam almadıkları için ve nefsinizde afetler olmadığı için. Bu sebeple de hep mutlu olacaksınız. 4. Stres sebebiyle huzursuz olmanız mümkün değil. Çünkü intikam almak zaten aklınızın köşesinden bile geçmez. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğu yaşadığınız bir devre gelecektir. Daimi zikir devresi. Gelelim Allah ile olan ilişkilerinize. Bu ilişkiler iki safa oluşturur. İki cephe oluşturur. Bir, emirler cephesi. Başlangıçta nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkıyor. Ve Allah neyi emretmişse yapmıyorsunuz. İki, Allah'ın yasakları var. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarına da karşı çıkıyor. Allah neyi yasak etmişse onları mutlaka yapıyorsunuz, işliyorsunuz. Öyleyse hem emirleri paralize ettiğiniz için, çiğnediğiniz için huzursuzsunuz. Hem de yasakları çiğnediğiniz için huzursuzsunuz. Bu başlangıç sıfası. Allah ile olan ilişkilerinizin iki cephesinde de mutsuz bir insansınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman hem nefsiniz hem de ruhunuz
Allah'ın bütün emirlerine itaati mutlaka sağlar. Hem nefsiniz açısından hem ruhunuz açısından Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istersiniz ve yerine getirirsiniz. Arkasından da Allah Teala da size mutluluk verir. Ruhunuzu nefsinize huzur verir, inşirah verir. Hep ferahlığı, mutluluğu yaşarsınız. Yasaklar cephesinde de aynı sonuca ulaşırsınız. Allah neyi yasak etmişse ne nefsiniz ne ruhunuz o yasağı işlemenizi istemez. Ve hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmazsınız aklınıza ve hiçbir zaman huzursuz olmazsınız. Hep mutlu bir hayat yaşarsınız. Öyleyse daim zikre ulaştığınız yerde iç dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insansınız. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insansınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu devamlı yaşayan bir insan olursunuz. Bu sonsuz bir mutluluk halidir. İşte İslam bütün insanları buraya ulaştırmak ister. Mutlak bir dünya saadeti ve çok daha önceden kazanılmış mutlak bir cennet saadeti. Öyleyse hem dünya saadeti sizin hem cennet saadeti sizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizayna hepinizin ulaşması Allah-u Teala'nın temelindedir. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak o mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz sanfe şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, hani düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane İhsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastis sebili. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Aslen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Acın kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse, ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşad makamına ulaştığınız zaman, ruhunuz yüzünüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetini seniz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız oradan sonra zikre bir yolculukla, Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek, Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, vekçinizi de, neslinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, vekçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile onun ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, İster Allah-u Teala teslimi farz kılsın, İster Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, İster takvayı farz kılsın, İster rızayı farz kılsın, İster ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarını da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendinden yetimdir. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa, ruhlarını da, veşlerini de, neslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa, o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı irtica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilmi nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o 6 safhanın, 7 safhanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse talfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası II. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetine Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğini Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretleri'nden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı, Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu. Köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor,

geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır. Bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara, Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaker'den oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor.

adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

0: Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtma Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, bedeniniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah-u Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız, sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
1: mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve cüllahi ve şeytan. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve mizini. Kim sırata lezzine enalti aleyhim daim mazdubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanıma. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insana da verilen kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydeler koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. İşte sizlerden Allah Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'laştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُ اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتَيْكُمْ اَزَابًا. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah-u Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah-u Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَابُدُونَ diyor Allah-u Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize ondan ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade

Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan an cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur?

O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla, ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır. Kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir.
başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasında ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden, bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri, başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişinin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin, kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldu. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu
yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik mevzesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir, kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin, kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. Biz en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha, Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti. Kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergaha terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın, en kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanını doğru dürüst takip olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazdır da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz de onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz Allah'ın ülkesinde? Duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
0: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyut olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Hayrettin Paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze Deniz Zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 1/6'dır. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 1/5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 1/5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. 6 alemin 5'i bize göre kara madde. Oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak.
O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırtüstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir.
Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgiyi beklerler. Ve siz onlara sevgiyi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik biri olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri, normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlardan. İşte bu güzellikleri yaşar kişi.
her şeyin en güzelini sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa,

kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın

öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak
kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali
tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç, zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. Allah'ın sizden istediği yegane şeyden. Allah sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Bütün emirleri sizleri cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak üzere indirmiştir. Ayrıca her emri sadece mutluluğu oluşturmanın bir vasıtasıdır. O kadar. Allah Teala hiçbirinizin üzülmesini istemez. Şu dünyada dünyanın en mutlu insanlarından biri olmanızı ister Allah Teala hepinizden. Ahirette de mutlaka cennete girmenizi ister. Cennetinde en üst bölümlerine ulaşmanızı ister. İsteği hepiniz için budur. Hepiniz kabiliyetinize göre yapabildiğiniz hedeflere ulaşmakta gösterebildiğiniz gayrete göre, iradenizi hangi ölçüde kullanabilecekseniz, o seviyede bir cennetin sahibi olacaksınız diye ümit ediyoruz. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hepiniz insansınız, hepiniz mutluluğa layıksınız. Mutsuzluğunuz sadece sizin eserinizdir. Mutluluğunuzda ise mutlaka Allah'ın sizin yaptıklarınızın çok daha ötesinde bir payı vardır. Dikkat ediyor musunuz söylediğimize sevgili kardeşlerim? Mutluysanız burada Allah'ın çok büyük bir payı vardır. Çünkü O sizi mutlu kılmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Siz ona bir verirsiniz, O size bin verir. Ama aslında sizin yaptıklarınıza karşı verecekleri ölçüyledir. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından mükafat alırsınız. Amel defterinize pozitif dereceler yazılır. Ve de yazılırsa en az 10 katı yazılır. Daha öteye geçtiniz. 14. basamağa ulaştınız. 12 tane ihsanla tabi oldunuz. Bu noktadan itibaren 10 katı değil 100 katı vermeye başlar. Daha sonra bu 100 kat ruhunuz ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 kata, üçüncü gök katında 300 kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 400, 500, 600, 700 kata ulaşır. Ve bu güzellikleri yaşamaya devam ettiğiniz sürece hep bir tek sevabınıza karşılık amel defterinize tam 700
derece yazılır. O hep verir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok sevildiğinizi, Allah Teala tarafından ne kadar çok sevildiğinizi bir bilseniz, o zaman onu daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Hep ümidimiz o ki bir gün hayran olmak noktasına da inşallah ulaşırsınız. O Allah, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi mutlu kılmaktan başka hiçbir talebi yoktur. Allah Teala emir vermiş, namaz kıl diyor. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Şimdi kalp gözünüz açık olarak namaz kıldığınızı düşünelim. Önünüzde duvar yok. Önünüzde alemler var. Gözünüz kapalı da olsa, açık da olsa alemlere bakıyorsunuz. Bütün kainat önünüzde grup grup açılıyor. Ve namazınızı kılarken Allah'a bakıyorsunuz. İnşallah bir gün onu görmeyi Allah Teala size de nasip kılacaktır. O zaman şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Allah'ın zatını gören. Son bulmaca da çözülmüş olacak. Sevgili kardeşlerim, sırların sonuncusu Allah'ın zatıdır. Onun için Hakkul Yakin ismi verilmiş buna. Hakka yakin hasıl etmek. Hakkın zatına yakin hasıl etmek. Hakkın zatını görmek. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz Hakkul Yakin'in sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, en primitif seviyede, İptidai seviyede, başlangıç seviyesinde Allah-u Teala'nın size mutluluk vermesi mümkün mü? Tabii mümkün. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı her şeyi, geride kalan her şeyi Allah yapacak. Dört başı mamur bir mutluluk işte sizi bekleyen odur. Allah-u Teala'nın size vermek istediği odur. Hem dünya saadeti sizin olacak, hem ahiret saadeti sizin olacak. Hani cennet cennet derler ya, birçok insan cennete gitmeyi ümit bile edemez. Sahabenin bile derler, 10 tanesine cennet nasip olmuş. Geri kalan sahabe bile cennete girememiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi oldukları halde, onun devrinde yaşadıkları halde ben mi gideceğim cennete? Bu zavallı pesimist kardeşlerimiz büyük bir günahın, hatanın içindedirler. Hem günahtır. Neden günahtır? Çünkü Allah'ın ayeti resmen inkar ediliyor. Hem de yazıktır. Bu kardeşlerimiz yanlış bir inançla kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Hiç ümitleri olmadığı için ibadet yapsam ne olacak diyor, yapmasam ne olacak, tabi olsam ne olacak, tabi olmasam ne olacak. Onlar sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Gene kurtulamamışlar. Ben mi kurtulacağım? Yalan diyoruz. Bunu size kim söylemişse yalan söylüyor. Hep yalanlar üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Doğrusu ne? Doğrusu Allah'ın söylediği. Araf suresinin, affedersiniz, Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesi.
157. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Ayette başka şeyler de var ama hepsi bir tarafa. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Felah biliyorsunuz hem cennet saadetini hem dünya saadetini ifade eder. Felaha ermek, ruhu Allah'a ulaştırmakla beraber yürüyen bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala 5-6 aylık bir ömür vermişse mutlaka o kişiler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Pardon, yanlış oldu. Onlar ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Hadi gelin bakalım ne söylüyor Allah Teala bu konuda. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yuni. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hepsi bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kadar. Haberler nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyecek misiniz? Yoksa mı? Bu sözüm dini bildiklerini iddia edip de ondan aslında haberleri bile olmayan din alimlerine, o insanların yazdığı kitaplardan öğrendikleri ilimle başkalarına ilim satanlar, bir Kur'an-ı Kerim'i öğrenseler, o zaman hepsi, sevgili kardeşlerim, o zaman hepsi biz size neyi söylüyorsak onu söyleyecekler. Onların da karşımıza sizler gibi dizilip söylediklerimizi öğreneceği günler geliyor. Dikkat edin, söylediklerimizi öğrenecekleri diyoruz. Öğrenecekler. Şu anda bilmiyorlar ve bilmedikleri için bu yanlışları yapıyorlar. Mesela Allah'a ulaşmayı dilemenin bir kurtuluş olmadığını, dilememenin insanları mutlaka cehenneme götüreceğini bilmiyorlar. Birçok öğretim üyesi bugün insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. Kur'an'ın hükümleri onlar için bir kıymet ifade etmiyor. Varsa yoksa insanların yazdıkları kitaplar. Sevgili kardeşlerim, ya kitaplar Allah'ın yazdıklarına aykırıysa, ki her noktasını ispat edebiliriz. Allah'ın ilmi ise son derece açıksa, açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin, bunun manası o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasıdır. Bunun manası o kişinin dünya saadetinin yarısından fazlasına sahip olmasıdır. Bitti. Sevgili kardeşlerim, bir dilek ve onun karşılığında Allah'ın verdiği muhteşem bir hediyeler dizisi, ihsanlar dizisi, nimetler dizisi. Daha ne yapsın Allah Teala? Sizi mutlu kılmak için daha ne yapsın? Soruyorum size. Ey benim sevgili kullarım diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bunun manası diyor üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası diyor dünya saadetinin
yarısını mutlaka o kişinin o günden sonra mutlulukla geçirmesidir diyor. Ve yoluna devam ederse bu yarı bütüne ulaşır. Dünya saadetinin bütünü cennetinde 7. katına kadar ulaşır. Ulaşır mı? Deneyin. Sevgili kardeşlerim, diyorum ki siz mutsuzsunuz. Yoksa mutlu musunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, sizlere sesleniyorum. Allah'ın yoluna girmeyenler bile fazla bir laf. Daha basitini kullanalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mutsuzsunuz. Hanginiz mutlu olduğunu iddia edebilir ki? Onun için hep paralar kazanmaya çalışırsınız. Zannedersiniz ki çok para kazanırsanız mutlu olacaksınız. Olamazsınız. Şu ülkemizdeki ve bütün dünyadaki çok para kazananların haline bir bakın. Kimisi transandantal meditasyon yapıyor. Sanki kendisini transandantal meditasyon mutluluğa ulaştırabilecekmiş gibi. Bir servet denizin içinde yüzerken meditasyondan, yani şeytandan ümit bekleyen zavallı insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öğrendikçe hayranlık seviyeniz devamlı yükselir. Seviyeden seviyeye de fark var yani. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonra da hayran olacaksınız. Hayranlık da giderek artacak. Zaten onun sizi ne kadar sevdiğini bir bilseniz ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sizden sizin mutlu olmanızı ister. Bu açıdan meselemize baktığımızda şunu görürüz. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. 2. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Saadete nasıl ulaşacağınızı gösteren en sağlam delildir. En sağlam yönlendiricidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala garanti veriyor. Ey insanlar diyor, bana ulaşmayı dileyin, tamam diyor, yeter. Geri kalanını siz yapmayacaksınız, ben yapacağım. Sizin ruhunuzu siz dünya hayatını yaşarken kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Siz sadece isteyeceksiniz, ben de sizin istediğinizi gerçekleştireceğim diyor. İşte sevgili kardeşlerim, mutsuzsanız, sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar mutsuzsa, insanlara bakın. Kimler mutsuzsa, o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden oluşur. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dilemiyorlarsa mutsuzluğu seçmişlerdir. Bunca yıldır Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz bu dünyada da mutsuz olursunuz. Gideceğiniz yerde cehennemdir demekten dilimizde tüy bitti.
Ama insanların çoğu sakalımız beyaz olmasına rağmen gene de bizi dinlemiyor. Hani birçok kişi sakallarım yok ki beni dinleyesiniz. Beyaz siyah sakallılar, sakallarım beyaz değil ki beni dinleyesiniz derler ve onu dinlememenizi haklı görürler. Biz o beyaz sakalların sahibiyiz. Ama gene insanların çoğu bizi dinlemiyor. Sevgili kardeşlerim, şu şeytan var ya şeytan, ki onun şu dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Bizi bulsa bir kaşık suda boğacak. Ama hiçbir şey yapması da mümkün değil zavallının. En çok üzüldüğü, huzursuzluk duyduğu, sıkıldığı da bu. Onun bütün oyunlarını boşa çıkarmamıza rağmen bize hiçbir şey yapmasının mümkün olmaması. Sadece bize değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın yoluna giren hiç kimseye. Ne haber? O Allah bizim koruyucumuz. Öyleyse şeytan bir yalnız mahluktur. Tek başına kendi karanlık dostlarıyla beraberdir. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah da bizimle beraberdir. Öyleyse şeytanın bize diş geçirememesinin arkasında biz mi varız? Hayır. Allah var. Diyor ki, eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. İşte şeytanın diş geçiremeyeceği bir insan yaşıyor bu dünya üzerinde. O biziz. Ne büyüsü, ne hüddamı, ne hipnozu, ne afur tafuru bizi hiç mi hiç etkilemez. Ben ise o kılıktan kılığa girer, görüntüleriyle insanları korkutmaya çalışır. Neden bizim karşımızda korkutucu en ufak bir hüviyeti yoktur? Çünkü Allah bizimle beraberdir. Ama biz onu korkuturuz. Çok iyi bilir dünyadaki en büyük düşmanının biz olduğunu. Ha bir şey daha, biz ona düşman değiliz. Sadece o bize düşman. Ama Allah-u Teala da biz Allah'ın dostu olduğumuz için bizim dostlarımıza da onun bir şey yapmasına engel olur. Halep oradaysa arşın burada. Biz bir toplulukuz. Allah'ın dostları. Mehir camiası. Öyleyse Allah-u Teala bize imkan verdiyse, Allah-u Teala bizi yetkili kıldıysa, bu Rabbimize olan hayranlığımızın artmasına sebebiyet verir sadece. Onun korunması altında bulunmanın, onun sığınağında olmanın sonsuz mutluluğunu ömrümüz boyunca bu dünyada yaşayacağız. Sonra da gene yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, buradan her şey öyle güzel görünüyor ki, bu güzellikler arasında mutsuz olmak neden? Neden mutlu olmak varken mutsuz insanlar var? Onları mutlu kılacak olan şey sadece bir tek dilek olduğu halde nasıl oluyor da iblis bu insanların hepsini kandırıyor ve dilemiyorlar Allah'a ulaşmayı, dilemiyorlar.
Sevgili kardeşlerim, bir çağda yaşıyoruz. Bu çağın adı Hidayet Çağı. Ve şeytan dalaleti temsil eder. Allah ise hidayeti temsil etme görevini bize tevdi etmiştir. Şu dünya üzerinde hidayetle vazifeli olan, hamdolsun ki Allah-u Teala'ya sonsuz hamdimizle, şükrümüzle, göğsümüzü gere gere, alnımız açık, yüzümüz pak, söyleriz ki, evet, o hidayetin bugün yeryüzündeki temsilcisi biziz. En çok merak ettiğimiz şey de şu, dindar geçinen insanlar acaba neden bunun doğru olup olmadığını Allah'a sormazlar da şeytanın esiri olurlar? Yapılacak iş çok mu zor? Bunca din konusunda kendisini lider gören insanlar var. Allah'tan bir yetki verilmediği halde bu insanlar acaba neden bir hacet namazını kılıp da Allah'tan sormazlar kim olduğumuzu? Hı? O zaman sülh ve sükun gelmeyecek mi dünyaya? Öyleyse size şeytan sahip olmuyor mu? Din adamı olarak geçinip de hacet namazını kılıp bizim kimliğimizi sormayanlar, size sesleniyorum. Kendinize ve milletinize karşı ve İslam alemine karşı haksızlık etmiyor musunuz? Hangi hak ve sıfatla bizim kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisini kendinize görüyorsunuz? Buna cevap verebilecek olan var mı aranızda? Hangi hak ve sıfatla bizi falanca falanca falanca yere yakıştırıyorsunuz? Kimliğimiz hakkında siz karar vermek yetkisinin nereden sahibi oluyorsunuz? Bizim kimliğimizin sahibi Allah'tır. Öyleyse yolu göstermiş. Hacet namazı kılacaksınız. Allah'tan soracaksınız. Biliyorum şeytanın size neler söylediğini. Sorup da doğru cevabı alırsanız onun elinden hepiniz yok olacaksınız. Elinin altından uzaklaşacaksınız. Allah'ın yolunda olacaksınız. Gerçekten Allah'ın yolunda olacaksınız. Size bizden sorun mu diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cebrail kardeşim bana iki tane namaz öğretti diyor. Birisi hacet namazı, birisi de istihare namazı. Yani her zaman kılınan yedi vakit namazın dışında beş vakit değil, yedi vakit. Bir vakfının mensupları yedi vakit namaz kılarlar. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi. O yedi vakit namazın dışında bir sual sorulacaksa, uygun mu değil mi diye sorulacaksa, bir karar verilmek üzereyse, o kararın uygun olup olmadığı sorulacaksa, o zaman istihare namazı kılınacak. Mutlaka boy abdestiyle. Birinci rekat. Fatiha'dan sonra kul ya eyyühel kafirun. İkinci rekat Fatiha'dan sonra İhlas. Ve de renk göreceksiniz. Gördüğünüz renk yeşil veya beyazsa uygundur. Gördüğünüz renk kırmızı veya siyahsa uygun
değildir. Ya da birincisi hayırlıdır, ikincisi hayırlı değildir. Ama kimlik konusunda bu yapılmaz. Hacet namazı kılınır. Dört rekatlık bir namaz. Mutlaka boy abdesti alacaksınız. Perşembeyi cumaya bağlayan gece kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Filaf, Nas. Teşebbüs miktarı oturmak. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filaf, Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Filaf, Nas. Aslında çok basit. Yani bir kitaba bakmaya bile gerek yok ezberlemek için ne olduğunu. Sadece birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi. Onun ötesinde ikinci, üçüncü ve dördüncü namazlarda Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunacak. Ve soracaksınız Allah-u Teala'dan. Kimiz biz? Bunu bizim söylemememiz lazım. Sorumluluğu hisseden hepinizin bunu Allah'tan sorması lazım. İblis rüyayla amel olunmaz der. Allah Teala da hacet namazını farz kılmıştır. Allah'tan sorulmasını ister. Açık ayet-i kerime. Aranızda nizaya düşmeyin. Nizayı Allah'a ve Resulüne ulaştırın. Açık ve kesin emir. Allah'a bir tek şekilde ulaşabilirsiniz. Hacet namazını kılarak ve Allah'tan eğer gerçekten istiyorsanız cevabı mutlaka cevabı alırsınız. Ha inanmadınız. Olabilir. Ama tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Tekrar kılın. Tekrar aynı şeyi göreceksiniz. Allah'ın hakikatini. O zaman ne dediğimize dikkatle bakın. O zaman ayrılıklar biter bu dünya üzerinde. O zaman birlik ve beraberlik oluşur. Allah'tan görerek Allah'ın söylediğinden %100 emin olarak kulvara gireceksiniz. O Allah'tır. Bütün dünyanın sulh ve sükun içinde olmasını istiyor. Bu sulh ve sükuna ulaştıracak olan ise o biziz. Şeytanla ve onun hempalarıyla yapılacak olan dünya üzerindeki bu mücadelenin mutlaka bizim tarafın galibiyetiyle biteceğini bilmenizi istiyorum. Çok uzakta değil. Öyleyse ne duruyorsunuz? Muhatabınız ben değilim. Muhatabınız Allah. Ve hepiniz sorumlusunuz. Dünyanın geleceği inananların, bütün dinlerdeki inananların aslında bir tek dinin var olduğunu, dinlerin mevcut olmadığını öğrenmesiyle başlayacak. Dinler yok. Bir tek din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Arapça adıyla İslam dini, bütün peygamberlerin onlara bağlı olanlarla birlikte yaşadığı tek din, kainatın tek dini. Herkes aslında aynı dinin mensubu. Ama bir korkunç vakayla karşı karşıyayız. 21. yüzyılda
neyle karşı karşıyayız? Dinin içinde bulunan insanlar şeytanla savaş vermiyor. Birbirleriyle savaşıyorlar. Hala anlamıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim dinler yoktur diyor. Birden fazla din hiç olmadı diyor. Bakınız ne diyor Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. Onlara verdiğimiz şeriatı, aynı şeriatı sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Bu talebini müşrikler hazmedemediler diyor. Onlara bu tek din talebin ağır geldi diyor Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onları, sadece onları evliya yapar diyor. Evliyası yapar diyor. Allah'ın evliyası, Allah'a ruhunuzu ulaştırmadan Allah'ın evliyası olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman yapmanız gelen şeyi yapacaksınız? Allah'a ne zaman müracaat edeceksiniz? Hala anlamıyor musunuz? Söylediklerimi incelemek zahmetine bile girmiyorsunuz. Onları incelediğiniz gün, bugün dünyanın hiçbir yerinde bu söylediklerimizin söylenmediğini ama Kur'an'ın %100'ünü ifade ettiğini göreceksiniz. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Yüzlerce üniversitede Kur'an anlatılmıyor. Allah'ın bütün hakikatleri yok edilmiş durumda. Hangi hakikatlerden bahsediyoruz? İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün dinlerin temelini oluşturan 7 tane safa, tek bir dinin temelini oluşturan 1. safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safa, 12 tane ihsanla, Allah'ın verdiği 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak. İşte din adamların hepsine en ağır gelen bu. Oysa ki bundan evvel Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten kurtulmuş olacaklar. Bu ne inat? Bu ne şeytana tabiiyet? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne diyoruz size? Açın Kur'an'ı, söylediğim

ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Onlar dünya işleriyle mutmain olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Suçları ne? Allah'a ulaşmayı dilememek. Öyleyse hiçbir üniversiteden duymadığınız bir öğretiden bahsediyoruz size. Ama sizi mutlaka kurtuluşa götürecek olan bir öğreti bu. Öyleyse Allah'ı bu kadar hafife alamazsınız. Bugünkü temsilci biziz. Bu görev bize verildi. Öyleyse söylediklerimi incelemek mecburiyetindesiniz. Eğer din adamı diye geçiniyorsanız bunu yapmaya mecbursunuz. O zaman sizden ne kadar farklı olduğumuzu göreceksiniz. Eğer biz Arapçayı doğru dürüst bilmiyorsak, şu dünyada hiç kimse bizim verdiğimiz ilmi size veremiyorsa ve sadece biz şeytanı bütün boyutlarıyla devre dışı bırakabiliyorsak, o zaman biz kimiz? Nasıl oluyor da bizim kardeşlerimize şeytan büyü yapamıyor? Nasıl oluyor da cinler bizim kardeşlerimize saldıramıyor? Arkasında ne var acaba? Ait olduğunuz yer ne olursa olsun. Tahkik etmeden reddetmek, bu devrin, özellikle bu devrin 21. yüzyılın en büyük günahıdır. Dikkatle bakın ki o günahın içinde olmayasınız. Özellikle cemaat liderleri, sizlere sesleniyorum. Hepinizin boynunuzun borcudur. Hepiniz Allah'a sormak mecburiyetindesiniz. Kim olursanız olun, kendi insan kanaatinizle doğruya ulaşmanız mümkün değildir. Mutlaka ondan, Rabbinizden, Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Günler hızla geçiyor. Allah'ın koymuş olduğu zaman o giderek sona yaklaşıyor. Öyleyse sözlerimize dikkat edin. Bundan 14 asır evvelki İslam'ı tetkik ettiğiniz zaman bizim şu anda yaşamakta olduğumuz İslam'ı göreceksiniz. Birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse mutlak olarak kurtulur. Evet. Şimdi çoğunuz diyeceksiniz ki böyle saçmalık olur mu? Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor diye kurtuluşa ulaşacaklar. Evet. Dinin D'sini bilmeyen insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda kurtuluşa ulaşacaklar. Siz dinin her tarafını bildiğini iddia edenler, size sesleniyorum. Neyi bildiğinizi zannediyorsunuz? Haberiniz var mı İslam'ın 7 tane safhasından? Allah'a ulaşmayı dilemekten, irşat makamına ulaşıp tabi olmaktan, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmekten 3 oldu. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmekten 4, nefsinizi Allah'a teslim etmekten 5,

0: Verdiğimiz zikirle irşada ulaşmaktan, 6 ve iradenizi de Allah'a teslim etmekten, 7 çoğunuz bunca yıllık din hayatınızda ilk defa duyuyorsunuz bunları. Öyle değil mi? Öyleyse hiç düşünmeyecek misiniz? Biz bunları nereden öğreniyoruz? Hanginiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bizim açımızdan açıklayabildiniz bugüne kadar? Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar onun hadislerini açıklayamaz. Öyleyse öğreten Allah'tır. Bunu hiç unutmayın. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani münip oldular. Oldular mı? İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime vellezî neştenemu tâgûte en yâvuduhâ ve enâvü ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî diyor ki Allah-u Teala onlar tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Enâbü ilallâhi Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a enabi olmakla bütün sahabe ilk kulluğa ulaşmışlar. Birinci safa, birinci kulluk. Ve müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem cennet müjdesini hem dünya müjdesini almışlar. Ne yapmışlar? Şeytanı da insan ve cin şeytanları da devre dışı bırakmışlar. Birinci aşama. İkinci aşamada ne vardı? İkinci aşamada irşat makamına 12 tane ihsanla ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah anında işitir, bilir ve görür. Ve derhal tecelliye başlar. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki ikinneti alır. Yerine ihbat koyar. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzü şerreler yarar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Huşuya ulaştırır size. Hacet namazını kıldığınız zaman, o inanmadığınız hacet namazını kıldığınız zaman size mutlaka mürşidinizi gösterir. Ona ulaştığınız zaman da kalbinizin içine imanı yazar. Ve de nefs tezkiyesi yapmaya başlarsınız zikirle. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp da tabi olmadılar mı? İddia etmekten hiç utanç duymadınız o sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir demek yeter mi? Putperestler de gördüler onu. Ateşe tapanlar da gördüler. Puta tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da Yahudiler de gördüler ama hiçbirisi sahabe olmadı. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. İşte bu tabiyet hamdolsun ki kimse tarafından inkar edilemiyor. Yoksa onu da inkar etmeye birçok kişi kalkardı. Öyleyse burası ikinci safa. Bütün sahabe tabiyetini gerçekleştirmiş. Üçüncü safaya geliyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 50'den fazla farz ayeti var ama 12 tanesi en özünü temsil ediyor farzların. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Allah Teala Rad 20-21-22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Hepsi o hedefe ulaşmışlar. Üçüncü safa. Ne oldu? Bunların hepsi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri ve Allah'ın bize öğretisi. Öğrenmeye niyetlendiğiniz zaman size de öğreteceğiz. Sonra 28 basamağın 3. basamağında Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 14. basamağında irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. 21. basamakta sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde ise %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 fazilet, fazıllar, %2 de rahmet nuru. Ve ruhunuz Allah'ın zatına siz ölmeden evvel ulaşır. Allah'ın zatında 22. basamakta yok olur. İşte Allah'ın evliyası oldunuz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a da ulaştırmışlar. Ne oldu? 3 tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemiş. İrşat makamına ulaşıp tabi olmak, hepsi tabi olmuş. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak, hepsi ulaştırmış. Sonra bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz 25. basamakta. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. Etmiş mi? İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik, diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. De ki diyor Allah Teala onlara, bunu söyle diyor, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa bütün sahabe ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını teslim ettikten sonra fizik vücutlarını da teslim etmişler. Sonra mı? Sonra daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikre ulaşmışlar mı? Bakınız ne diyor Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab olmak, lüplerin sahipleri olmak, daimi zikrin sahibi olmak. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ulul elbab kullarım için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. 27. basamak. Sonra mı? Elbette sonrası da var. Nefslerini teslim etmişler böylece Allah-u Teala'ya. İrşada ulaşmış bütün sahabe. Hücurat Suresinin 22. ayet-i kerimesi. 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinlemiş olsaydı bundan zarar görürdünüz. Bundan zarar görürdünüz. Hatta lanetine bile uğrayabilirdiniz Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip bu altıncı kademeden sonra yedinci ve son kademeye de ulaştırmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim etmişler mi? Evet. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu irade teslimini gerçekleştirdiklerini, bir hakkın takvanın sahibi olduklarını, teslimi külliyle Allah'a teslim olduklarını görüyoruz. Ve Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi de bütün sahabenin irşat makamına zaten tayin edildiğini, hepsinin mürşit olduğunu söylüyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Hepsi kendisine tabi olunan mürşitler olmuşlar. İşte İslam'ın 7 safhası, işte sahabe, işte Kur'an-ı Kerim. Hala bir şeyler söyleyecek olan varsa bize ulaşsın. Ama önce Allah'tan sormak mecburiyetindesiniz. Bu hepinizin sorumluluğudur. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzında olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerinde uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sessiz zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Aliki ve müdeni. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn. Nasr-ı müstakim. Gayrı mahtubi aleyhim ve zâlim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk insan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah-u Teala. وَسَّحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ve ma fil ardı. Sizin emrinize musahhar kıldım, sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım, hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır. Bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı. Korkunç bir değişim. Cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız. Ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? Öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar. Siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enib adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'yı. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisine seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de, günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin. Kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah-u Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, o cennet cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o kişi cennetime mutlaka girer. Öyleyse cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Ama bu kişi, cennete ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. İşte insanlar Allah'ın bu sırrını şeytan onlara unutturduğu için. Hayır, Allah'ın bu sırrını değil, Allah'ın bu ilanını iblis sır haline getirdiği için. İnsanlara unutturduğu için insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve din taifesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh. Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz. O fizik vücudunun içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız. Demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin İhlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. Ve mâ umiru illâ ve yâvudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da, veçlerini de, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde, hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor. Netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgililerim. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için, o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır ard arda. Ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet kelimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mesture var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarında işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler. Manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar bizim konuşmalarımızı, normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh meselesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşad-ı müterlik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşad makamını irşad makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede. Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata geleceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi diler.

dördüncü son safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil, insanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar, Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde o Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa, sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz.

onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır, ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz 3. basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka 1., 2. ve 3. kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa 4., 5., 6. ve 7. kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

0: Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir halidir. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın. Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizikli sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. Ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinize vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz. Gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar. Eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah-u Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarımızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İnni iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Kâlel magdûbi aleyhim ve lel-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah ile beraberiz. Sizlerle beraberiz. Allah'ın ülkesinde eksi değerlerin değil, artı değerlerin hakim olduğu bir ortamdayız. Allah ile birlikte, bir taraftan ruhun, bir taraftan Allah'ın, bir taraftan da kazanılan derecelerin oluşturduğu bir üçgen içinde, mutluluk üçgeni içinde yaşıyoruz şu anda. Sizlere Allah'tan bahsetmekte olduğum için, mutluluktan bahsetmekte olduğum için bir zikir sohbeti yapmaktayız. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, dünyanın neresinde olursanız olun size ulaşabilmek, bilgisayar kanalıyla hamdolsun ki her tarafına ulaşabiliyoruz dünyamızın. Uydu kanalıyla da Avrupa'nın bütününe, Türkiye'ye ve çevreye ulaşma, Allah-u Teala bunu da hamdolsun ki bizlere nasip kıldı. Öyleyse hadi gelin sizlerle birlikte bir mutluluk gezintisine çıkalım. Etrafınıza alıcı gözüyle bakın sevgili kardeşlerim. Ağaçların en güzel renkleri bu mevsimde oluşur. Her ne kadar kışa girdiysek de hala birçok ormanlarda ağaçlar sarı ve turuncunun bütün tonlarını taşıyorlar. Bir renk cümbüşü ki deme gitsin. Tren geçiyor. Bizden sizlere selamlar olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu tren size sevgilerimizi ulaştırsın, hasretimizi ulaştırsın. Kalbimizdeki güzele dönük her şeyi hep sizinle el ele, gönül gönüleyiz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın yolcularıyız. Biz Allah için varız. Biz Allah'ın gölgesinde mutluluğu yaşayanlarız. Hamd ederiz ki Rabbimize ona kuluz, ona köleyiz. Beni mi soruyorsunuz? Ben azatsız köleyim. Siz de köle olacaksınız. Bir gün gelecek Allah-u Teala'ya köle olmanın o sınırsız iç huzurunu, sınırsız güzelliğini yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hayatın her zerresinden, her olaydan bir mutluluk payı çıkaracaksınız kendinize. Başkaları için yaşamaya başlayacaksınız. Siz olmayacak. Hayatınızın dakikalarında, saatlerinde, sabahta, öğlede, akşamda, onun ötesinde zaman hep sizin hizmetiniz için çalışacak. Ama sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki gene yetmeyecek zaman. Her zamanki gibi zaman galip. Hayatınız onunla bir yarışa girecek. Hep kaybedeceksiniz yarışı. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, gün sadece 24 saatten ibaret. 24 saat bitince o günün işini tamamlayamadıysanız, isterseniz çok az uyuyun, isterseniz hiç uyumayın. Ama tamamlayamadıysanız ertesi güne iş mutlaka sarkacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizlerden bir talebimiz olabilir mi acaba? Bazen o kadar lüzumsuz şeylerle bize ulaşıyorsunuz ki, o zaman başkalarının hakkını almış olmuyor musunuz sevgili kardeşlerim? gerçekten ciddi konularda bize ihtiyaç duyan kardeşlerimizin önüne geçmiyor musunuz? Arkadaşlarınızın arasında olan ufacık anlaşmazlıkları, sayfalar dolusu bize yazmakla sadece sizin zamanınız kaybolmuyor. Ama şunu söylemek istiyorum netice itibariyle, biz zaten bunun için varız. Ama adaletin zedelenmesine de gönlümüz razı olmuyor. Çok önemli sorunları olan kardeşlerimizin bize ulaşmasının yanı sıra gerçekten çok küçücük şeylerle, bize hiç sorulmasına gerek olmayan şeylerle sayfalar dolduran kardeşlerimiz de oluyor. Biliyorum sevgili kardeşlerim, bu bize olan derin sevginizin bir işareti, dışa vurması, taşması, bize ulaşmak istiyorsunuz. Tamam, biz de bunun için varız. Elbette bayramlarda, tebrik gereken her olayda hepiniz ulaşacaksınız. Elbette, tamam. Biz onun dışındaki bize söylenmese de olacak olan basit olaylardan bahsediyoruz. Mutlaka bir suçlu aramak mecburiyetinde değilsiniz. Ayrıca kendinizi temize çıkarmak mecburiyetinde de değilsiniz. Bunu söylemekle elbette bize ulaşmayın demiyoruz. Siz ulaşmasanız siz vazifenizi yapamazsınız. Bana ulaşmazsanız ben vazifemi yapamam. Ama itidalli bir davranış biçimi içinde, hudutlu bir zaman dilimini paylaşmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse böyle yapar mısınız sevgili kardeşlerim? Gene bize ulaşın. Önem derecesine göre ulaşın. Aranızda ciddi anlaşmazlıkların oluştuğu noktada mutlaka ulaşın. Allah Teala nizayı, anlaşmazlığı istemez. Öyle olanları Allah Teala o nizadan mutlaka kurtarmak ister. Ve Allah el-Adl esmasının sahibi olarak adaletin en yüksek temsilcisidir. El-Hak esmasının sahibi olarak Hakkın en yüksek temsilcisidir. İşte böyle bir dizayn. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu söylediklerimden alınan kardeşlerimiz varsa onlara deriz ki lütfen alınmayın. Hangi şartların içinde olduğumuzu, bizim için de sadece 24 saatlik bir zaman dilimi olduğunu unutmayın. Ne kadar size zamanımızı versek, onun yetmeyeceği standartlarda sizden bunu istemek mecburiyetindeyiz. Ufacık bir tıkanmada yazılarınızı günlerce geciktirmek mecburiyeti doğuyor. Zaman yetersizliği sebebiyle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şunu unutmamanızı istiyorum. Biz sizlerle, sizlerin telefonlarıyla, sizlerin e-mailleriyle yaşıyoruz. Hayatımızı sizlere adamışız. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. geleceğe birer ışıksınız. Bütün dünyaya, kainatın bir tek dinden ibaret olduğunu, bütün kainatta sadece bir tek din var olduğunu, kıyamete kadar da hep o dinin sadece var olacağını anlatacak olanlar sizlersiniz. Her dinde olan kişi, her ayrı ayrı dinlerde olan kişiler, ayrı bir dinin içinde yaşadıklarını zannediyorlar. Dinlerinin adım adım iblis tarafından değiştirildiğinin farkında değiller. Aynı dinin birer uzantısı olduğunu ne Müslümanlar, ne Hristiyanlar, ne Yahudiler çoğu bilmeyerek dikkate almıyorlar. Bilmiyorlar ve tabiatıyla da bunu kabul de etmiyorlar. Ama din Allah'a inanmaksa, Allah da bunu söylüyorsa, diyorsa ki sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den başlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de son nebiyle, son şeriatla kıyamete kadar devam edecek olan, ama son şeriat değişmeden devam edecek olan kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hanif dini. Dikkat edin ki Hazreti Musa'dan da evvel Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İsa'dan da evvel Hazreti İsa da Hazreti İbrahim'in dinini yaşadı. Hazreti İbrahim de Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Hazreti Nuh'un dinini yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı dini yaşadı. Öyleyse bütün bu değişik tipteki din anlayışları içerisinde semavi kitaplı üç din olduğunu göreceksiniz. Ötekilerin semavi kitapları yok. Ama onlar da aynı dinle emrolundular. Onlarda da her devirde Resul oldu. Biz size ne anlatıyorsak onları anlattılar onlara da. Bugün de din adını verdiğiniz hangi statüyü düşünüyorsanız düşünün, hepsinin içinde bugün de Resuller var ve onlara gene bizim size anlattığımızı anlatıyorlar Resuller. Sadece bir tek dinin olduğunu, dinin dört tane teslimden ibaret olduğunu, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi olduğunu, bütün peygamberlerin, bütün Resullerin ve onlara tabi olanların sadece aynı dini yaşadıklarını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek Allah, bir tek din, o dinin mensupları kendilerini ayrı ayrı partilerin içerisinde kabul etmişler. Sadece o kadar olsa iyi. Yetmez. Diğerlerini düşman görmüşler. Bu düşmanlık hala dünyanın birçok yerinde öldüresiye bir savaşın acılarını dünyaya çektiriyor. Sevgili kardeşlerim, yok ki, dinler yok ki birbirinden insanlar ayrılsın da inananlar birbirlerine düşman olsunlar. Ama ne yazık ki hala düşmanlık devam ediyor. Dikkat edin ki düşmanlık din sahipleri arasında. Öyleyse olay açık sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin aslında bir tek dinden ibaret olduğunu bütün dünyaya anlatacak olanlar sizlersiniz. Gelecekte bir beraberlik mutlaka oluşacaktır. Semavi kitaplı üç dinde aslında tek bir dinden ibaret olduğunu dinlerinin anlayacaklardır. Büyük çoğunluk anlayacaktır. Şimdilik her dinin içerisinde az bir grup insan anlıyor. Ve dinlerini yaşıyorlar. Bu yaşayanlar da her zaman %10'un altında. Öyleyse Allah Teala niçin yaratmış insanoğlunu? Mutlu olsun diye. Nasıl? Allah'a teslim olarak. Teslimiyetin kademeleri arttıkça mutluluğun oranı artıyor. Hem cin dünya saadetinin derecesi yükseliyor, seviyesi yükseliyor. Hem de ahiret saadetinin, cennetin seviyesi yükseliyor. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz ne yazık ki başkalarından farklı değil, yani mutlu değilsiniz. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız, tabi olduğunuz andan itibaren ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz daha yeni başlıyor. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Nefsiniz tezkiye olmakta. Fizik vücudunuz Allah'a tezkiye oranında. Yani nefsinizin kalbindeki afetler yüzde kaç oran azalmışsa aynı oranda ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmış. Fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. İşte böyle bir dizaynda kulvara eşit şartlarda giriyorsunuz. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler. Bir grup %100 Allah'ın güzellikleriyle dolu ruhunuz. Bütün güzellikler orada. Onların tam zıttı olan afetler de nefsinizde. İkisi de %100 dolu. Bir taraf Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öbür taraf Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, yasak ettiği fiilleri de hepsini işliyor. Öyleyse nefsiniz ve ruhunuzla negatif ağırlıkla pozitif ağırlığın birbirine eşit olduğu bir denge dünyasında varsınız. Var kılındınız Allah-u Teala tarafından. Evvelce yoktunuz, şimdi varsınız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Madem ki varsınız, öyleyse varoluşun sebebini bilin ki mutlu olmak için yaratıldınız ve mutlu olmaya layıksınız. Bu liyakatinizi kendi dizaynınızla mutluluğu elde etmek istikametinde kullanacaksınız. Ne kadarına layık olursanız mutluluğun, o kadarını Allah-u Teala'dan mükafat olarak alırsınız. Öyleyse başlangıcındaki denge noktasında nefsiniz %100 afetlerle dolu, ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Ama daha ziyade yaptığınız şeyler yanlışlar. Hakikatleri ve doğruları bilmiyorsunuz. Şeytan size hep kılavuz oluyor ve yanlış şeyler yaptırıyor. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaptırıyor. Bazı şeyleri de yaptırmıyor. Allah'ın emrettiği şeyleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirmiş. Bu gezegen din açısından kainatın merkezidir. Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu dünyada yaşadı fizik vücuduyla. Her alemde bilinir. Daha evvel gelmiş geçmiş bütün nebiler Bu alemde yaşarlar fizik vücutlarıyla. Onlar da bilinirler. Ve Kabe bütün kainatın Kabe'sidir. Mukaddes yerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde onu bizi yaşatmak için yarattığı mutluluğu yaşayalım. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Bütün anlaşmazlıkların bittiği yerde o oluşur. Nefsinizle ruhunuzun arasındaki diyalektik kavganın bittiği yerde, sizinle başka insanların arasındaki fizik kavganın bittiği yerde ve Allah'ın emirleriyle yasaklarının şeytanla olan kavgasının bittiği yerde, orada sizin için mutluluk vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk sizin için, unutmayın. Aranızdan her kim diyorsa ki şu dünyada benden daha mutsuz insan mı olurmuş? Şu halime bak. Her tarafımda mutsuzluk akıyor. Birisi çıkmış orada mutlu ol, mutlu ol diye ahkam kesiyor. Ben mi mutlu olacağım? Benim kadar mutsuz bir insan mı mutlu olacak? Böyle söyleyen sen sevgili kardeşim. Evet, sen mutlu olacaksın. Ve mutlu olman için sadece bir dilekte bulunacaksın Allah-u Teala'dan. Diyeceksin ki ey ya Rabbim, ey yüce Allah'ım, ben sana ulaşmak istiyorum. Sadece lafız olarak, lafla değil, burası da söyleyecek, kalbiniz söyleyecek. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Unutmayın, dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Ve daha o andan itibaren içinize bir ferahlıktır, yayılır. Ve bir süre sonra biz o kardeşimize sorarız. Hani mutlu olmak diye bir şey yoktu. Dünyadaki en mutsuz insan sendin. Sevgili kardeşlerim, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, gelin. Mutlu olmak isteyerek gelin. Mutsuzluktan bıkmış, huzursuz olmuş olarak gelin. Mutluluğa teşne olarak gelin. Mutluluğu yaşamak için o arzuyla gelin. Öyleyse her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Şöyle bir bakın. Gökler sizin için. Yerler sizin için. Bulutlar, ormanlar, çiçekler. Etrafınıza dikkatle bakın. Kuşların da sizin için yaratıldığını, balıkların da sizin için yaratıldığını düşünün. Her şey sizler varsınız diye sizler için yaratıldı. Her şey sizler için yaratıldı. O 40 binden fazla ot çeşidinin her bir otun mutlaka size faydalı bir yönü vardır. Sevgili kardeşlerim, aklıma geldi. Ne yani, tahta kurusu da mı bizim için faydalı diyen birisi var mı aranızda? Var muhakkak. Evet. Tahta kurusu 50 metre çapındaki bir daire içinde bir insan hissettiği zaman sisteminde derhal değişiklikler başlıyor. Amerikalılar tahta kurularını Vietnam savaşlarında bu konunun uzmanı olarak kullandılar. İnsanlar saklanabilir eğer tekniğini biliyorlarsa, ormanlarda, dağlarda, bayırlarda saklanmanın, saklanabilirler. Ama tahta kurularından saklanamazlar. Tahta kuruları hissederler. Peki develerin radara yakalanmadıklarını biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala her mahlukunu ayrı bir vasıfla yaratmış. Sevgili kardeşlerim, ya sizler, bırakınız nefsinizi, bırakınız ruhunuzu, sadece şu fizik vücudunuzu yaratan Allah'ın onda ne kadar büyük mucizeler oluşturduğunu biliyor musunuz? Nano alemde her an, yani milimetrenin milyonda birinden daha küçük sistemlerde her an orduların nasıl birbirleriyle çarpıştığını, devamlı savaş olduğunu biliyor muydunuz? Plasentanın, anne karnındaki bebeğin bütün organların oluşmasındaki sinyalleri verdiğini biliyor muydunuz? Milyonlarca genin hayatınızın her zerresini inanılmayacak bir geniş saha içerisinde kontrol altında bulunduğunu biliyor muydunuz? Her gün tıpta yeni aşamalar kaydedilirken artık bakın hep hücreden bahsediliyor. Genetik kodlardan bahsediliyor. Genetik ilmi tıbbın göz bebeği oldu. Sevgili kardeşlerim, onlardaki inceliği gördükçe nasıl sizi yaratan Allah'a hayran olmazsınız? O zaman sevgili kardeşlerim, laf aramızda, çok yavan kalmıyor mu yani bu ateistlerin Allah yoktur, her şey kendi kendine olmuştur demeleri? Belki artık onlar da demiyorlardır. Bir kuvvet var muhakkak ama o kendisine tapılacak olan Allah değildir diyebilirler. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda, ateist bir doktora aklım ermiyor. Yani tıbbın bugünkü gen teknolojisinde hastalıkların oluşmasında, vücudun immün sistemiyle mikropların savaşmasında, hücre yapısında sınırsız bilgiler gizlenmiş. Nano alem değerini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Tıp ilmi biraz daha bilgi sahibi oluyor ve gözlerimiz devamlı daha çok açılıyor Allah'ın harikaları karşısında. Bu harikaları birer birer gördükçe ve tıp ilmi de bunları ellerindeki bütün imkanlarla tespit ettikçe, sevgili kardeşlerim, bir yoklayın kendinizi. Siz de Allah'a hayran olmaz mısınız? Ya onu bizim kadar tanısaydınız? Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak, hayran olmak. Biz Allah'a hayranız. Sizin bilmediklerinizi bildiğimiz için değil, sizin bilmediklerinizi o bize öğrettiği için. öğretmeseydi bilmezdik. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla birlikte, o sizinleyse, siz dünyadaki en mutlu insansınız. Rabbiniz sizinle beraber. Hepimiz ayrı ayrı yerlerde olalım, hepimiz de beraberdir. Unutmayın, hepinizin tam şu hüviyetinizle, her şeyinizle bir kopyası içinizde. Allah'ın ilmi ve rahmeti sizin içinizde de bir kopyasını oluşturuyor, sizin bir kopyanızı. Ama Allah'a ait bir kopya. Yedinci alem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz, zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Şu salonu kainat kabul edin. Televizyonunuzu izlediğiniz, bilgisayarını izlediğiniz bu salonu. Evvela sizinle beraberiz. Her hareketimi aynı anda hepiniz görüyorsunuz, beni işitiyorsunuz. Bu bana sınırsız bir haz veriyor. Sizlerle beraber olmak, aranızda olmak, sesimi duymanız, benim sizi hissetmem, hepimizin bir arada oluşumuz sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir şey, öyle değil mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Bu salon zahiri alemin bir parçası, öyle değil mi? Hava adı verilen bir sistemle tamamen çevrili, hiç boşluk yok. Boşluk diye gördüğümüz şey gazlardan oluşuyor. Gazlar da elektronlardan, karşıt elektronlardan, atomlardan, moleküllerden oluşuyor. Öyleyse bu gözlerimizle görebildiğimiz şey, kulaklarımızla duyabildiğimiz şey, hissedebildiklerimiz, renk, ses ve ışık olarak hissiyatımız dalga boylarından 6 milimle 11 milim arasında 5 milimlik bir sahayı ifade ediyor. Geri kalan 100 üzerinden 95'i hissedemiyoruz. Beş milim, bir metrenin %5'idir. İşte Allah'ın bütün ilminden, yeni nasipdar olduğumuz her ilimden alabildiğimiz bu kadar. Şu anda her yeni bilinen şey, bütün olarak karşımıza geldiğinde bir de bakıyoruz ki, o yeni açılan ufkun da sadece %5'ini öğrenebilmişiz. Geri kalan sır perdesinin içinde. Yüce yaratıcımız, bizleri yaratan, kainatı yaratan Allah Teala sırları ne kadarına layıksak o kadar olarak bize veriyor. Zaman, hız, Allah mefhumları yer yerine oturttuğunuz zaman hayranlığınız kat kat artıyor. Şimdi bu zahiri alem aynı zamanda bunun berzah alemini de içeriyor. Yani şu salonun içinde aynı zamanda berzah aleminde bir parçası var. Ama fizik vücudumuz onu hiç hissedemiyor. Aynı zamanda cinlerin gayb aleminin de bir parçası var. Gene hissedemiyor. Aynı zamanda gayb alemine ait olan berzahın da bir parçası var. Yine hissedemiyoruz. Emr aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zülvani aleminde bir parçası var. Hissedemiyoruz. Zahir alemle beraber altı alem var. Bir de bizim içimizde, bizim tam aynımız olan Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmiyle vücuda getirdiği bir başka alemin bir parçası daha var. Allah'a ait olan bir alem. Öyleyse altı alemle beraber bu yedincisi bir arada. Ve biz onlardan sadece bir tanesini algılayabiliyoruz, zahiri alem. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey muhteşem. Onu tanıdıkça hayatta buluşunuza sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Onu tanıdıkça insan olarak yaratıldığınız için sonsuz şükrediyorsunuz, hamd ediyorsunuz. Hele size Allah-u Teala bir vazife vermişse, o konuda sizi devamlı aydınlatmaktaysa, her geçen gün her şeyi size öğretiyorsa, o zaman mutluluğunuz daha bir başka olmaz mı sevgili kardeşlerim? Onun öğretisi, kainat öğretisi, kalp gözünüzü açar, sizi hadi bakalım şimdi kainata bak diye Adem'den, yokluktan kainata baktırır. Bakarsınız ki kainat bir insan vücudu şeklinde. Düz bir kainat. Ama görüntüsü tam bir insan vücudu. Cinsiyetsiz. Çamurla akan derelerin renginde. Ne sorarsanız cevabını verir. Dilerse vermez. Unutmayın, o Efendimiz. Emir ve kumanda mevkiinde o var. Biz hepimiz birer mahlukuz. Yaratıkız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala yarattı bizi diye hep içimde tarifsiz bir sevinç var. Varız hamdolsun. Hamdolsun ki onu işitebiliyoruz. Hamdolsun ki görebiliyoruz. Hamdolsun ki her an bizimle beraber. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk vesilesi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah bizi yaratan ve bizi sevgili kılmış kendisine, daha çok bir insanı ne mutlu edebilir ki? Allah'ın sevgilisi olmak. Ondan sonra sevgili kardeşlerim, çok mu yani bizim söylediğimiz şey? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye? He? Ne dersiniz? Söyleyin. Çok mu? Sevgili kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum size. Mutlu musunuz? Allah'ın yolunda bilin ki yarın bugünkünden daha fazla mutlu olursunuz. Eğer Allah'ın gemisinin kanunlarına riayet ediyorsanız. Allah'ın gemisi bir tek dilekle sizi yolculuğa kabul eder. Tek bir dilek. Dünyadaki en kolay şey dilemek. Ne dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı. Ruhen Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geminin yolcuları arasındasınız artık. Bu gemi sizi mutlaka saadete götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar bu gemi sizi mutlaka ulaştırır. Sevgili öğrenciler, bir dileyin. Ondan sonra mutluluğu yaşayacaksınız. Cehalet hep Allah'ın şifrelerini bilmemekten kaynaklanıyor. Şifreler. Kur'an-ı Kerim şifrelerden oluşuyor.

sahipleridir. Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. 70 milyon insanın 190'dan fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir eksik ve yanlış bilgi. Ve insanlar dinlerini, dini öğrenmeleri mümkün olmayan kaynaklardan öğrenmeye çalışıyorlar. Onlara öğretenler de büyük kısmı öğrettiklerinin eksik olduğundan haberdar değil, birçok öğretilerinin de yanlış olduğundan haberdar değil. Sevgili kardeşlerim, insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Allah'ı tanımadıkları için, emirlerini bilmedikleri için, bu güzellikleri yaşamadıkları için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine her kötülük eden için Allah'a yalvarıyordu. Ya Rabbi sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. Bu devirde de gene insanlar bilmiyorlar. Ne kadar hazin bir tecellidir ki bir kısmı bilmediği halde bildiğini zannediyor. Ayırımı yapamıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'le ilmi öğrendikleri kitapların ayırımını birbirinden farklı şeyler içerdiğini çoğu bilmiyor. Bilmediği için de öğrendiklerinin doğru olduğunu zannediyor. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkesin cehenneme gideceğini zannediyor. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öylesine korkunç zeki bir mahluk ki insanları asıllardan koparmayı başarmış ve gene asıl kelimesini kullanarak konuşmak istiyorum. Asılsız bir dizaynla insanları mahvetmiş. Aslı olmayan bir yanlışlıklar dizisinin içine etmiş. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün insanlar diyorlar ki İslam mı? Allah'a teslim olmak demektir. Son dindir. Ondan evvel geçen dinlerin hepsi artık boştur. O dinlerin bir hükmü kalmamıştır. Son din, en mütekamil din, İslam dinidir. Başladım ya konuşmaya, onların söylediklerinin hepsi yanlış. Baştan aşağı yanlış. İslam yeni bir din değildir. Madde bir. İslam son din değildir. Madde iki. Başka bir din hiç olmamıştır. Madde üç. Başka bir din hiç olmamıştır ki İslam'la mukayese edebilirsiniz. İslam, Arapça adıyla İslam, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin adıdır. Ve son din değildir, mütekamil din de değildir. Diğer dinlerden bir farkı hiç olmamıştır. Allah'ın öğretisinde asırlar, bin yıllar, 10.000 yıllar boyunca tekamül olmaz. Allah Teala indirdiği an tekamülün son noktasında indirir. Öğretirken biz tekamül edeceğimiz için bize adım adım öğretir her şeyi. Başlangıç safhasından bugüne kadar gelişimizi hatırlayın sevgili kardeşlerim. Söylediğimiz her şeyde din anlatımına ters düştük. Çünkü her şey yanlış öğretilmiş insanlara. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar asırlar boyunca kitaplardan öğrenmişler. Allah Teala'nın bize yazdırdığı,

0: Risalet Nurları kitabının içinden 29 tane alıntı yapan Diyanet İşleri Yüksek Kurulu hüküm veriyor hakkımızda. Diyor ki bu 29 tane alıntıyı yazan kişi iki tane alternatiften biridir. Bu kişi delidir. Birinci alternatif. İkinci alternatif. Bu kişi din adına hiçbir şey bilmemektedir. Çünkü söyledikleri bugüne kadarki İslam kültürünün tamamen dışındadır ve Kur'an'a da İslam'a da aykırıdır. Oldu mu? Ondan sonra Allah Teala bize cevabını yazdırdı. Cevabı da hem onlara gönderdik hem dört kitapla tamamladık. Allah Teala tamamlattı demek çok daha doğru bir ifade olur. Sonra mı ne oldu? Sonra Diyanet İşleri'nin Din İşleri Yüksek Kurulu bir de baktı ki 29 tane alındığının her biri Kur'an'ın bir ayeti kerimesiyle eşleşiyor. Ondan sonra mı ne oldu? Ondan sonra bizimle artık aşık atmadılar. Buna cesaretleri yok. Sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı deyince bir başkan hatırlıyoruz. İsmi lazım değil. Ama onu bilirsiniz. Kardeşi uzun süre valilik yaptı ve çok güzel bir teorinin sahibiydi. Özel idarelerin de yetkililerini o bölgenin seçmesi talebi vardı. Çok da akılcı bir talepti. Çok da cesur bir kardeşimizdi. Şimdi merkez valisi olduğunu öğrendik. Uzun süredir kızağa çekilmiş orada. Ama tebrik yaşayan cesur bir kardeşimiz. İşte onun kardeşi bir ilahiyat fakültesi profesörü. O Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı bir ara. Her şey harikaydı. Bir bayram mesajında diyordu ki şu tasavvufu yaşayanların yaşantılarına hep özlem duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri Teşkilatında da onlar gibi yaşayabilenler olmasını. Bir savcı kardeşimizle beraber onu ziyarete gittik bayramdan sonra. Ona 3 saat tasavvuf anlattık. Hayır, tasavvuf kitaplarından anlatmadık. Kur'an-ı Kerim'den tasavvuf anlattık. Tasavvufun menşeinin Kur'an olduğunu, tasavvuf erbabının sadece Kur'an'ı yaşadıklarını o gün gördü. Ve zaten baştan aşağı Kur'an'a karşı saygı doluydu. Ne kadar güzel kararlar almıştık biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Diyanet İşleri'nde 3 ay süreli bir eğitim verecektik. Kur'an'ı anlatacaktık onlara. Allah'ın bize anlattığı ayetleri anlatacaktık. Ve tasavvufun onların zannettiği gibi bir ütopya olmadığını, bir lüks, bir fantezi, bir kökten dincilik olmadığını, Kur'an'ın ta kendisi olduğunu, bütün sahabenin o güzelliğin 7 safhasını da yaşadığını anlatacaktık. Anlatamadık. Daha vakti gelmemişti. Diyanet Teşkilatı o semineri vermememiz için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Sevgili kardeşlerim, o gün de her şey çok güzeldi. Bugün de her şey çok güzel. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Kur'an'ı yaşattı. Sizlere Kur'an'ı öğretmeyi nasip kıldı. Ha biz mi Arapçayı işte onlar seviyesinde, şu hani Arapçayı biz biliriz, onun için Kur'an-ı Kerim'i biz biliriz ancak bizim kadar Arapça bilmeyenler Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar diyenler var ya, onlar kadar Arapça bilmeyiz. Ne saf biliriz, ne nahiv biliriz, ne Arapça gramerinin herhangi bir özelliğini biliriz, ne de Kur'an-ı Kerim'i onlar gibi doğru dürüst okuyabiliriz. Hiçbirisi yok. Ama Kur'an-ı Kerim'i biz öğrenmiyoruz. O bize öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, işte güzellik burada. Onun öğretisi, Allah'ın öğretisi. Biz öğrenmedik, öğretildik. Öyleyse bugün din adına ahkam kesip sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tekrar edeyim kelimeyi, ahkam kesip televizyonları parselleyenler, geçen gün yine birisi çıkmış da ismini vermemiş hamdolsun ki kardeşimiz, biz de bilmiyoruz kim olduğunu, birisi diyor, bir profesör diyor, diyormuş ki Arapçayı biz biliriz. Kur'an-ı Kerim'i de sadece Arapçayı bilenler bilirler. Bu sebeple diyor, Kur'an-ı Kerim'i de biz biliriz. Sevgili kardeşlerim, ne Allah'a ulaşmayı dilemekten haberi var, ne mürşidi kabul ediyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırmış, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim etmiş, ne irşada ulaşmış. Bu kavramlara hayatında hiç duymadığı için garip bir şekilde bakıyor. İnsan ruhunun diyor ölmeden evvel Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü diyor insana hayatı ruh verir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Meğer insana hayat veren Allah değilmiş. Allah Teala Hicr suresinin 43. ayet-i kerimesinde diyor ki hayatı sadece biz veririz diyor. Biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala başka bir ayet-i kerimesinde. Biz yaratırız, yaşatırız, biz öldürürüz diyor. Hayatımız kimsenin elinde değil, Allah'ın elinde. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey bir başka güzel. Öylesine güzel bir dizayn ki, bu muhtevada nasıl hayran olmasınız Allah-u Teala'ya? O, bizi yaratan yüce yaratıcı, hepimizin sahibi. Her şey en güzel şekilde onunla vücut buluyor. Her geçen gün biraz daha güzel, biraz daha güzel, biraz daha güzel. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, Mihir camiasının içindeyseniz, başkalarının bilmediği hakikatleri bilenlersiniz. Siz Kur'an öğretisinden nasipleniyorsunuz. Allah'ın bize öğrettiklerini öğreniyorsunuz. hiç düşünemiyorlar sevgili kardeşlerimiz. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar öğretilmiyorsa, Kur'an'da bunları yazıyorsa, biz de Arapça bilmiyorsak doğru dürüst, hiçbir yerden de öğrenmemiz mümkün değilse, acaba sahabenin yaşadığı bu hayatı biz nasıl yaşamışız? Acaba sizlere nasıl yaşatıyoruz? 7 tane safasıyla, 7 makam evliyalığıyla. Kim buna cevap verebilir acaba? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Mihir camiasının içinde bulunmaktan mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizi bu mutlulukla hep beraber kılmasını, her an saadeti yaşamanızı, Allah'a olan aşkınızla şu dünyada bütün boyutlarıyla mutluluğu her aşamada yaşamanızı, Allah'ın bütün cennetlerinin sizin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostumuz, gönül dostumuz, kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. A'udu ve iyyâke nestaîn. Sıratel müstakîm. Enâmte aleyhim gâilin mektûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün
1: ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal mahluklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde bir şeyler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir bakının müteşekkir olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi derya hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merteminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmediler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği şeyleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gelen en önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu. Siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzel ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür. Bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit süzgecinden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz. Ama bu uyarıyı yapmadan önce evvela kendinize bakın. Sakın siz de aynı hatayı yapmakta olan birisi olmayasınız. Çoğunuz için bu geçerlidir. Onun için üçüncü kişiyi misal olarak verdim. İkinci kişi birincisine hatasını söylüyor. Ama onları duyan üçüncü kişi bakıyor ki o gördüğü hatayı söyleyen de aynı hatayı defalarca yapmış ama farkında değil. Öyleyse ilk işiniz, bir başkasında bir hata gördüğünüz zaman ilk işiniz acaba ben de bu hatayı işliyor muyum diye kendinizi bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışları acaba ben de aynı yanlışları yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinizi çekip düzenleyin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler,
isteyenler, dinleyenler. Aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl olsa ona mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarıdan bir pozitif tesir almışsanız, bu sizi memnun olan eden bir şeyse, başka bir alternatif, başka bir izah tarzı ile bir ihtiyacınızın tatmini söz konusuysa, bunun için size bir yardımda bulunulmuşsa, ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Onda var, bende yok. Onu bana almaya, onu bana vermeye mecbur tarzında bir davranışın bazı kardeşlerimizde mevcut olduğunu görüyorum. Sevgili kardeşlerim, hayır, mecbur değil. Hiç kimse mecbur değil. Kim kendisinde olan bir şeyi bir başkasına mesela size veriyorsa, bir yakınınız, bir arkadaşınız size ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsa, size bunu teslim ediyorsa, ihtiyacınız olduğunun farkına varmışsa, sizin de o anda onu temin edecek olan imkanınız yoksa veya varsa, o kardeşinizin size bunu temin etmesi, size hediye etmesi, sizin de ben buna layık olduğum için bu bana verildi, benim bunun için teşekkür etmem gerekmiyor tarzında bir düşüncenin sahibi olmanız ve teşekkür etmemeniz veya böyle bir düşüncenin de sahibi değilsiniz ama teşekkür etme alışkanlığınız yok.
ve gene teşekkür etmiyorsunuz. Sizdeki sebep ne olursa olsun, önemli olan sizin gördüğünüz sebep değildir. Önemli olan sizden dışarıdaki kardeşlerimize ulaşan davranış biçimidir. Onları üzecek veya sevindirecek olan sizin düşünceleriniz değildir. Sizin düşüncelerinizin dışarıya yansımasıdır. Eğer size yapılan bir iyilik varsa, bunun karşılığını bir teşekkür olarak bile söylemek gereğini duymuyorsanız, tasavvuf mensubuna yakışmayan bir davranış biçimi içindesiniz. Ve o size yapılan güzel davranışın cevabını veremediniz. Onu boşlukta bıraktınız. Size düşeni gerçekleştiremediniz. Tasavvufta size bu mu öğretiliyor? Nerede olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, bu bilgileri bizden alacaksınız. Bileceksiniz ki size birisi bir iyilikte bulunduğu zaman size onu borçlu bile olsa siz ona bir teşekkür mutlak olarak borçlanırsınız. Mutlaka teşekkür etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın emri böyle. Size yapılan bir iyilik için o kişi kendisine düşen gayreti göstermiştir. Onu size sağlamıştır. Bunun altında kalmak, teşekkür etmemekle oluşur. Eğer nefsiniz devreye girmişse, teşekkür etmeyi size onur kırıcı bir şeymiş gibi gösterir. Sevgili kardeşlerim, gerek yardım eden kardeşlerimizin yardım edileni küçük görmesi gibi bir olay varsa, işte bak sen bunu yapamıyorsun, alamıyorsun, edemiyorsun, bunu ancak ben sana getirebiliyorum, benim kıymetimi bil tarzında bir davranış biçimi varsa, Allah-u Teala buna insanın yaptıklarını başa kalkması diyor. Sevgili kardeşlerim, sizde olan bir şey, diyelim ki başkalarında yok ve onların ihtiyacı var. Mesela araba. Araba sahibinin o ihtiyacı olan kardeşimize bunu teklif etmesi gerekir. Ama teklif edebilmesi için o anda arabaya ihtiyacı olmaması gerekir. Veya arabayı diğer kardeşimizin emrinde kullanabilmesi için müsait zeminin var olması gerekir. Şimdi araba sahibinin görevi, imkanları müsait olduğu sürece kardeşlerine arabasını tahsis etmesi ve teklif ondan gelmelidir. Peki arabanın sahibi olmayıp da tasavvuf mensubu olması sebebiyle o arabayı, o arabadan istifade etmek isteyen kişiler, tasavvuftan olduğuma göre, o da tasavvuftan olduğuna göre biz dışarıdaki insanlar değiliz. O arabanın sahibi olduğuna göre bu arabayı mutlaka benim ihtiyacım olduğu zaman bana tahsis etmeli diye ne düşünüyorsunuz? İşte büyük bir hata. Bunun usul haline geldiğini görmekteyim. Araba sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını diğerlerine araba sahibi olmayanlara her an tahsis etmelidir. Böyle bir izlenim var araba sahibi olmayan kardeşlerimizde. Yani onların ihtiyacı araba sahibinin ihtiyacından önde gelirmiş gibi
bir davranış biçimi, tasavvufa mensup olmak bunu gerçekleştirmek için yeterli sebep sayılıyor. Eğer tasavvufta olmasaydı o arabayı kolay kolay isteyemezdi. Ama tasavvufta olduğu için bunun kendisine verilen bir hak olduğunu düşünüyor. Sevgili kardeşlerim, meseleye dikkatle bakın. Bir araba her şeyden evvel kullanılma açısından araba sahibinin ihtiyaçları için alınmıştır. Elbette sizin ihtiyacınız olduğu zaman da o arabadan istifade etmelisiniz. Ama evvela bunun bir lütuf olduğunun bilincinde olacaksınız. O arabayı arabanın sahibine hak tanımadan, sanki o araba üzerinde hiçbir hakkın sahibi değilmiş gibi, sadece sizin ihtiyaçlarınıza dilediğiniz anda tahsis edilmesi, sizin tabii hakkınızmış gibi size görünüyorsa, bu tasavvufa uygun bir düşünce de değildir. Bunun dışa vurulması tasavvufa uygun bir davranış biçimi de değildir. Araba sahipleri nasıl ihtiyacı olan kardeşlerine kendi ihtiyaçlarının dışındaki zaman parçalarında arabalarını tahsis etmekle mükellef iseler, o arabanın istifade edecekler de o arabanın sahibinin haklarına kendilerinden daha önde gelen bir hak olarak riayet etmek mecburiyetindedirler. Evvela arabanın sahibi hak sahibidir. Öyleyse hiç düşünmeden, acaba şu anda o araba o kişiye lazım mı değil mi diye hiç düşünmeden, gel beni falan yerden al, beni falan yere götür, benimle beraber çarşıya çıkacağız, alışveriş edeceğiz, arabanın şu saatte şurada hazır bulundur gibi bir takım taleplerin hiç danışmak gereğini bile duymadan kardeşlerimiz arasında bazı yerlerde usulen de getirdiğini görüyorum. Her yerde. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf hiç kimseye başkasının haklarını çiğneme yetkisi vermez. Tasavvuf sizin davranış biçimlerinizin başkalarını huzursuz edecek bir hüviyet olmasına asla müsaade etmez. O arabanın sahibi olan kardeşimiz size her an hiç düşünmeden arabasını vermekteyse, siz de bunu her seferinde o araba size tahsis ediliyor diye kendi hakkınız gibi görmeye başladıysanız, burada büyük bir yanlış var. Bir kişiden, bir kardeşimizden bir talepte bulunurken evvela düşünmeniz lazım gelen şey, o anda o vasıtaya onun sahibinin ihtiyacının olup olmadığını tespit etmektir. Bunu ondan sormak mecburiyetindesiniz. Eğer sormuyorsanız, sormak gereğini duymuyorsanız, o zaman siz bir tasavvuf mensubunun davranış biçimini sergilemiyorsunuz. Daha da kötüsü, tasavvufta olmayı, bu yanlış davranışı yapabilmek için sizi yetki sahibi kılan bir özellik olarak değerlendiriyorsunuz. Ben tasavvuftayım, isterim. O araba onun olduğu kadar da benimdir. Onun ihtiyacı olsun olmasın, benim o anda ihtiyacım varsa ben o arabayı isterim ondan ve alırım, kullanırım. Böyle bir noktaya ulaşmış olduğunuzun farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Bu hak mıdır? Allah Teala bu hakkı size veriyor mu? Elbette arabaların sahibi olan kardeşlerimiz arabalarını tahsis edeceklerdir. Elbette bundan zevk duyacakları bir ortam olmalıdır. Bu onlar için. Başkalarına yardım edebilmek için ellerine bir fırsat geçti diye sevinerek bunu yapacaklardır. Ama siz arabaları isteyenler,
eğer hiçbir şekilde en ufak bir adab-ı maşeret kaidesine, nezaket kaidesine riayet etmeden her an kendi ihtiyacı olsun olmasın size arabasını dilediğiniz standartlarda tahsis etmesini istiyorsanız burada haklı mısınız? O kişinin o anda o arabaya ihtiyacı varsa, ailenin ihtiyacı varsa, kişinin ihtiyacı varsa, önde arabanın sahibinin hakkı gelmez mi? Allah-u Teala aksini mi önerir? Burada kardeşlerimizin yanlış davranışı, hiç sormak gereğini duymadan karşı tarafa emrivakiler yapması. Hiçbiriniz bu yetkinin sahibi değilsiniz. Canınız istediği an başka birine ait olan arabayı hele hele emir şeklinde size tahsis edilmesini isteyemezsiniz. Evvela onun o anda o arabaya ihtiyacı olup olmadığını sormak mecburiyetindesiniz. En basit nezaket kuralları bunu gösterir. Tasavvufta ise bu daha bir incelik kazanır. Benim gördüğüm tasavvuf tam tersinin bir vasıtası olarak kullanılıyor. Ben de tasavvuftayım, o da tasavvufta. Ben dilediğim an onların basını alırım. Böyle düşünüyorsanız tasavvuf sizi adam etmemiş. Tasavvuf sizi daha da dejenere etmiş. İşte ne yazık ki kardeşlerimiz arasında bir takım yanlışlıklar bu standartlarda devam ediyor. Araba sahiplerine gelince ihtiyacınız olmadığı bütün zaman parçalarında onu ihtiyaç sahiplerinin kullanmasına müsaade etmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, araba sahibi olmayı bir üzüntü haline getirmeye, araba sahiplerine davranışlarımızla üzüntü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu açıkça haksızlıktır. Tasavvufa ise hiçbir şekilde yakışmaz. O arabanın benzinini alan odur. O arabaya taksit ödeyen odur. O arabanın bütün masraflarını yapan odur. Ve siz bunların hiçbirinin umurunuzda bile olmaksızın dilediğiniz anda onun arabasına el koymak imkanına sahip olduğunuzu zannediyorsanız, hayır. Evvela adaletin yerine gelmesi gerekir. Onun istikametinde masrafları neyse ona iştirak etmek mecburiyetindesiniz. Kimin arabasını kullanıyorsanız. Belki siz teklif ettiğiniz zaman o almayacaktır. Başka bir konu. Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirinin düşünülmediği, tatbik sahasına konulmadığı ve adaletsizliğin bütün boyutlarına hüküm sürdüğü bir ortam görüyorum ben. Hele büyük şehirlerde mesafeler varsa, bir araba sahibini başka bir yerden sizin bulunduğunuz yere getirip de ondan bir hizmet istemeniz, o kişinin saatlerini, zamanını size adamak standartlarında acaba vaziyeti müsait midir? Bunu inceliyor musunuz? Yoksa madem ki ben tasavvuftayım, o da tasavvufta, ben buradayım, karşı taraftayım, o da öbür tarafta, ama olsun, köprüyü geçecek, gelecek, bana hizmetini görecek, ondan sonra geri dönecek, ne yaparsa yapsın. Bu kadar düşüncesizlik olabilir mi sevgili kardeşlerim? Arabanın oradan oraya girmesi bir sürü benzin parasını gerektiriyor.
karşıdan karşıya geçmek söz konusuysa köprü parası. Bunu o araba sahibinin üzerine yüklediğiniz zaman haksızlık doğar. Sevgili kardeşlerim, her şey için olay böyle. Tasavvufta etrafınızda olan davranış biçimlerinde nezaket kurallarına başkalarından, tasavvufun dışındakilerden daha çok riayet etmek mecburiyetindesiniz. Hepiniz diğerinize en güzel davranışı gösterdiğiniz zaman onlardan da en güzel davranışı

olması lazım gelenden uzak davranışlar görüyorum. Neden? Sevgili kardeşlerim, şeytanın ve nefsinizin afetlerinin sizi etkilemesine neden müsaade ediyorsunuz? Bu sizi etkilemesi şeytanın ve nefsinizin afetlerinin başkalarına yanlış davranışlar olarak yansıyor. Ve onları huzursuz kılıyorsunuz davranışlarınızla. Sıkıntıya sokuyorsunuz. Buna hakkınız var mı? Sizin herhangi bir ihtiyacınız görülecek diye başkalarının sıkılması mı gerekiyor? Buna dikkat etmeyecek misiniz? Nereye kadar uzanıyor hakkınız? Orada durmasını bilmek mecburiyetindesiniz. Her şey ne kadar tersine dönmüş bizim aramızda. Başkalarının da faydalanabilecekleri malları, şeyleri, vasıtaların sahipleri. Hadi buyurun, sizi dediğiniz yere götüreyim tarzında bir talebi olmaksızın siz kendi kendinize ona emirler vermeye kalkarsanız bu doğru bir davranış biçimi olur mu? Aranızda nezaketle davranışlarda bulunan kardeşlerimiz var. Başkalarının hakkına riayet eden, karşısındaki susmadan konuşmayan, başkasının sözünü kesmeyen, nezaketle ve sabırla sonuna kadar dinleyen kardeşlerimiz var. Hamdolsun ki onlar tasavvufun temelidir. Tasavvufta başkaları konuşurken onun sesini, sözünü kesmemek asıldır. Sevgili kardeşlerim, buna genel çerçeve içinde riayet edilmediğini görüyorum. Çoğunuz tarafından. Daha kötüsü, böyle olan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Yani sabırla sözleri dinleyen, siz susmadıkça konuşmayan kardeşlerimizi tenkit ettiğinizi görüyorum. Sanki siz tasavvufu yaşıyormuşsunuz da onlar yaşamıyormuş gibi. Neye dayanarak bunu yapıyorsunuz? Doğru yaptığınızı mı zannediyorsunuz? Ne farkınız kalıyor ki o zaman dışarıdaki insanlardan? Tasavvufta olmayı başkasının haklarına tecavüz etmeye yetki sahibi gibi kişinin kendisini görmesi, tasavvuf mensubunun buna hakkı vardır diye düşünmesi, düşünülecek olan yanlışlıkların en büyüğü. Siz tasavvufa, nezaket kurallarına dışarıdakilerin çok ötesinde yer vermek üzere geldiniz. Burada adap öğreneceksiniz. Tasavvuf baştan aşağı adaptır. Birbirinize karşı davranışlarınızda da bu adaba riayet edeceksiniz. Tamam, bizimle konuşurken bu adaba riayet ediyorsunuz. Ama başkalarıyla konuştuğunuz zaman çok normal bir olay sizler için onun sözünü kesmek, dilediğiniz gibi davranışlarda bulunmak. Neden böyle yapıyorsunuz kardeşlerim? Bir yozlaşmanın bazı kardeşlerimizde tesir sahası bulduğunu görmek bizi hüzünlendiriyor. Gayretlerimizin semere vermediğinin, bir sonuca ulaşamadığının açık belirtisi.

0: bu. Demek ki boşuna uğraşıyoruz birçok kardeşimiz için. Öyleyse o kardeşlerimize sesleniyorum. Davranış biçimlerinize dikkat edin. Arkadaşlarınıza hitap ettiğiniz zaman onun ismini kullanın. Onları elinizde dürterek, diyerek onlara "Hey, bana baksana" tarzında ifadelerle tasavvuf dışı bir davranış biçimi yerine onun ismini kullansanız daha güzel olmaz mı? Hiç kimsenin davranış biçimlerinde tasavvufi hayatı zedelemeye yetkisinin olmaması lazım geldiği kanısındayım. Çünkü tasavvuf örnek alınması lazım gelen bir müessesedir. Başkaları sizin hayatınızı gördükleri zaman "Hah, işte bu toplum tasavvufu yaşıyor" diyebilmelidir. Hepsinin davranışları örnek davranışlar diyebilmelidir. Ve o davranışları aranızda dışarıdan bir misafir geldiği zaman değil, hayatınızın her saniyesinde tatbik etmek mecburiyetindesiniz. Dergah hayatı bunu icap ettirir. Öyleyse insanlara söz veriyorsunuz. Falanca yerde, falanca saatte olacaksınız. Ama o saatte olmuyorsunuz. Ondan yarım saat sonra, bir saat sonra oraya gidiyorsunuz. Af dilemek gereğini duymuyorsunuz. Onun ne kadar zamanınızı gasp ettiğinizi hiç düşünmüyorsunuz. Herkes için zaman Allah'ın en büyük hazinesidir. Yaşlandıkça daha yapılacak görevleriniz olduğunu düşündükçe zamanın önemini daha çok anlayacaksınız. O kadar çok yapılması lazım gelen şey var ki sevgili kardeşlerim. Şu Kur'an-ı Kerim tefsirinin mesela bitirilmesi olayı. Daha üç yıldan fazla zamanımızı alacağım. Öyleyse zamanı en iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. Her geçen günün hepinize hayır getirmesi için bir çabanın sahibiyiz. Günlerin gelecek günlerde birbirine yaklaştırılması, birleştirilmesi, hidayet çağının bütün dünyaya duyurulması söz konusu. Onları gerçekleştirmeden onlarla vazifeli olduğumuza göre zamanın bitmesi bizi üzer. Öyleyse geçen her dakika kıymetlidir. Kullanılması lazım. Hepimizin görevleri var. O görevleri Allah'ın verdiği ömür kadar yaşayarak gerçekleştirebiliriz. Ömrün sahibi odur. İşte yaşlandıkça bir taraftan geri kalan zaman parçası, bir taraftan da görevlerimiz. O zaman zamanın kıymetini daha çok anlarsınız. Hiç boşa zaman harcamayı istemezsiniz. Ama kişilere söz vermişsiniz, onları bekletmişsiniz. Yarım saat, bir saat, iki saat. Ondan sonra işlerinizi gördükten sonra oraya gitmişsiniz. Af dilemek, özür dilemek yok. Ve kendinizi tasavvufta kabul ediyorsunuz. Böyle bir saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Başkalarına onlardan neyi gasp ettiyseniz, onun rızası olmaksızın aldıysanız, onun bedelini bir özürle ödemek mecburiyetindesiniz. Başkaları size hangi lütufta bulunmuşsa onun karşılığında da mutlaka teşekkür etmelisiniz. En asgari standartlarda bunları dışarıdakiler de yapıyor. Siz daha çok yapmak mecburiyetinde olanlarsınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yolun neresindesiniz? Bütün davranışlarınız en güzele dönük olmalı. Kapsıldığınız zaman, öksürdüğünüz zaman çevrenize bunun bir negatif etkisi olmamasına çok dikkat etmelisiniz. Geldiğiniz zaman da bir affedersiniz demek hepiniz için çok gerekli diye düşünüyorum. Farklılığı oluşturmak üzere. Tasavvuf mensubu alelade bir insan değildir. O Allah tarafından seçilmiştir. Ve bir şerefe layık görülmüştür. Allah'ın evliyası olma şerefine. Öyleyse bunun bedelini en güzel davranışlarla ödemek mecburiyetindedir kişi. Kardeşlerimiz bulundukları hizmet noktalarında elbette her dergâhta bir hayat var. Birçok kişi yaşıyor orada. Herkes birbirine yardım etmek mecburiyetinde. Yemeklerin yapılması, sofraların kurulması, yemeğin yenmesi, etrafın temizlenmesi, bir sürü iş. Bu işler yapılırken bir kısmının bir kısmına onları hiçe sayarcasına emrettiğini görmek gözünüzünden duruyor. Bir talep, bir rica usulünce söylendiği zaman karşımızdakini kırmaz. Ama ona emretmeye kalkarsak, onun üzerinde bir mevkiin sahibiymiş gibi davranırsak, bu davranışımızla onu kırarsak, Allah'ın emrettiği bir şey değil, yasak ettiği bir şey yapmış oluruz. Hiç kimsenin davranış biçimleriyle başkasının üzülmesini oluşturması tecviz edilemez. Davranışlarınızda tevazuu öne almalısınız. Hiç kimseye emretmemelisiniz. Bir yardım talebinde bulunmak başka şey, emretmek başka şey. Emretmek hep kırıcıdır. Sevgili kardeşlerim, her ifade eğer sizin ağzınızda yumuşayarak başkasına ulaşırsa oradan pozitif bir tepki alırsınız. Kendinizi ben ondan yaşlıyım, ona emredebilirim şeklinde düşünmemelisiniz. Usulü dairesinde istenen her şey için etrafınızdaki kardeşleriniz size o istikamete yardım etmeye her zaman hazır olmalıdırlar. Yani hepiniz sizden bir şey talep edildiği zaman derhal yardımınızı uzatmalısınız. Ama bu isteğin başkasının onurunu kıracak bir davranışla tahakkuk etmesi, bir üstünlük kisvesine bürünmesi. Burada yanlışlık var sevgili kardeşlerim. O zaman bir haksız davranışın içine giriyorsunuz. Elbette herkes herkese yardım etmeye hazırdır. Bizim öngördüğümüz hedef tayin ettiğiniz şey, herkesin etrafındaki herkese onlardan yardım istemek değil, yardım etmek talebinde bulunmasıdır. Elbette küçüklerin büyüklere karşı saygısı olacak. Elbette büyüklerin küçüklere karşı sevgisi olacak. Ama bu hiyerarşik merdiven üzerinde başkalarını kırıcı bir şekilde emretmek, bu tasavvufun dizaynı içerisinde yoktur. Tasavvuf hiç kimseyi kırabilecek olan bir davranışı tecviz etmez. Buna cevaz vermez. Bir yere oraya haber vermeden misafirliğe gitmeniz yanlış bir şey. Evvela öğreneceksiniz. Ne zaman gitmeniz uygun? Onun standartlarına ziyaret edeceğiniz kişinin zaman standartlarına siz uymak mecburiyetindesiniz. Öyleyse tasavvufta ben tasavvuf mensubuyum, canım istediği zaman giderim. Ne kadar istersen de o kadar kalırım. İkisini de yapmamanız lazım. Hem canınız istediği zaman gitmeniz herhangi bir kardeşimizin evine doğru değil. Mutlaka ondan izin almak mecburiyetindesiniz. Ne zaman gelmenizin uygun olduğuna dair. Hem de dilediğiniz kadar orada oturmanız yine yanlış. Çünkü kişinin kişisel işleri her zaman olabilir. Onun uygun saatinde, uygun standartlarda bir araya gelmeniz söz konusu olmalı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişiye bir teklifte bulundunuz, size bir yardım edilmesini, bir konuda sizin için bir şeyler yapılmasını istiyorsunuz ama karşınızdakinin durumu müsait değil. Daha evvel verdiği söz dolayısıyla başka bir şey yapması lazım sizin istediğiniz saatlerde. Misal olarak söylüyorum. O zaman üzülüyorsunuz ve kırılıyorsunuz karşınızdakine. Doğru mu? Gerçekten onun şartları öyleyse, şeytan size hayır aslında öyle değil, o öyle söylüyor diye 100 tane deriden su getirip sizin ona kırılmanızı temin etmeye çalışır. Evet, cevabı almışsınız. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Hepinizi sadece üzmek. Birbirinize düşman etmek, birbirinizi kırmanızı ve birbirinize düşman etmenizi sağlamak. Düşman olmanızı sağlamak. Sevgili kardeşlerim, bir eve ziyarete gittiğinizde o evdeki her şeyi kullanmak kullanmak hakkının sahibi değilsiniz. Neyi kullanacaksanız müsaade almak mecburiyetindesiniz. Her yerde aynı dergahın içinde ayrı odalardasınız. Ama bir başka kardeşinin odasına ziyarete gittiniz. Gitmek için izin istemek mecburiyetindesiniz. Oradayken onun eşyalarını onun rızası olmadan kullanmamak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta böyle şey olur mu? Hepimizin eşyası herkesindir diye düşünemezsiniz. Hepinizin eşyası herkesin değildir. Herkesin şahsi eşyası kendisine aittir. Ve onu siz kullanmak istiyorsanız mutlaka izin almak mecburiyetindesiniz. Özellikle toplum olarak yaşıyorsanız orada. Her şeyi bir sıraya bağlamak mecburiyetindesiniz. Banyoyu kullanmak için, tuvaleti kullanmak için. Her konuda bir belli nezaket kaidesine her zaman riayet etmek mecburiyetindesiniz. Çocukları devamlı daha güzele yaklaştırmakla hepiniz mükellefsiniz. Ama çocuklarda da görüyorum ki büyükler konuşurken, hatta biz konuşurken daha sözümüze başladığımız zaman çocuklar sözümüzü kesip konuşmak için etki istiyorlar. Daha ne söylediğimizi söylemeye yeni başlamışız. Ama onun kafasında olsa da bir şey var. Bunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Zor kullanmakla değil. Böyle yapman ayıptır. Bundan sonra yapmayacaksın. Yaparsan seni cezalandırırım. Hüviyetinde değil. Ama onların da doğruyu öğrenmesi, devamlı olarak büyüklerinin sözünü kesmemesi asıl hedefiniz olmalıdır. Yani etrafınızda kim varsa onlara faydalı olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir davranış biçimleri konusu daha burada inşallah tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla, sizlerin zücenahın kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki ve medeni. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İhtinâ sırâta müstakîm. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın. Terazinin bir kefesine koyun. Diğer kefesine de bir tek kavram koyun. Hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl, 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah Teala'nın bize yazdırdığı risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bu konudaki emri bir beraberliği gerçekleştirmektir. Allah için beraber olacak olan bir milletler topluluğu. Nasıl İngiltere tutuyor da Commonwealth'i gerçekleştiriyorsa, Osmanlı'nın gerçek mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için
Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları, Allah-u Teala söylemiyor mu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah-u Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz? Dediler ki, ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki, öyleyse birbirinize şahit olun, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra, ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor.
Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de var olduğu Asaf suresinin 7. ayet girmesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da, Hazreti İbrahim'den de, Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, Habibim diyor, gelecekteki o günlere bak ki, o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman, bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı, bir azap olduğu kesinlik kazanıyor. Ama duhan olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bugün bu bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir Resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Yoksa kurtulamazsınız. Dedik mi? Demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbiriniz üzerinde bir tesir oluşturmadı. Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü
söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık. Size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah-u Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır. Bu sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor.
Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke miras aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızıl Elma'ya kadar gidecekti. Kızıl Elma Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi. Kızıl Elma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz.
Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti evet millet o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıkta ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde? Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2001 yılından 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılı da tamamlandı. Giriş devresinin 30 yıllık, 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin. Çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da
kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ünlü dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse

Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz.

Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik, hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve O ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları, hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce İhtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet mürşide tabi olmaktır. Hidayet ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa onların hepsinin onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet lalası olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor. Onu secdede görüyor. Gözyaşlarından
Seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz. Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi. Anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgileri alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yine kalp kalbe, gönül gönüle bir yeni beraberliğin içindeyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmasını ister. Allah'ın hepiniz için tek dileği budur. Allah sizden başka bir şey istemez. Sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz insansınız. Kainatın en üstün varlıklarısınız. Kainatta Allah-u Teala'nın canlı ve cansız olarak yarattığı her şey sizler için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın katında en kıymetli mahluk olduğunuzu bilin. Bunun farkında olmanız, şuurunda olmanız son derece önemli bir konudur. Çünkü o zaman Allah'ın katında bir kıymetiniz olduğunu ve buna layık olmak gerektiğini düşünürsünüz. Unutmayın. Allah herkesin layık ol, herkesin mutlu olmasını ister ama mutluluğa sadece ona layık olanlar ulaşabilir. Ve liyakat son derece kolay bir olay. Allah'ın mutluluğunda mutluluklardan mutluluk seçin sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Ne istiyorsunuz? Cennet saadeti mi? Sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz. Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, hadi canım sen ne dersiniz? Öyle dediğinizi kabul edelim. Ama böyle diyenler, ne söyleyeceğimizi bilmeyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Allah'ı tanımayanlardır. Öyleyse başlangıçta herkes Allah-u Teala'yı tanımaz. Bilmez. Allah'ın kendisine ne kadar büyük şeyler vermek istediğinden haberi bile yoktur. Kaderin bir unsuru olarak doğmuştur kişi. Yaşıyordur. Ama şuurunda değildir Allah. Acaba kendisine nasıl bakıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size her zaman en sevecen standartlarda bakar. Söylediğim gibi Allah Teala'nın sadece bir tek muradı vardır hepinizden. Sadece o sizin mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir şey istemez. Peki ama diyeceksiniz ki iyi de Allah Teala bizden namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, hacca gitmemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, daha nelerde neler istiyor. Sevgili kardeşlerim, hayır, Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Siz mutluluk yolunda adımlarınızı atmaya başlayınca Allah'ın diğer istediklerini siz kendiniz yapmak isteyeceksiniz. İçinizden onları gerçekleştirmek gelecek. Niçin onları insanlara emretmiş biliyor musunuz? O emirlerin hepsi vasıta emirlerdir. Sizin mutluluğa ulaşmanızın vasıtaları. Onları yaptıkça derecat kazanırsınız diye. Allah Teala bir şeyi daha ispat etmek istiyor size. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilerseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün ibadetlerin doyulmaz zevkler olduğunu kendiniz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. İbadetler size zor gelmeyecek. Onları bir angarya olarak, üzerinize hiç istemediğiniz halde yüklenen bir yük olarak göremeyeceğiniz bir güne ulaşacaksınız. Tam tersine Allah ne kadar güzel ibadetler nasip etmiş. Meğer namaz kılmak bir zevkmiş, zikir yapmak bir zevkmiş diye düşüneceksiniz ileride. Düşünün sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz açılmış. Zikir yapıyorsunuz. Ama bütün kainat önünüzde açık, duvarlar falan yok olmuş. Allah Teala size Adem'den kainatı gösteriyor. İnsan vücudu şeklinde bir kainat. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Bütün sırlar onun. Ve biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğini derhal işitir, bilir ve görür. Ve o kişiye öyle büyük yardımlarda bulunur ki, ihsanlarda bulunur ki o insan, o kişi namaz kılmayı seven birisi olmuştur. Oruç tutmayı seven birisi olmuştur. Zekat vermeyi seven birisi olmuştur. Zikir yapmayı seven birisi olmuştur. İbadetlerin için bir yük değil, bir zevk olmaktadır. Öyleyse o Allah size ibadetleri zevk haline getirecek bir güzellikler manzumesini yaşatır. O zaman görürsünüz ki bütün ibadetler meğer doyulmaz zevklermiş. Öyleyse niçin yaratmış ibadetleri? O ibadetin zevkini yaşayasınız diye. Sevgili kardeşlerim, namaz kılıyorsunuz. Ne diyorum size? Diyorum ki namaz kılarken sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini ve ayaklarınızdan, dizlerinizden, göğsünüzden başınıza doğru yükseldiğini, ellerinizden kollarınıza, kollarınızdan omuzlarınıza, oradan da gene başınızın üzerinden yükseldiğini hissedeceksiniz bir şeylerin. Hissetmeye çalışın. Onun o yükselenin sizden ayrıldığını, sonsuzlukta Allah'a ulaştığını düşünün. Orada kaldığını düşünün. Namazınızı kılmaya devam edin. Zikrinizi yapmaya devam edin. Sonra da onun tekrar geri döndüğünü, başınızdan vücudunuza girdiğini, göğsünüzü, omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi ve bütün vücudunuzu ayaklarınıza kadar uzanarak kapladığını yeniden düşünün. Zaten sizdeydi, sizden Allah'a gitmişti, tekrar geri geldi. İşte namaz kılarken bunu birkaç defa yapacaksınız. Bunun bir doyulmaz zevk olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Bunun adı kanitin olmak. Neden Allah Teala size namaz kıldırıyor? Namaz kılarken kanitin olabilir, bu büyük zevki yaşayabilirsiniz diye. Demek ki sizden bir şeylerin Allah'a gitmesi söz konusu mümkün, Allah'ta kalması mümkün, sonra geri dönüp tekrar sizde, Allah'tan geri gelerek tekrar sizde olması mümkün. Bunu hissetmeye çalışın sevgili kardeşlerim. O zaman namazın ne kadar büyük bir zevk olduğunu göreceksiniz. Allah Teala kalp gözünüzü açtığı zaman öyle doyulmaz şeyler göreceksiniz ki göğün yedi katını size birer birer gösterecek daimi zikre ulaştığınız zaman. Ondan evvel de gösterir. Göğün yedi katını göstermez ama çok şeyler gösterir. Her Allah'ın size gösterdiği şeyde Allah'ın verdiği bu fizik ötesi nimet için ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Yerlere sığmazsınız. İçiniz içinize sığmaz. Mutluluktan uçarsınız. Ve o şeytanla işbirliği edip de transandantal meditasyon yapanları, şeytani işlemler, büyüler, şüddamlar yapanları, onlara acıyarak hatırlarsınız. Zavallı insanlar dersiniz. Allah'la böylesine dost olmak varken, Allah'ın bu kadar yakın olmak varken, kalbini bütün insanlara açmak, kovanım yağma olsun demek varken, bu zavallı insanları şeytan nasıl bir standart içinde kandırıyor, cinleri insanlara musallat ediyorlar, insanlara büyüler yapıyorlar, olmadık zulüm işleniyor dünya üzerinde, her gün sonsuz sayıda. İşte bunun arkasında sadece Allah'tan uzak olmak var sevgili kardeşlerim. Biz size Allah'a yakın olmanın standartlarını öğretmekle vazifeliyiz. Bu yaşamın adı İslam'dır, tasavvuftur, Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir bu. Bütün kainatın yegane dini. İslam teslim kelimesinden geliyor. Allah'a ruhunuzu ve içinizi yani fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi teslimle mükellefsiniz. Allah-u Teala'nın sizden aldığı yemin, misak ve ahd ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim edeceğine dairdir. Ama Allah'ın vasiyeti ve Allah'ın ahdi iradenizi de ister. Onu da teslim etmenizi ister Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, bir gün boşuna yaratılmamış olduğunuzu hissedeceksiniz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Boşuna yaratılmadığınız için Allah'ın sizi yaratmaktan bir muradı olduğu için. İşte o murat Allah'a teslim olmanızdır. Teslim oldukça mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ben şimdi size samimiyetle bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer tasavvufun dışındaysanız bu mümkün değildir ki. Hiç kimse mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Çünkü o kişi yapacağı her şeyi kendi iradesiyle yapmaktadır. Akıl ve irade ise şeytanın devamlı telkini altındadır. Sevgili kardeşlerim, doğuşunuzdan itibaren nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İptilalar, isyan, bütün çirkinlikler 19 grup afet olarak nefsinizin kalbinde gelmiş, yuvalanmış. Bütün insanlar kulvara böyle çıkarlar. Eşitlik sağlanmıştır. Nasıl bir eşitlik? Ruhunuz var, nefsiniz var, fizik vücudunuz var. Nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle doludur. Yani Allah neyi emretmişse sizin mutluluğunuz için emretmiştir. Nefsinizin afetleri katiyen onları yapmak istemezler. Allah neyi yasak etmişse gene sizin mutlu olmanız için onları yasak etmiştir. Nefsinizin afetleri o yasak edilen fiilleri mutlaka işlemek isterler. Çünkü afetler buna göre dizayn edilmiştir. Yetmez. Şeytan vücudunuzdaki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Sadece afetlere tesir edebilir. Dikkat edin. sadece afetlerle mücehiz değilsiniz. Nefsiniz afetlerle dolu %100. Ama bir de ruhunuz var. Nefsiniz şeytanın tesir sahasında. Ama ruhunuz Allah'ın. Öyleyse nefsinizde ne kadar afet varsa ruhunuzun da o kadar haslet var. İki kuvvet dengede olarak hayata başlarsınız. Şöyle bir tarif vereyim size. Diyelim ki nefsinizin afetlerinin her afet için ortalama puanı 10 puan. 19 tane afet var olduğuna göre nefsinizin kalbinde bunların toplam puanı 190 puan edecek. Ruhunuzda da 19 tane haslet var. Onların da toplam puanı 10'ar puandan 190 puan edecek. Yani herkesin nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri toplamı 380 puan edecek. 190-190, 380 puan edecek. Hiç kimse de bu rakam farklı değildir. Allah'ın kainatı eşitlik statüsü içinde yarattığı bir vaka, insan da eşitlik statüsü içinde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri 190 puansa ruhunuzun hasletleri de 190 puandır. Eşitlik mutlak olarak sağlanmıştır. Öyleyse nasıl oluyor da insanlar değişik karakterlerde oluyorlar? Afetlerin dağılımı bütün insanlarda farklılık gösterir. 190 puan yerine 190 milyon puan deyin, gene 380 milyon puanla eşitlik sağlanır. Detay olsun diye söylüyorum burasını. O zaman her insanın gene 380 milyon puanı tamamlayıcı bir nefs afetleri ve ruh hasletleri toplamı her zaman vardır. Ama kalbinde 3 puan ya da 3 milyon puan isyan olan bir kişi, nefsinin kalbinde 3 milyon puan isyan varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 17 milyon puan itaat vardır. O kişinin nefsinin kalbinde 9 puan veya 9 milyon puan nefret varsa, o kişinin ruhunun kalbinde 11 milyon puan veya 11 puan sevgi vardır. Toplam daima 20'ye müncer olur. Hesabı kolaylaştırmak için 10 puan üzerinden yürüdük. Öyleyse ne kadar negatif faktör varsa nefsinizin kalbinde doğuşunuzdan itibaren, ruhunuzun kalbinde de o kadar pozitif faktör var. Eşitlik %100 sağlanmıştır. Eşit şartlar içinde kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ya ömrünüz boyunca şeytanın maskarası olursunuz, şeytan ömrünüz boyunca size hiç çaktırmadan beyninizi yıkar ve size sadece kötü olan şeyleri güzel göstermeyi başarır. Allah neyi emretmişse onları kötü göstermeye çalışır. Onları yapanları enayiler, aptallar olarak vasıflandırır. Allah neyi yasak etmişse onları size yaptırmaya çalışır ve akıllı geçinenlerden olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah neyi emretmişse şeytan onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasaklamışsa şeytan onu mutlaka yapmanızı ister. Şeytanın muradı ne? Sizi mutsuz kılmak. Ama elinizde çok kuvvetli bir koz var. Bileceksiniz ki şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı alt etmek elinizde mi? %100. Nasıl? Hakimiyet alanı sadece nefsinizin afetleri ise ve nefsinizin afetlerini yok edebilecek olan reçeteyi Allah size vermişse, o zaman şeytanın hakimiyetini her geçen gün sıfıra doğru indirmek hepinizin elindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben ona gerekli bütün işlemleri yaparım diyor Allah-u Teala bu kişiyi. Bir defa Allah'a ulaşmayı dilediği anda cennetimi mutlaka sahibi kılarım diyor. Sonra da onu adım adım daha üst cennetlere çıkarırım. Eğittikçe, ona güzellikleri yerleştirdikçe o kişi daha çok, daha çok, daha çok dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Cennet saadeti ise her geçen gün biraz daha üst cennetlere doğru yükselecektir. Ya kişi ömrü boyunca Allah'ın bütün onu mutlu etmek için koyduğu talepleri elinin tersiyle iter, kendini şeytana teslim eder ve hayatı boyunca hem kendi mutsuz olur hem de etrafındaki insanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta iblis var, yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Allah-u Teala'nın bir reçetesi var. Nefsinizin afetlerini sıfırlamak sizin elinizdedir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Cennetin mutlak sahibi oldunuz ama dünya saadetiniz öyle bir şey yok. Şeytanın size güzel gösterdiği şeyleri güzel zannetmeye devam ediyorsunuz. Allah'ın güzel olarak tariflerinde kötü olarak değerlendiriyorsunuz henüz. Çünkü kavramlar konusunda hiçbir bilginin sahibi değilsiniz. Ve şeytan nefsinizin afetlerine tesir ederek Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı sağlıyor. Neyi yasak etmişse onları da size özellikle yaptırmak istiyor ve yapıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyi. Herkes içiyor. Neyi yasak etmiş? Kumar oynamayı. Herkes oynuyor. Allah-u Teala başkalarını aldatmayı yasak etmiş. Herkes aldatıyor. Borcuna sadık olmayı emretmiş. Hiç kimse borcuna sadık değil. Dünya bir bataklık olmuş ki insanları mutsuz etmek için bütün şartlar hazır. Güzellikler adına her şey yok olmuş. Allah bir de emirler vermiş. Namaz kıl diyor, oruç tuttur diyor, zikir yap diyor vesaire. İnsanlar da bunları hiç yapmıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyorsunuz ki Allah'ın emirleri yapılmıyor, yasak ettiği fiiller de işleniyor ve teşvik ediliyor. Öyleyse dikkat edin, böyle bir ortamda sadece nefsinizin afetlerinin asıl ifadesiyle şeytanın esirisiniz. Şeytan hiçbirinizin mutluluğunu istemez. Açık bir şekilde söylüyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edindiği zaman biliyorsunuz ki şeytan secde etmemişti Adem Aleyhisselam'ı. Allah Teala da onu huzurundan kovdu. Cennetten de kovdu. Cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacağını da kesinleştirdi. İblis bunun üzerine dedi ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamete kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini senin yolundan saptıracağım. Sırat-ı müstakimin üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalete kalmasına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, bugüne kadar bana verdiğin ilmi ledunu geri almazsan, o zaman bil ki kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın. Senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Muradı ne? Muradı son derece açık. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturup insanları sırat-ı müstakime ulaştırmamak. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizde 19 tane afetle hayata gelirsiniz. 19 afetler nefsinizin kalbi %100 doludur. Ruhunuz da 19 tane hasletle doludur. Eşitlik sağlanmıştır. Dengede bir şekilde hayata başlarsınız. Bu dengede şeytan 1-0 galiptir. Neden? Çünkü Allah'a açılması gereken bütün kapılar kapalıdır. Şeytana açılan bütün kapılar da açık. Allah'ın ruh, nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının girmesine yarayan kapısı, nur kapısı mühürlüdür. Zikir yapsanız da oradan kalbinizin içine nurların girmesi mümkün değildir. Yetmez. Göğsünüzden kalbinize yol açılmamıştır. Öyleyse zikir yapsanız da Allah'tan gelecek olan rahmet ve faz partikülleri, nurları göğsünüze kadar gelecektir. Yol açılmadığı için tekrar Allah'a geri dönecektir. Gözlerinizde hicab-ı mesture var. İrşad makamını alelade insanlardan ayırt edemezsiniz. Kulaklarınızda vakra var. İrşad makamının söylediklerini anlayamazsınız. Manasına varamazsınız. Kalbinizde ekinnet var. Manasına varamamanız bir tarafa, idrak etmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. İrşad makamının söylediklerini. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey negatif. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın bütün kapıları kapalıdır, duvar gibidir. Hiçbir talebinize pozitif cevap vermezler. İşte bütün bu kapalı kapıları açacak olan sihirli anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hadi canım sen de olur mu böyle şey mi diyorsunuz? Bir tek dilekle insan cennete mi girermiş diyorsunuz? Bir tek dilekle Allah-u Teala'nın bütün kapalı kapıları açılır mıymış diyorsunuz? Evet, hepsi de mışmış. Hepsi de açılırmış, olurmuş, bitermiş. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki ne yapıyorsunuz? Böyle bir dileği söylediğiniz zaman Allah Teala onu anında işitiyor, biliyor ve görüyor. Kumandayı o alıyor öyle. Sevgili kardeşlerim, eğer beni ilk defa dinliyorsanız hadi itiraf edin mutsuz olduğunuzu. Belki etrafa yakası atarsınız. Ben zaten mutluyum dersiniz. Ama suallerimize pozitif cevap veremezsiniz. Mutlu musunuz diye sorarız size. İç dünyanızda mutlu musunuz? Hiç huzursuz olduğunuz zaman olmuyor mu? Bunca şikayet, bunca dua niçin bize ulaşıyor sevgili kardeşlerim? Ki bunlar tasavvufun içindeki kardeşlerimiz. Tasavvufun dışındayken bunların bin beteri dertleri vardı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir toplumsanız, Allah'ın emirlerini hiçe sayan, yasak ettiği her fiili işleyen, bunun da eşyanın tabiatına çok uygun kabul edildiği bir ortamda neşvi nema bulmuşsanız, aklınız böyle bir ortamda şuurlanmışsa, Allah'ın bütün yasaklarını işlemekte bir sakınca görmüyorsunuz. Öyle değil mi? Ama arkasından da hep huzursuz oluyorsunuz. İnsanların kalbini kırmak başlangıçta size bir zevk miymiş gibi geliyor. Bir takım insanları işletiyorsunuz mesela. Onlarla alay ediyorsunuz. Bundan da zevk alıyorsunuz. Sonra düşündüğünüz zaman bir huzursuzluk kaplıyor içinizi. İnsanlar size kötülük etti diye siz de onlara kötülük ediyorsunuz. Ve her kötülüğünüzden sonra da huzursuz oluyorsunuz. Şeytan sizi devamlı kandırıyor başka insanlara kötü davranmanız için. Elinde çok kuvvetli bir koz var. Çünkü etrafınızdaki insanlar da size karşı kötü davranıyorlar. Böylece devamlı bir keşmekeşin içinde, devamlı bir kavganın içinde yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Ama siz ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman kontrolü Allah ele alacaktır. Şimdi siz, mutsuz olan kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Siz, kendi aklınızla ve kendi iradenizle bir davranış biçimleri dizisi sergiliyorsunuz. Ve aklınızın size gösterdiği yolu çizen Allah'tır. Ama o yolu değiştirip sizi zulmani istikamete teçhiz eden, Allah'ın yasaklarını size yaptıran, emirlerini yaptırmayan ise şeytandır. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın sultasından kurtaramazsınız kendinizi. Neden kurtaramazsınız? Madde bir, onu tanımıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi, devamlı Allah'ın söylediklerini, emirlerini yapmanızı ister. Namaz kılmanızı ister. Başka insanlara güzel davranmasını ister. Davranmanızı ister. Başka insanların kalbini kırmamanızı ister. Zikir yapmanızı ister. Allah'ın evliyası olmanızı ister. Allah'ın dostu olmanızı ister. Kalp gözünüzün açılmasını ister. Kalp kulağınızın açılmasını ister. Bütün güzellikleri ister. Bir ses böyle. Ama bir başka ses daha var. Sizi dünyanın binbir türlü hilesine çağırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Allah'ın emrettiklerini yapmamanızı ister. İşte bu ikinci sesi kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Bilirsiniz ki sessiz bir sesle düşünürsünüz. İblis o sessiz sesinizi taklit ederek kendi düşüncenizmiş gibi size ona ait olan düşünceleri yutturur. Çok rahat bir şekilde bunu herkesin üzerinde başarıyla yürütür. Çünkü sizlere şeytanı hiç kimse tanıtmadı. Aslında şeytanı hemen tanıyabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah neyi emretmişse onu zaten biliyorsunuz. Ne zaman içinizdeki bir ses size Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı emrediyorsa, bilin ki o sizin düşünceniz değildir. O iblisin sesidir. Ve iblis sizi bütün güzelliklerden ayırmak ve Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemenizi ister. Öyleyse o sesi tanıyın. O ses bir kılavuzdur. Eğer ona rağm olursanız sizi mutlaka cehenneme götürecek olan, ama o ne derse onun tersini yaparsanız sizi mutlaka cennete götürecek olan bir kılavuzdur. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şu dünya değil, şu kainat üzerinde bizim gibi binlerce başka gezegende hayat var, insanlar yaşıyor. Şu kainat üzerinde iblisin, şeytanların tesir edemediği hiçbir insan mevcut olmamıştır. Herkes başlangıçta şeytanı tanıyıncaya kadar, hilelerini tespit edinceye kadar şeytana devamlı aldanmıştır. Çünkü zannetmektedir ki kendi düşüncesi böyle olmasını istiyor ve kişi kendi düşüncesiyle onu yaptığını zannediyor. Bütün negatif faktörler, Allah'ın yasak ettiği fiilleri kendi düşüncesiyle işlediğini, emrettiği şeyleri kendi düşüncesiyle yapmadığını zannediyor. Şeytan bütün insanlarda bu zehabı uyandırmakta kainattaki en usta varlıktır. Son derece zekidir. Bütün zekasını sizi mahvetmekte kullanır. Mahvetmekten muradımız ne? Mutsuzluk sadece sevgili kardeşlerim. Şu dünyada mutsuz olursunuz, kıyametten sonra da sonsuza kadar cehennemde kalırsınız. Oysa ki Allah sizi şu dünyada mutlu olun diye yaratmış. Kıyametten sonra da mutlaka cennete girmeniz için. Şartları da öylesine kolaylaştırmış ki inanılır gibi değil. Diyorum ki size, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah Teala sizi cennetine çağırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona birinci kat cenneti garanti ediyor. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Dilediniz, Allah Teala kalbinizdeki bu talebi işitti, bildi ve gördü. Aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda harekete geçer. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alması, kulaklarınızdaki vakayı alması, kalbinizdeki ekinleti çıkarması, yerine ifat koyması, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma geçirmesi bir iki dakikanın içinde hemen gerçekleşir. Sonra mı? Sizi mürşidinize ulaştırır, kalbinizin mührünü açar, kalbinizin içinde mevcut olan küfür kelimesini oradan alır, dışarı çıkarır ve kalbinizin içine imanı yazar. Bütün bunları yapan Allah niçin yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kim dilerse Allah'ın garantisi var, Allah'ın cennetine mutlaka girer. Ama muradımız sizlere sadece cennet saadetini, en alt kattaki cenneti yaşatmak değil. Sizleri Allah'ın evliyası yapmak üzere teçhiz etmek. Allah'ın hedefi o. Bütün insanların Allah'ın güzelliklerini yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir toplumdaki hepsi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiriyorlardı. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorlardı. Böylece bütün insanlar birbirinin kardeşiydi. Bütün insanlar birbirinin yardımcısıydı. Kimse kimseyi aldatmıyordu. Herkes başkasına yardım etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Ve başka insanlara huzur vermenin, onları mutlu etmenin o sonsuz saadetini yaşıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, meseleyi çözdünüz. Allah-u Teala size içinizdeki sesleri tanıtacaktır. Bu şeytanın sesi diyecektir. Bu da Allah'ın sesi diyecektir. Ruhunuz kanalıyla size ulaşır. Bir gün Allah ile konuşmaya başlayacaksınız. O zaman Allah'ın sessiz sesini işiteceksiniz. Sizin sessiz sesinize çok benzer. Ama hissettirir ki o Allah'tır. dışarıdan bir kuvvetin sizi ansızın şiddetle sarsması cezme adını alır. O Allah'tır. Delediği anda varlığını hissettirmek için sizi şiddetle sarsar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün de bizim kardeşlerimiz cezbeliler. Şu dünyada birçok insan için mutluluk şu dünyada zengin olmaktır. Öyle olacaklarını zannederler. Zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve Allah'tan duaları var. Derler ki ya Rabbi bana para ver. Helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de ben bunu nasıl harcayacaksam bana karışma. Ben dilediğim gibi gönlüm ne istiyorsa, nefsim ne istiyorsa onu yapayım bu parayla. Ben o zaman mutlu olurum. Böyle düşünen insanların hiçbirisi mutlu olamamış ve hep paranın arkasından mutluluğu ömür boyu araya araya onun hiçbir açıdan yakalanmasına ait olan sonuca ulaşamadan şu dünyayı terk etmek mecburiyetinde kalmışlardır. Sevgili kardeşlerim, dünyada çok zengin insan yaşadı. Şu anda da yaşıyor. Onlara dikkatle bakın. Mutlular mı? Ama sizin aranızdan mutlu olan çok insan var. Neden? Çünkü

Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın

dediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiyi veren biz değiliz, O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Hep başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerine birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, salavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm.
kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzeyli nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzeyli nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler.
Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivelayla, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar temennisiyle, dualarıyla, Allah Teala'dan niyazımızla sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Bütün mutluluklar üzerinize olsun.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlıyor musunuz? Unutmayın, şeytan sizden daha güçlü bir mağlup değildir. Siz ondan üstünsünüz. Her zaman ona galebe çalarsınız. Çünkü Allah sizinle beraber. Hiçbir zaman şeytandan yana olmaz. Kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Şeytan sizin de Allah'ın da düşmanıdır. Ve hiçbir zaman Allah Teala sizi bırakmaz. Siz ona sarıldığınız takdirde.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an kavramları isimli serinin Cezve isimli bölümüne geldik. Cezbe, Allah'ın insanın kalbine verdiği bir titreşimdir. Kur'an-ı Kerim'de vecilet kelimesiyle genellikle ifade ediliyor. Titreme, Allah'a karşı huşu duyma, bu huşunun Allah-u Teala tarafından gönderilen bir cereyanla şekillenmesi. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 30 yıl sonra halifeyken diyor ki, ey benim sevgili kardeşlerim, size ne oldu ki cezbeniz azaldı? Ben sizin cezbenizden bu mescidin tavanlarının titrediğini bilirim diyor. Cezbe Allah'ın bir büyük hediyesidir, nimetidir. Allah Teala dışınızdaki bir kuvvetle size bir tesirin geldiğini açık ve kesin bir şekilde yaşatır. Dışınızda bir gücün olduğunu, o gücün sizin vücudunuzu dilediği zaman dilediği gibi kullanabildiğini ifade eder. Allah'ın varlığına kesin bir delildir cezbe. Allah'ın bir büyük nimetidir. Cezbenin herkese verilmesi diye Allah'ın bir kanunu yoktur. Sevgi de mutlak olarak cezbeyle ölçülmez. Cezbe Allah Teala'nın varlığının üzerinizdeki bir tecellisidir. Allah'ın zatını ve gücünü hissettirmesidir. Kainatın neresinde olursa olsun insanlar varsa cezbe orada mutlaka vardır. Allah'ın varlığını hissettirmesi, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sardığını ve vücudunuzu kalbinizden başlayarak titrettiğini hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, bu bizim talebimiz üzerine Allah'ın verdiği bir cezbeydi. Ama genellikle Allah Teala talep falan dinlemez. İstediği an cezbeyi verir. İnsanlar Allah Teala'dan dilerler, vermez. O keyfe maişadır. Dilediğini yapandır. Dilediğini dilediğin şekilde tatbik sahasına yerleştirendir. Allah-u Teala'nın verdiği cezbeyle varlığını hissettirmesi inananlar için bir büyük nimettir. Kesin olarak bilirler ki kendileri bu konuda hiçbir şey yapamazlar. Cezbeyi gönderen ve vücutlarını sarsan Allah'tır. Bu inancın büyük bir delilini teşkil eder. İnanan insanda Allah-u Teala cezbesini tecelli ettirdiği zaman insan şeksiz ve şüphesiz Rabbinin kendisini sevdiğini, dilediği an ona cezbe verdiğini net olarak yaşar. Cezbe bir ölçü müdür? Bir istikamette evet, eğer tarafsız olarak iç dünyanızda bir talebin sahibi olmaksızın cezbe alan biriyseniz ve Allah'tan bir şey soruyorsanız, Allah Teala bunu cezbeyle size cevaplar. Bir defa cezbe, iki defa cezbe, üç defa cezbe Allah Teala'nın hep yaptıklarıdır. Cezbeyle Allah Teala'dan bir şey sorduğunuz zaman tek alternatiften hareket etmek mecburiyetindesiniz.

bir şeyin yapılması konusunda merak ettiğiniz bir konu var, bir yere gitmek istiyorsunuz. Eğer Allah-u Teala'ya gideyim mi yoksa gitmeyeyim mi diye sual sorarsanız, bu suale muhtemelen cevap alamayacaksınız demektir. Taleplerinizde tarafsız olmak mecburiyetindesiniz. Kendinizden bir şey kattığınız zaman cezbe sizin talebinize göre gelir. O zaman konunun içine ruhsat girmiştir. Eğer olsun mu olmasın mı diye sorarsanız, bu da Allah-u Teala tarafından size tam bir işaretin gelmesi için eksik bir yakarış şeklidir, Allah'a ulaşma şeklidir. Allah-u Teala'ya eğer böyle bir husus olsun mu diye sorarsanız, arkasından olması uygunsa 3 defa cezbe isteyin Allah-u Teala'dan. Arka arkaya 3 cezbe gelirse o konunun Allah-u Teala olmasını uygun görüyor demektir. Bu bir tasdik işaretidir. Ama sizin iç dünyanızda o konuya yönelik bir talep varsa, bu talep Allah'ı o istikamette bir sonuca götürebilir. Buna ruhsat diyoruz. Yani kişi hem iç dünyasında bir şeyin olmasını çok büyük istikamette istiyor, hem de Allah-u Teala'ya soruyor, olsun mu diye. Bu aslında onun talebi bütün boyutuyla devreye girdiği zaman sorulmuş bir sual olduğu için Allah-u Teala bunu ruhsat kabul eder. Ve kişinin dileği istikametine cevap vermesi kolaylıkla mümkündür. Başka birinin sualini Allah-u Teala'ya ulaştıran kişi, eğer kendisi o kişi hakkında bir talebin sahibi ise, çok büyük bir ihtimalle Allah-u Teala suali soranın kalbinden geçenlere uygun cevap verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi sever. Kalbinizden geçenlerin olmasını O da ister. Ama eğer konuya ruhsat karıştırırsanız, sadece ruhsata uygun cevabını alırsınız. Bu noktadaki cezbe sizin probleminizi çözemez. Öyleyse Allah'ın bir işaretidir, Allah'ın cezbesi kalpleri ve vücudu titretir. Kur'an-ı Kerim'de cezbenin geçtiği ayetler mahdut. 5-6 ayet. Beraberce bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminu nellezine izâ zükürallâhi vecilet kulübüyüm. Muhakkak ki müminler onlardır ki zikrettikleri zaman, Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Yani onlara cezbe gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtühü ve onların üzerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman zade tüm imanen, imanları artar. Ve ala rabbihim yetevekkelûn. Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir diyor Allah-u Teala.
Öyleyse gerçek bir cezbe tevekkülün işaretini de teşkil ediyor. Öyleyse kişi Allah'a inanıyor. Mürşidine ulaşmış. Arkasından Allah-u Teala sözünü tutmuş. O kişiyi kendisine de ulaştırmış. Bu kişi Allah'ın ayetleri okundukça Allah'a olan imanı artıyorsa o kişinin cezbesi devam edecektir. Ve bunun manası tevekkülün de devam etmesidir. Bir takım insanlar Allah-u Teala kendilerine cezbe verdiği zaman bu cezbenin başkaları tarafından bir değer olarak kabul edildiğini görünce Allah-u Teala'nın cezbelerini azaltması ve yok etmesi halinde de cezbe varmış gibi bir gösterişte bulunabilirler. Sevgili kardeşlerim, cezbe sahibi olan kişi Allah'ın yolunda daha üst makamlara doğru yürüyen kişidir. Böyle bir insan kimseyi aldatamaz. Kimsenin bir emanetini alıp da vermemezlik edemez. Kimseyi nefsi istikametinde kullanamaz. Cezbesini bir ispat vasıtası gibi kullanıp insanların itimadını kazanan ve sonra bu itimadı suistimal edebilenler olmuştur. Cezbeleri alınmıştır ama onlar sanki cezbeliymişler gibi gene devam etmişlerdir cezbeli görünmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizleri sever, çok sever. Cezbesiyle de sizi destekler. Öyleyse dikkat edin, Allah-u Teala cezbeli olanlarda cezbeyi tevekkülün işareti sayıyor. Allah-u Teala herkese cezbe vermez. Cezbe vermediği kişinin cezbeliden aşağı bir tarafı yoktur. Cezbe, Allah-u Teala cezbe vermediğinden de kişileri en üst makamlara doğru yaklaştırabilir. Öyleyse cezbe bir mazhariyettir. Allah'ın verdiği bir güzelliktir. Ama başkalarından üstün olduğunuzun ispatı değildir. Bunu bu istikamette kullanmaya çalışan birisi olursa o bilsin ki o zaman Allah'a olan tevekkülünü kaybetmiştir. Cezbe sahibi nefsinin esiri olmayan kişidir. Allah Teala onların Allah'a tevekkül ettiklerini söylüyor. Tevekkülün bir işareti olarak koymuş cezbeyi. Öyleyse ne diyorduk? Bir insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren cennetin sahibi olmuştur. Ve Allah onu mutlaka önce 14. basamakta mürşidine ulaştıracaktır. Onu irşat makamına ulaşmak için bütün vasıflarıyla donatacaktır. Sonra da ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır.
ve koruyucu kalkanını kişinin üzerinde vuslata kadar mutlaka tutacaktır. Vuslattan sonra kişinin fıska düşmesi mümkündür. Vuslata kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin vuslata kadar Allah'ın yolundan sapması, sırat-ı müstakimden düşmesi mümkün değildir. Düşüşün ulaşabildiği yer 21. basamaktan sonrasıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi cezbeyle mükafatlandırmışsa bu demektir ki tevekkülün sahibiyseniz, tevekkülün sahibiyseniz onu dikkatle koruyun. Çünkü bu imanınızın artmasını işaret eder. İrşad makamına karşı imanınızın artışı, her geçen gün daha çok bağlanmanız, onun sadece Allah'tan aldığı emirleri yapacağına dair inancınız, Allah'a karşı imanınızın artması, sizin Allah'a tevekkülünüzü gösterir. Allah'a imanın artması, Allah'ın ayetlerine imanın artması ve irşat makamına, devrin imamına karşı olan imanınızın artması. Böylece üç safa varsa kişi Allah'a tevekkül etmiştir. Tevekkülün bir işareti de, dışa vuran işareti de Allah'ın cezbesidir. Şimdi Allah Teala bakalım Hicr suresinin 15. ayet-i kerimesinde ne söylüyor?

Hicr suresinin 52. ayet-i kerimesinde diyor ki İzdehalü aleyhi fekalü selama kâle innâ minküm vecilun. Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Minküm vecilün, sizden, sizin için, sizin sebebinizle cezbe alıyoruz. Girenler Allah'ın melekleriydi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın melekleri söz konusu. Ve bu Hazreti İbrahim'de girenlerin Allah'tan gönderildiklerine dair Allah'ın verdiği cezbeyi oluşturuyor. Hicr suresinin gene bir sonraki ayet-i kerimesi 53. Kâlû lâ tevcel innâ nübeşşirûke bi gulâmin alîm. Bu cezbe seni ürkütmesin. Biz seni alim bir çocukla müjdelemek için geldik diyorlar, müjdeliyoruz diyorlar. Öyleyse Allah-u Teala meleklerle karşılaştığınız zaman mutlaka size cezbe verecektir. Bu cezbeyle Allah-u Teala emin bir standardın içinde bulunduğunuzu bir açıdan müjdeler. Her ne kadar birçok Kur'an tefsirinde Hazreti İbrahim biz mecburun oluyoruz, kalbimiz titriyor, sizin sebebinizle oluyor bu dediği zaman bunu biz sizden korkuyoruz şeklinde telakki etmişler. Oysa ki vecilet kelimesi, vecilun kelimesi, tevcel kelimesi hepsi vecil, vecilenin çeşitli kullanım muhtevalarını içeriyor. Aslında bu kalbin haşyetle titremesi ve kişiye dışındaki bir kuvvetin, Allah'ın onun üzerinde nasıl tecelli ettiğinin ispatı hüviyetinde. Bakalım Hac suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكُرَ اللّٰهِ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Onlar ki Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titrer. Sevgili kardeşlerim, bütün cezbeler Allah'ı zikrettiğiniz zaman başlamıştır. Kim ilk cezbeyi aldıysa Allah'ı zikrettiği zaman almıştır. Kalpleri titrer diyor. Ve sabirine alama esabehum. Onlar kendilerine isabet edenlere sabredenler, sabrederler. Kalpleri cezbeli olanlar. Yani Allah'ın onları da imtihana tabi tutması söz konusudur. Ama bu imtihandan Allah'ın bu verdiği imtihanlara sabretmeleri söz konusudur. İmtihanlardan yüzlerinin akıyla çıkmaları söz konusudur. Vel mukimus salati, onlar namazlarına devam edenlerdir. Öyleyse kim cezbeliyim deyip de namazlarını Allah-u Teala'nın emrettiği biçime boyutta kılmıyorsa
Orada dikkatli durun. Onlar mutlaka namazlarını Allah'ın gerçek cezbelileri en güzel şekilde kılanlardır. Erzaknahum yunfikun. Allah'ın rızkından infak edenlerdir diyor. Dikkat edin. Burada Allah Teala'nın söylemek istediği şey sadece dünya üzerinde Allah'ın tarlanıza verdiği mahsulü başkalarına dağıtarak infak etmeniz değil. Allah'tan gelen zikirle, Allah'tan gelen rahmetin, fazlın ve selavatın fazl adı verilen kesimini başlangıçta %2, rahmet adı verilen kesimini sonra da sadece fazl adı verilen kesimini nefsin kalbinde biriktirenler, onlar rızkı infak edenlerdir. Rahmet de, fazl da, salavat da Allah'ın rızıklarıdır. Bu rızkın aç olan sahibi nefsinizin kalbidir. Bu rızkın aç olan muhatabı nefsinizin kalbidir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat bu sebeple kalbinize ulaşır. Ama siz ulaştırmadınız. Siz zikir yaptınız, Allah ulaştırdı göğsünüze. Bu nurların göğsünüzden kalbinize ulaşabilmesi iki sebebe dayalıdır. Birincisi, göğsünüzden kalbinize Allah'ın nur yolunu açması. İkincisi, kalbinizin mührünün açılması. Aksi takdirde kalbinizin içine rahmet, fazl ve salavat nurları giremez ve siz infak etmemiş olursunuz. Öyleyse bir dünya üzerinde Allah'ın size verdiği rızkı veya parayı başkalarını nafakalandırmak suretiyle onlara vermek. İkincisi, Allah'tan gelen kalbinizin rızkını kalbinize ulaştırmak. Ne yapıyor Allah Teala bu konuda önce? Önce göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ama bu nur yolunu göğsünüzden kalbinize açmadan evvel Allah Teala burada başka bir işlem yapıyor. Evvela kalbinize ulaşıp kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Aksi takdirde nefsinizin kalbinden içeriye Allah'ın nurları, rahmeti, fazlı ve salavatı giremez. Peki muhteva ne? Nefsinizin kalbine bu Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşması. Ulaşabilmek için evvela ne yapacak Allah Teala? Nefsinizin kalbinin nur kapısını kendisine, Allah'a yukarıya doğru çevirecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi. Onlar ki kalpte Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a döner diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki dizayna dikkatle bakın. Kalbiniz Allah'a dönmüş. Ama kalbinizin Allah'a dönmesi göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadıkça bir şey ifade etmez. Göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması lazım. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşra sadrehu lil-İslam diyor Allah Teala. Allah kimin göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Göğsünüzden kalbinize, kapalı olan kalbinizin yolu açıldı. Bu noktada 10. basamaktasınız. Bu noktada zikir yaparsanız Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize ulaşır. Peki bundan bir evvelki basamaktaysanız, 9. basamaktaysanız, göğsünüzden kalbinize yol açılmamışsa gene zikir yaparsanız gene Allah'ın katından gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama içinize giremez. İç dünyanızda bir aydınlık yapamaz. Nefsinizi infak, nefsinizin kalbini infak edemezsiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşabilmesi ancak Allah'ın göğsünüzden kalbinize nur yolunu, göğsünüzü şerh ederek, yararak nur yolunu açmasına bağlı. Açtınız, Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbinize ulaşmaya başladı. Ne olur? Nefsinizin kalbine giren nurlar kalpten içeri girmeye çalışacaklardır. Ama kalbiniz mühürlü. Ne rahmet nurları ne de fazıllar kalbinizden içeri giremezler. Fazıllar sızamazlar da. Ama rahmetin sızdığını göreceksiniz. %2 rahmet bir nur öncü grubu olarak nefsinizin kalbine sızmaya başlar. Burada kalbinizin rızıklanmaya, rızık alması artık mümkün olmuştur. Siz Allah'ın size gönderdiği rızkı kalbinize göndererek kalbinizi infak ettiniz. Nefsinizin kalbini infak ettiniz. Allah'ın ona ait olan nafakasını, size gönderdiği nafakasını ona teslim ettiniz. %2 nur birikimi gerçekleşti. Huşu sahibi oldunuz. Huşu sahibi olunca hacet namazını kıldınız, irşat makamını gördünüz ve ulaştınız. Ulaşınca ne olur? Ulaştığınız anda devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince Allah kalbinizin mührünü açar. İkinci işlemi Allah-u Teala'nın ikinci nimeti. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. İşte bundan sonra nefs tezkiyesi başlar ki gerçek infak budur. Başlangıcı rahmetle başlar %2. Sonrası faziletle devam eder. Allah Teala Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde nurlarını ikişer ikişer indirdiğini söylüyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sadece rahmetle fazladan bahsediyor Allah Teala. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu mazeke minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala.
rahmet ve fazl. Ama Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde kendilerine musibet isabet edenlerden biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenlerin neticesini söylüyor Allah Teala. İşte onlar hidayet erenlerin ta kendileridir diyor. Allah'ın rahmeti ve selavatı onların üzerinedir diyor. Kişinin hidayete erebilmesi ruhun Allah'a ulaştırmasıyla mümkün. Eğer sadece rahmetle fazla olsaydı %2'den fazla bir yere varamazdınız. Çünkü kalbiniz mühürlüydü. Ama ne zaman ki 4 grup nur gelir mürşidinize ulaştıktan sonra artık infak gerçek anlamda tahakkuk eder. Kalbiniz rahmetten infakını almıştır. Şimdi fazıldan nafakalanacaktır.